emaneti yüklendi. Yani ruh adı verilen emaneti insan yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür. Diyor Allah-u Teala. İnkar edicidir. Öyleyse ruh emanetini yüklenenin sadece şu fizik vücudumuz olmadığını, onunla beraber cahil ve nankör ifadeleriyle nefse sahip olduğu ifade edilen, afetlere sahip olduğu ifade edilen, nefsin de fizik vücutla beraber ruhu emanet olarak aldığını söylemek söz konusu. Ruhla nefs aynı şeydir diyenlere ithaf olunur. Ruhla nefs aynı şey değildir. Kötü olursa nefs, iyi olursa ruh. Öyle bir şey söz konusu değil. Ruhunuz hasletlerle donatılmıştır. Nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Ruhunuz Allah'tan size verilen bir emanettir ve Allah'a geri dönecektir. Allah'ın zatında mutlaka yok olacaktır. Ama nefsiniz fizik vücudunuzla birlikte olacaktır. Kıyametten sonra da cennet veya cehennem hayatını nefsiniz ve enerji bedeninden olan fizik vücudunuz beraberce yaşayacaklardır. Eğer cehennemde ceza çekilecekse, kişi ateşlerde yanacaksa, kaynar sularda haşlanacaksa, burada nefs de aynı acıyı tadacaktır. Öyleyse nefsle ruhu sakın aynı kefeye koymaya kalkmayın. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri döner ve Allah'ın zatında yok olur. Vücutta yok olmaz. Fizik vücudumuz öldüğümüz zaman toprağın altına girer. Kıyamet günü zaman öldüğümüz noktadan daha evvele geçtiğinde, geri döndüğünde canlanır. Kıyamet günü herkes zaman kendi yaşadığı devre günlere ulaştığında ölmeden evvelki daha ilk saatte kişi canlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yolunda bir güzelliği yaşamak üzere birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Allah Teala hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor ve bunu da dünyanın en kolay bir dizaynı diye sizlere sunmuş. Diyor ki ben size mutluluğu vermeye hazırım. Hem dünya saadetinizin bir kısmını hem de cennet saadetini size vermek için ben söz veriyorum. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Değişiklik olmaz. Mutlaka sözümü tutarım. Sizdense sadece bir tek şey istiyorum. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Bizden istediği şey bu kadar sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala'dan istememiz lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a bunu beyan etmek mecburiyetindeyiz. Ve mutlaka serbest irademizin, kişisel irademizin, talebimizin devreye girmesini ve istememizi söylüyor Allah Teala, emrediyor. Allah'a ruhumuzu
ölmeden evvel ulaştırmayı Allah'tan dilememizi istiyor. Bu bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an bütün günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Kişiye Allah Teala furkanlar verir. Furkanlar sayısınca da günahlarını örter kişinin ve bütün günahları mutlaka örtülür. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir tek dilektir. Ama sizi daha dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde 7 saniyelik bir zaman parçasında, bitmeden evvel bu zaman parçası, Allah Teala kör olan gözlerinizi açar, işitmeyen kulaklarınızı açar, idrak etmeyen kalplerinizi idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarınızın üzerindeki engelleri alır. Ve kalbinize idrak etmenizi sağlayacak olan ihfatı koyar. Böylece kör, sağır ve dilsiz iken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girersiniz sevgili kardeşlerim. Burada size verdiği 7 tane furkanla her birinde günahlarınızın karşı tarafına, sevaphanesine, kazançhanesine 7 defa da sevaplarınızın günahlarınız kadar artmasını temin edecek olan ilaveler yapılır. Eski sevaplarınıza günahlarınız kadar sevap eklendiğinde siz sevapları günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun manası mutlaka cennete girmektir. Öyleyse cennet saadetini Allah Teala daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda size teslim ediyor. Birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ondan sonra öldünüz. Fark etmez, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama diyeceksiniz benim çok fazla günahım var, ben mutlaka cehenneme giderim. Hayır. Günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah Teala sizi mutlaka cennetine alacaktır. Alacağı yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. O zaman Allah Teala sizin ikinci kat cennete girmenizi temin edecek. Mürşidinize ulaştı. Allah'ın gösterdiği mürşid. Hacet namazını kıldınız. Allah mürşidinizi gördü. Eğer devrin imamına veya ona bağlı olanlardan birine tabi oldunuz, tabiyetiniz anında ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Daha sonra da ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu olacaktır. İşte ne zaman ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta gerçekleşir. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği söz tamamlanır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır.
onların ruhlarını kendisine ulaştırır manasına geliyor ifadesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah olan, Allah ile olan ilişkiler, bu ilişkilerin sizleri, hepinizi mutlak olarak saadete ulaştırması söz konusu. Allah'ın hepiniz için gayesi budur, sizlerin mutlu olmanız. Allah Teala üçüncü kata kadar cennet mutluluğunu garanti ediyor size. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve böylece mutlaka üçüncü kat cennete gidersiniz. Öldüğünüz zaman gideceğiniz yer üçüncü kat cennettir. Ve daha mutlu olmak istiyorsunuz, o zaman Allah'a olan tevekkülünüzü arttıracaksınız, zikrinizi arttıracaksınız, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 25. basamak, 4. kat cennet. Daimi zikre ulaşacaksınız, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 5. kat cennet. Raşidin olacaksınız, irşad olacaksınız. İrşad olduğunuz zaman ihlas sahibi de olacaksınız aynı anda. 6. kat cennet sizin. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta 7. kat cennet sizin. Adın cennetleri sizin. İradeniz Allah-u Teala'ya teslim olduğu noktada irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah sizi mutluluğun sonuna ulaştıracak. En üst noktasına. En üst kat cennet, 7. kat cennet sizin. Ve dünya mutluluğu ise %100. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun ölçüsüne baktığınız zaman bunun nefsinizdeki afetlerin temizlenme oranıyla paralel bir seyir takip ettiğini görürsünüz. Nefsiniz afetlerden oluşur, ruhunuz da hasletlerden. Afetler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her şeyi yapmak isteyen, işlemek isteyen bir hüviyetin sahibidir. Ruhunuz ise bunun tamamen zıttı bir hüviyette yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek ona hiç ağır gelmez. Bundan büyük zevk duyar. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. O konuda bir özentisi yoktur. Yasak fiillere özenmez. Yasak fiillerden sizi önlemeye çalışır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah Teala tarafından verilmiş bir söz sebebiyle mutlak onun zatına ulaşır. Ne diyordu Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın zatına ulaşmak dediğimiz zaman bu cennet saadetinin üçüncü katını ifade eder. Ve sevgili kardeşlerim, kim şu dünya hayatını yaşıyorsa, yaşadığı anda da Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin sadece dilemesi, o kişinin üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için, 5-6 aylık ömrü varsa, üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için ve dünya saadetine

Hayır, biz Allah'la uçmayı dilemeden mutlu olmak istiyoruz. Böyle derseniz hiçbir zaman mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutsuzluğu eliyle seçmiştir. Kendini ömrü boyunca mutsuzluğa mahkum olmuş, mahkum etmiştir. Allah Teala çok açık bir şekilde bunun muhtevasını koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. İki çeşit insan yaşar dünya üzerinde. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlak cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olurlar. Ama kısmi olarak olurlar daimi zikre ulaşmadıkça. Daimi zikre ulaştıkları zaman en az beşinci kat cennetin sahibi olurlar. Dünya saadetinin ise bütününe sahip olurlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kötü durumdadırlar. Yani şimdi çıkıp bana birisi şöyle dese, ne olur yani? Allah'a ulaşmayı dilemedim. Ne olacakmış? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O sadece sizin mutlu olmanızı ister, kanunlarını koyar. Dilerseniz kanunlara itaat edersiniz, cennetinizi ve dünya mutluluğunu elde edersiniz. Dilerseniz itaat etmezsiniz, o zaman da başınıza neler geliyor? Hadi gelin beraberce bakalım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezsem ne olur yani diyor. Hiçbir üniversitede, hiçbir din öğretici kurumda bu konu öğretilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Hadi gelin beraberce bakalım ne oluyormuş. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, kendini hanif olarak dine doğrulttu. Yani Hazreti İbrahim'in dininin sahibi olarak. Hazreti İbrahim biliyorsunuz hanif dininin kurucusu, hanif dininin sahibi. Hanif teslim olmak demek. İslam da teslim olmak demek. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyum olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane din bu dindir. Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Yani kıyamete kadar Allah'ın sadece hanif dini olacak. Kıyamete kadar da bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılacak diyor Allah Teala. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece bir tek din var olacak, var olmuş ve var olacak. İnsanlar da aynen devam edecek, diğerleri de. Yani din de aynen devam edecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala bize hanif dinini öğretti. İslam dinini öğretti ve bugün İslam dininin insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün özelliklerinin yok olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerimeden sonra, 30. ayet-i kerimeden sonra 31. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani ne diyor Allah Teala? Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor. Madde bir. Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ve ne diyor Allah Teala?

Ay yönel, namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani Allah'a yönelmeyen kişi, ki Allah'a yönelenler namaz kılmaktan zevk duyarlar, o müşriktir diyor Allah Teala. Halbuki şirk nedir? Şirk puta tapmaktır. Allah'ın yerine başka bir varlığı ikame etmektir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk artık mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. İşte Peygamber Efendimiz söylediği, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk bu şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli şirki Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişi şirktedir. Peki şirke düşmeyin diyor. Nasıl bir şirkmiş bu? Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32'de Allah Teala anlatıyor. Onlar gibi şirke düşmeyin ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilerseniz madde bir takva sahibisiniz. Dilediğiniz andan itibaren takva sahibisiniz. Madde iki, dilediğiniz an şirkten kurtuldunuz. Öyleyse takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Şirkten kurtulanların da gideceği yer cennettir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mutluluk başlangıcı mutlaka cennete girmektir. Bir başka ifadeyle o kişinin cehennemden mutlak olarak kurtulmasıdır. Öyleyse bakalım Allah Teala ne söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmaennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksubûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin olarak durum budur diyor. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri İki tane daha husus getiriyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bir, bunlar daha öteye geçerek söylüyoruz. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak cehenneme gider. Ama Kur'an-ı Kerim'de cehenneme gitmenin ölçüsü yok muydu? Vardı. Kur'an-ı Kerim diyordu ki kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar cehenneme gider. Kimin de sevapları günahlarından fazla ise onlar takva sahipleridir. Gidecekleri yer cennettir. İşte müminin Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kıyamet günü mizanlar kurulduğunda günah tartıları hafif gelirse onların
Yani sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa, onların gidecekleri yer cennettir neticesine çıkan bir ifade kullanıyor Allah Teala. Onlar takva sahipleridir diyor. Allah takva sahiplerini sever diyor. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime takva sahipleri için altından ırmaklar kadar akan cennetler hazırlandı. Kaf 31-32 ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdine tuâdûne, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennete girin diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gireceği yer cennettir. Özellikleri kazandıkları derecelerin kaybettiklerinden fazla olması. Peki bir sonraki ayet-i kerimeye bakalım. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa diyor Allah Teala. Yani sevap dertleri hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Peki kimlerin günah tartıları sevap tartılarından fazla olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günah tartıları sevap tartılarından fazla olur. Peki diyeceksiniz ki nasıl olur? Bir insan pek çok hayır işlemiş olabilir, çok kazancı olabilir, kaybettiklerinden daha çok kazanmıştır derecat, ama cennete gitmeyecektir diyorsun sen, ama gene kendini söylüyorsun ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazlaysa insanların gideceği yer cennettir. Evet, doğru. Ama bir küçücük şart koşmuş Allah Teala oraya. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kehf 103, 104, 105. Size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması kişinin amel açısından hüsrana düşmesi demek. Kim Allah'a mülaki olma işlemini inkar ederse, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Yani o kişinin amelleri yok farz edilir Allah Teala tarafından. Heba olur diyor, amellerin heba olması. Aynı konu bir başka ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor, ediliyor. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Araf 147. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilememek demek, mutsuzluğu satın almak demek. Cehenneme gitmeyi satın almak demek. Bilerek, isteyerek cehenneme gitmek demek. Allah Teala inanılmaz derecede kolay bir sebep koymuş. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı karışmayın diyor. Namazı sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim size diyor. Orucu sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Zikri sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor.
ve sizi şu dünyada mutluluğun yarısına kadar da bedavadan ulaştıracağım diyor. Sadece benden bir dilekte bulunun. Şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ölmeden ulaştırmayı diliyorum. Tarzında bir dilek. Dilinizle bunu söyleyeceksiniz ama kalbiniz bu dileğin sahibi olacak. Yani kalpten bir dileğin Allah'a ulaşması lazım. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Eğer böyle bir dileği dilemezseniz görüyorsunuz ki amelleriniz boşa gidiyor. Dilemeyenlerin demek ki amelleri boşa gidiyor. Yani mutlak olarak kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla oluyor. Gidecekleri yer cehennem. Gördük ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlar. Allah Teala bir işaret veriyor. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda onların bu hüsranda olan Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduklarını söyledikten başka onların hidayette olmadıklarını da ilave ediyor Allah Teala. Onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu? Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Peki başka ne diyor Allah Teala? Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudurlar diyor. İnsan ve cin şeytanların dostudurlar. Allah'ın dostu değillerdir. Peki ne zaman Allah'ın dostu olurlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın dostu olurlar. Tağutun affedersin. Ne zaman Allah'ın kulu olurlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. İşte bütün sahabe bunu ispat ediyor bize. Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ diyor Allah Teala. Onlar diyor sahabe için tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Sahabe tağuta kul iken tabi tağuta kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyerek iştinav etmiş, kendisini kurtarmış, kaçınmış ve kendisini kurtarmış ve Allah'a kul olmuş. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeyi müjdele diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Öyleyse ne görüyoruz bu bapta? Gördüğümüz şeyler çok ciddi hususlar. Bir insanın mutluluğunu veya mutsuzluğunu birinci derecede etkileyebilecek olan hususlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler bütün bunların ötesinde aynı zamanda dalaletteler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde
Allah Teala şöyle söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın delalette bıraktıklarından, delalette bırakmayı dilediği kimselerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette olduğu bu ayetle kesinleşiyor. Ayrıca hüsranda olanların zaten dalalette olduğu Araf 178'de anlatılmış. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın dostudur. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumet tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve aynı ayetin içinde o kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse amel olanlar müminler, Allah'a ulaşmayı dileyenler amel olanlardır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Diğerleri kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Bakınız sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilememek insanların ne kadar çok kayıplarda olmasına sebebiyet veriyor. Ve görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikler amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yanında bütün negatif faktörler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerinde. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir diyor. İşte bu söylediğimiz ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu, amin olanların mümin olduğu, Allah'ın dostu olduğunda belli ki bunlar amin olanlar. Onlar müminler, diğerleri amin olmayanlar, kafirler. Ama bunu daha net olarak Allah Teala bildiriyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Yani geri kalanların hepsi kafirler diyor. Onlar şeytana kul olanlar. Zaten gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağuta kul olanlar. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytana kul olan insan şeytanları da kul olmuştur muhakkak. Böylece dünya mutluluğunuzun %50'sini size sağlayacak olan olay, garanti Allah-u Teala tarafından verilmiş ama bir dileğinize bakıyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu hedeflere ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyi size hiç kimse söylemedi bugüne kadar. Hiç kimse öğretmedi. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gidiyorsa,
dalaletteyse, küfürdeyse, hüsrandaysa, tağutun dostuysa, gideceği yer cehennemse, dalaletteyse, sevgili kardeşlerim, o zaman Allah'laşmayı dilemeniz gerekmez mi? Hadi ne duruyorsunuz? Allah'laşmayı dileyin. Dileyin ve kurtarın kendinizi cehennemden. Kurtarın kendinizi dünyadaki mutsuzluklardan. Mutluluğu yaşayın. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Sizleri o kadar çok seviyor ki hiç ayırt etmeksizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ama eğer siz sevgili kardeşlerim bu hakikatleri öğrenmenize rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman Allah kanununu uygulamak mecburiyetinde sizin gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur. Öyleyse size bu kadar büyük bir nimet vermişse Allah Teala, sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine gideceksiniz. Bir tek dileğinizle dünya sahibinin yarısına mutlaka sahip olacaksınız. Bu sizin için garanti edilmişse Allah Teala tarafından, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil midir? Bir mutluluk davetiyesi değil midir? Çünkü Allah Teala hepinizi mutlaka Allah'laşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme atarım ha diyor size. O zaman davet ediyor Allah Teala ve diyor biz bütün insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsanın birinci kulluğu Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, ikinci kulluğu mürşidine ulaşıp tabi olduğu nokta, üçüncü kulluğu da Allah'a ruhunu ulaştırdığı nokta. Üçü de farz ve üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Sadece bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Kendinize düşeni yapmış oldunuz. O noktadan sonra Allah da kendisine düşeni yapacak. Yani sizi mutlaka cennetine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz? İşte Allah-u Teala sizi mutluluğa çağırıyor. Gelin. Gelin Allah'a ulaşmayı dileyenler bu çatının altında toplanın. Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulun. Küfürden kurtulun. Dalaletten kurtulun. Şirkten kurtulun. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulun. Bütün Kur'an'daki negatif faktörlerden kurtulun. Hepsinin tek bir anahtarı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hala duruyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilememiş olup da bizi bugün bu mutluluk sohbetini dinleyen siz kardeşlerim hala duruyor musunuz? Hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Size böyle bir şey söylenmedi derseniz başkaları söylememiş olabilirler. Ama biz söyledik. Bunu da %90'ınız duydu. Ölmeden evvel mutlaka herkes duyar. Allah'a ulaşmayı dilemenin duymadan ölündüğü bir ortam hiç oluşmayacaktır. Şu anda bütün kavimlerde o kavimlerin lisanıyla konuşan Allah'ın Resulleri yaşamaktadır ve bunları onlar da kendi kavimlerine anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikleri yaşamanız için bu fırsatı Allah Teala sizlerin karşısına çıkardı. Teklif ondan. Bana ulaşmayı dileyin. Mükafatlandırmak da ondan. Sizi üçüncü kat cennetime ulaştırayım.
hem de dünya saadetinin de yarısını mutlak olarak size temin edeyim. Buna karşılık sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. Hepinize soruyorum, cennete gitmeyi istiyor musunuz? Hepiniz aynı cevabı veriyorsunuz. Evet, istiyoruz. İşte nasıl kalbinizden o cennete gitmeyi gerçekten istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemeyi de gerçekten isteyin. Allah'ın cennetine girmeyi istemeniz sizi cennete ulaştıramaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cennetin hem de üçüncü katına ulaştırır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'ı sevin, emrini yerine getirin ki O da sizi sevsin. Size vaat ettiğini yerine getirsin. Bakınız, o ifadeyi kullanıyor Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzdifetül cennetil muttakine gayri vaid haza ma tuadune diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur diyor. Allah Teala hepinize vaat ediyor. Bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime mutlak olarak girersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dileyin ki Allah'ın sizlere garanti ettiği mutluluğu yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetine de ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek söze başlıyoruz inşallah. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böyle sohbetler yapmayı Allah-u Teala bize nasip kılıyor. Sizlerle farklı bir beraberliği sürdürüyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunun için insanları cemaat halinde yaşatıyor. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Ama bu ihtiyacın ötesinde insanların birbirine karşı sevgisi ve bu sevginin tabii neticesi olarak tarafların birbirine mutluluk vermeye çalışması. İşte din budur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz etrafınızda bulunan insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmalısınız. Bu Allah Teala'nın hepiniz için emrettiği bir güzelliktir. Evvela Allah'ın kanununu hatırlatalım. Kime ne kadar mutluluk verirseniz, o kişiye verdiğiniz mutluluk kadarını Allah Teala size de yaşatır. Eğer hal buysa sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarını mutlu ederek mutlu etmek değil mi Allah Teala'nın emri böylece? Madem ki biz insanlar kime ne kadar mutluluk verirsek biz de aynı mutluluğu Allah Teala tarafından yaşatılarak hedefe ulaşacağız. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef olmalı. İşte bu hedef başkalarını mutlu etmektir. Bir adım daha, başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Her bir insana ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala size de aynı mutluluğu yaşatır. Etrafınızda 100 kişi olsa, o 100 kişiyi mutlu etseniz, Allah Teala size de 100 kişilik mutluluğu yaşatacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim hadi beraberce. Ne kaybederiz? Sevsek, bizi seven insanları zaten severiz. Burada bir problem yok. Ama biz bunun ötesini istiyoruz sizden. Sizi sevmeyen insanları da sevmenizi istiyoruz. Herkesi sevmenizi istiyoruz. Yetmez. Bu sevdiğiniz insanları mutlu etmenizi istiyoruz. Neden istiyoruz bunu? Etrafınızda bir an için 10 kişi olduğunu düşünelim. O 10 kişiye vereceğiniz her birine A kadar mutluluksa, siz 10A kadar mutlu olursunuz. Etrafınızda 100 kişi varsa 100A kadar mutlu olursunuz. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bu kanunda biz ne diyoruz? Mutlu et, mutlu ol. Kanunun adı bu.
Öyleyse yapmamız lazım gelen şey çok kolay. Zaten başkalarını mutlu ettiğimiz zaman Allah Teala mutluluğu bize de yaşatıyor. İşte konunun temeli bu. Ne kadar güzel kanun koymuş Allah Teala. Kim başka birisine ne kadar mutluluk verirse kendisi de aynı mutluluğu yaşar. Biz bir kişiyiz. Ama etrafımızdakiler bir kişi değil ki. 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi, 200 kişi. Herkesin etrafında birileri vardır muhakkak. Onlara bu hakikatleri anlatsa kardeşlerimiz. Ve onların da etraflarındaki insanlara bunları ulaştırması halinde ne kadar mutlu olacaklarını ispat etse, o zaman dünya çok değişebilir sevgili kardeşlerim. En azından dünyanın bizim yaşadığımız, bizlerin yaşamakta olduğu bölümlerindeki insanlar için. İnsanlar bir bilseler, başka insanlara mutluluk verebilirlerse mutlu olabileceklerini, mutsuzluk verdikleri zaman sadece kendilerinin de mutsuz olacağını, huzursuz olacağını, Allah'ın kanununun bu olduğunu, bu kanuna göre yapmamız lazım gelen şeyin etrafımızdaki herkesi mutlu etmek olduğunu, insanlara anlatıp onları ikna edebilsek, dünyadaki en mutlu insanlardan biri oluruz. İkna etmemiz mümkün mü? Elbette sevgili kardeşlerim. Biz diyeceğiz ki sadece dene. Sen etrafına mutluluk ver bakalım. Dene bakalım. Mutluluk verdiğin zamanki huzursuzluğun neden sona eriyor da mutluluğu yaşamaya başlıyorsun? Arkasında bir tek cevap var. Çünkü sen o sırada başka birine mutluluk vermekte olan birisin. Başkasını mutlu etmeye çalışan birisin. Allah Teala istiyor ki herkes böyle olsun. Herkes böyle olursa ne olur? Mutluluk vermeye çalışan mutlu olur. Mutluluk vermeye çalıştığı kişi de mutlu olur. Kaldı ki böyle bir başlangıçtan sonra karşı taraf da mutlu etmeye çalışanı mutlu etmek istikametinde harekete geçecektir. Ve böylece insanlar ard arda bir güzelliği yaşayacaklardır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey, herkesin mutlu olması için çalışmamız. Eğer herkes etrafındaki insanları mutlu etmek için çalışırsa, herkes faaliyette demektir. Ama herkes faydalı bir, huzur ve mutluluk verici bir çalışmanın içerisinde bunu gerçekleştirecektir. Ne olacaktır? Mutluluk vermeye çalışan kişi mutlu olacaktır. Mutluluk vermeye çalıştığı kişi de mutlu olacaktır. Genel statü içerisinde insanların hep birbirine düşman gibi davrandığını görüyoruz sevgili kardeşlerimiz. Neden? Başkalarını mutlu edip bizim de mutlu olmamız mümkünken neden başkalarına kötü davranalım da hem onu mutsuz edelim hem de biz mutsuz olalım? Karşımızdaki kişi mutsuzsa onu mutlu etmek istikametinde bir faaliyetimiz olmalı. Ona Allah'ın güzelliklerini anlatmalıyız. Mutlu olmasının mümkün olacağını ispat etmeliyiz ona. Başka insanlara mutluluk verdiği takdirde aynı mutluluğu kendisinin de yaşayacağını
İspat etmeliyiz. Mesela A ile B arasında büyük bir husumet var. Anlaşmazlık, kavga. Ona gitsek desek ki sen bu anlaşmazlık ve kavga içinde sadece mutsuzsun, öyle değil mi? Şimdi ona bakalım. Karşı taraftaki kişi, o da mutsuz. Ama senin dost olduğun insanlarla arandaki ilişkiye bakalım. O kişiyle olan beraberliğinde sen de mutlu oluyorsun, o da mutlu oluyor. O zaman bunun ilacı sende değil mi? Sana kötü davranan kişiye sen de intikam almak için kötü davrandığın sürece bu şimdiki gibi birbirine düşman iki kişinin hayatının devamı olacak. Ama sen o kişi sana kötü davranmaya devam etse de ona güzel davranmaya başlasan ve şartlar ne olursa olsun stratejini değiştirmesen, hep ona en güzel davranışlarla cevap versen, eninde sonunda mutlaka o kişi pes edecektir. Başka alternatif yok sevgili kardeşlerim. Kişi başka sebepler dolayısıyla duyduğu kini belki bir süre devam ettirecektir. Ama sizden ona hiçbir negatif davranış biçiminin, onun bütün negatif davranışlarına rağmen ulaşmaması onu bir soru işaretiyle karşı karşıya bırakacaktır. Neden bu adam şimdiye kadar bana böyle kötü davranırken şu andan itibaren bana en güzel davranışlarla cevap veriyor? Ben ona bunu sağlayacağı bir şey yapmış değilim. O bunu kendiliğinden yapıyor. O zaman bunun arkasında benim bilmediğim bir şey olmalı. Demek ki böyle bir şey mümkün. Başka birisine o bize nasıl davranırsa davransın, iyi davranmamız da mümkünmüş ki bu kardeşimiz bunu başardı. Ama bu güzel bir şey. Çünkü o, ben ona kötü davranmama rağmen artık bana kötü davranmıyor. Bunun arkasındaki şey Allah-u Teala'nın ona yardım ettiği vakası olmalı. Öyleyse ben de Allah-u Teala'dan yardım isteyeyim ve bugünden itibaren etrafımdaki herkese en güzel davranışlarla davranmaya başlayayım. Bakalım ne olacak? Böyle düşünen bir insanın hedefe ulaşmaması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Bu insan mutlaka hedefine ulaşacaktır. Bütün insanlar için bu geçerlidir. Bir insan düşünün, size düşman olsun, en kötü davranışlarda bulunsun ve bütün bunlara rağmen siz ona en güzel davranışlarla davranmaya devam edin. Bunu başarabilirseniz bir süre sonra o kişinin size karşı olan davranışlarında mutlaka değişikliği yakalayacaksınız. Hiç kimse buna sonuna kadar devam edemez sevgili kardeşlerim. Eskiden birbirleri arasında anlaşmazlık varmış. Uzun süre anlaşmazlık devam etmiş. Birbirine kötü davranmışlar. Birbirinin kalplerini kırmışlar. Tamam. Ama kişilerden bir tanesi bu davranış biçiminin yanlış olduğunu idrak ederek Allah'ın emrini yerine getirmek üzere harekete geçmişse, o kişinin kötü davranmalarının, kendisine kötü davranmalarının devamına rağmen ona karşı iyi davranmayı usul haline getirmişse, onun yanlış ve kırıcı davranışlarına asla negatif bir cevap vermemeyi başardıysa, hatta onun öfkeli ve sert tavırlarına karşı onu sevdiğini ispat eden sözler, davranış biçimlerinin
esasını teşkil ediyorsa, bu kişi bu savaşı mutlaka kazanacaktır. Karşısındaki kişi buna uzun süre dayanamaz sevgili kardeşlerim. O da eninde sonunda değişmeyen bir güzel davranışlar dizisi karşısında pes edecektir. Düşünecektir. Vaktiyle biz bununla anlaşamadık, tamam. Birbirimize karşı da en kötü davranışlarda bulunduk, tamam. Ama şimdi çok garip bir durum var. Ben ona kötü davranmaya devam ediyorum eskisi gibi ama o bana kötü davranmıyor. O bana en yakın arkadaşına davrandığı gibi beni mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olduğunu şimdi şu ana kadar ki bütün olaylarda gösterdi. O zaman bunun arkasında demek ki başka bir şey var. Bunun güzel davranışlarına karşı ben hep sert davranarak küçülüyorum. E bu beni rahatsız da ediyor. Bir adaletsizlik olduğu noktasına ulaşıyorum. O bana güzel davranıyor ama ben ona olan kinim yüzünden hala ona kötü davranmaya devam ediyorum. Ben de ona karşı iyi davranacağım. İşte bu noktaya gelen birisi sulh ve sükûnu hak etmiş olacaktır. O da karşısındaki kişiye onun güzel davranışlarına mukabil en güzel davranışlarla cevap vermeye başladığı andan itibaren iki tarafta hedeflerine ulaşmış olacaklardır. Birbirlerini sevmeye başlayacaklardır. Birbirlerinden af dileyeceklerdir. Ve aynı hatalar bir daha işlenmemeye çalışılacaktır. Taraflardan birisi mutlaka böyle devam ediyorsa, ikinci tarafta böyle olmak mecburiyetini kesin olarak hissedecektir sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için en güzeli sevmektir. En kötüsü de nefret etmek. Nefret etmek şeytanın verdiği bir hissiyattır. Ama sevmek Allah'ın hedefidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendi kendinize sorun. Allah'tan yana mısın yoksa şeytandan yana mısın? Eğer Allah'tan yanaysan, değil o sana böyle güzel davranışlarda bulunmasına rağmen senin ona kötü karşılık vermen, o sana kötü davranmış olsa bile senin ona en güzel davranışlarda cevap vermen gerekir. Öyleyse ne yapmak lazım sevgili kardeşlerim? İnsanların size karşı kötü davranması, sizin de kötü davranmanıza imkan hazırlar ve buna Allah Teala sizin hakkınız olarak bakar. Kötülüğe karşı siz ona kötü davranabilirsiniz. Ama bu size bir şey kazandırmaz, kaybettirir. Çünkü böylece onun da size belki yeniden kötü davranmasına sebebiyet vereceksiniz. Ama daha o size iyi davranmadan sizin ona güzel davranışlarla yeni bir davranış biçimi sergilemeniz onu düşündürecektir. Evvela düşünecektir ki hadi canım sen de bu bir iki gün devam edecek olan bir gösteriş. Birkaç gün sonra görürüz halini. Eskisi gibi gene bizi üzen davranış biçimlerine devam edecektir. Böyle bir davranışın içinde olan kişi sizi izleyecektir. Ama izledikçe görecektir ki hayır siz o eski kişi değilsiniz. Siz onu seviyorsunuz ve sevdiğinizi ona her davranışınızla ispat ediyorsunuz. Bu neyi sağlar sevgili kardeşlerim? Bu onun da sizi eninde sonunda sevmesini sağlar. İşte o noktaya ulaştığınız zaman siz
o kardeşinizle dostluk içinde yaşayan ve bu sebeple de büyük mutluluğu yaşayan birisi olacaksınız. Onu mutlu edecek davranışlarla bir davranış biçimleri dizisi sergilediğiniz zaman o kişinin buna seyirci kalması söz konusu olamaz. Bunun altında kalmayacaktır. O da size her geçen gün daha güzel davranışlarla yoluna devam edecektir. İşte sizin güzel davranışınız, onun da güzel davranışı, sizin ona daha güzel davranmanıza, onun da size daha güzel davranmasına, sonra daha güzel, daha güzel davranışlarla hayatınızı devam ettirmenize Allah Teala imkan sunacaktır. Ne olmuştur? Taraflardan biri değişmiştir. Allah Teala'nın kendisine verdiği değişme emriyle değişmiştir. Ama karşı tarafa devamlı verdiği aynı standartlardaki güzel davranışlar bu ulaşımdan sonra karşı tarafın da ona karşı yavaş yavaş tavır değiştirmesini ve sonunda onun da kendisine karşı güzel, daha güzel, daha güzel davranışlar sergilemesini temin etmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şeyi söylemez misiniz aynı şarkıyı? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar için bir tek hedefiniz olmalı. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek. Şeytan hep sizi etrafınızdaki insanların sıkıntı duyacağı davranış biçimleriyle onlara davranmanızı ister. Ama bu yapılması lazım gelen bir şey değildir. Tam aksine onlar size ne kadar kötü davranırsa davransın, sizin onlara her negatif davranışlarında güzel bir davranışla cevap vermeniz asli unsur olarak devreye girmelidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedefin bu olduğunu hiç unutmayacaksınız. Seveceksiniz. Karşınızdaki kişi sizi sevebilir veya sevmez. Ama sizin göreviniz o sizi sevmiyor diye sizin de onu sevmemeniz olamaz, olmamalıdır. Çünkü siz devrin imamının etrafındaki birinci daireyi temsil ediyorsunuz sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin değil mi? İnsanları mutlu etmek. Bu sadece sizin davranış biçimleriniz itibariyle yapmanız gereken Allah Teala'nın bir emri. Ama ötede daha önemli bir şey daha var. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse başka birisi size kötü davranıyor. Tamam, kötü davrandı ama kendisi de huzursuz oldu. Siz ona o kötü davranışına rağmen güzel bir davranışla cevap verebilirseniz o zaman o kişiyi şaşırtacaksınız. O kendisinin asla böyle bir şey yapmayacağı bir fikir yapısına sahipti o noktaya kadar. Onun kötü davranışına sizin güzel davranışlarla, ard arda güzel davranışlarla cevap vermeniz, bu olayın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aynı standartlarda hep güzel davranışlarla, cevaplarla sonuçlanması, bu kardeşimizin sizi daha yakından incelemesine sebebiyet verecektir. İncelediği zaman görecektir ki
onun davranışlarındaki değişiklikler onu negatif bir noktaya sürüklemiş olsa bile sizin ona karşı davranışınız hiç değişmiyor. Siz ona sanki size güzel davranıyormuş gibi en güzel davranışlarla cevap vermenizi temin ediyor. Değiştirmiyor bunu. Kardeşimiz emin olamaz başlangıçta tabii. Ama adım adım yaptığı bütün yanlış davranışlara karşı sizin ona sanki o size o yanlış davranışları yapmamış gibi en güzel konuşmalarla yaklaşmanız onun kafasında kocaman bir soru işareti oluşturacaktır. Neden? O eskiden böyle değildi. Ama şimdi ben ona ne söylersem söyleyeyim, onun öfkelenmediğini, onun bana kızmadığını, tam aksine güzel davranışını, bana mutluluk veren davranışını hiç değiştirmediğini görüyorum. Öyleyse onun bu kadar değişmesine sebebiyet veren acaba nedir? Ben bunu öğrenmeliyim diye kişide bir merak uyanacaktır. İşte bu merak onun size sualler sormasını oluşturur. O suallere vereceğiniz mantıklı, güzel ve huzur veren cevaplar o kişiyi de sizin gibi güzel davranışlara her gün biraz daha yaklaştıracaktır. Sonuç ne olur sevgili kardeşlerimiz? Sonuç? Hepinizi mutlu eden bir noktaya ulaşır. Çünkü sizin ard arda gelen güzel davranışlarınız onun negatif davranışlarına bir engel teşkil edecek noktaya kadar gelecektir. Ben ona ne kadar kötü davranıyorum, o bana olan güzel davranışlarını bu ana kadar hiç değiştirmedi. İşte böyle bir düşünce o kişiyi size yaklaştıracaktır. Evvela ne olduğunu merak edecektir. Sen eskiden böyle değildin. Nasıl oldu da şimdi böyle bu kadar güzel davranışlar?

kötü davranıyor ama iyi ya. Eğer sen onun kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap verirsen, izle bakalım ne kadar devam edebilecek onun kötü davranışları. Sen onun kötü davranışlarına vereceğin her güzel davranışla, böyle bir cevapla her gün onun negatif davranışına bir tırfan atmış olursun. Bir gün bakarsın ki o kişi de senin gibi, sen ona nasıl güzel davranışlarla davranıyorsan o da sana öyle davranmaya başlamış. İşte bir dostluk kazanıldı. İki tarafta birbirini seven insan oldu, birbirinden nefret eden iki kişiyken. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden bunu istiyor. Bırakın o düşman olan insanlar düşmanlıklarını devam ettirsinler. Hesabını onlar Allah'a verecekler. Sıkıntısını da onlar çekecekler. Çünkü haksız davranan insanın iç dünyasındaki huzursuzluğu Allah onlara mutlaka yaşatır. Her yanlış davranışın arkasından o kişi huzursuz olacaktır. Ama öğrenebilirse davranış biçimlerini değiştirip her gün daha güzele ulaşması mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz bütün insanlara en güzel davranışlarla davranmak ve onları mutlu etmektir. Gayretiniz hep bu istikamette olmalı. Sevmelisiniz. O sevdiğiniz insanlara bu güzel ruhu aşılamalısınız. Onların nefretine karşılık sizin onları sevmesi ve davranış biçimleri ne kadar bozuk olursa olsun bu görüntünüzü değiştirmemeniz, onu sevmeye devamınızı her vesileyle ispat etmeniz, bu kişinin de yavaş yavaş değişmesine sebebiyet verecektir. Adım adım onun değiştiğini, adım adım size yaklaştığını hissedeceksiniz. Davranış biçimlerindeki tüm düşmanca görüntülerinin adım adım değiştiğini göreceksiniz. Bu yavaş bir değişme olacaktır. Ama siz değişmez de en güzel davranışlarınızı devam ettirirseniz, bu onlardaki değişme süreci değişmeden hedeflere doğru yürüyecektir. Öyle bir gün gelecektir ki o da sizin gibi, siz onu nasıl seviyorsanız sizi seven birisi olacaktır. Ne oldu? Size düşman olan birisi dost oldu. Arkasında ne var? Sizin onu sevdiğinizi ona ispat etmeniz var. Onun düşmanca davranışlarına en güzel dostça davranışlarla cevap vermeniz var. Kısaca Allah'ın emrettiklerini yerine getirmeniz, şeytanın size devamlı telkin ettiği, o sana kötü davranıyor, bak böyle böyle böyle yaptı, sen ona hala en güzel davranışlarına cevap veriyor musun? Sen aptal mısın ya? Bu ne biçim davranış biçimi? Sen de ondan intikam al. Sen de başını dik tut. Şeytanın bu tarzdaki davranışlarına o kişi gülerek bakıyorsa, artık beni kandıramazsın. O günler geçti. Beni başka insanlara düşman edip de devamlı huzursuz eden sen, artık bana bu numarayı yutturamazsın. Senin söylediklerine hiçbir zaman
gerçekleştirmem.

Rabbim bana hakikati öğretti. Böyle demeniz halinde şeytanın yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ve her geçen gün o size düşman olan insanlarla dostluğu ilerlettiğinizi göreceksiniz. Ve bu dostlarınızın sayısını giderek artıracak. Neticede dostlardan ibaret bir grup oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın istediği şey budur. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Bırakınız sevgili kardeşlerim başka insanları, onlar size kötü davranıyor diye onları sizin de kötü davranmanızı bir kenara bırakın. Onlar size kötü davranmaya devam etsin. Ama siz onlara o kötü davranışlara karşı vereceğiniz her güzel davranışla bir ders verirsiniz. E o dersi unutamazlar. Siz bu hedeften vazgeçmezseniz, o size nasıl davranırsa davransın, siz ona daima Allah-u Teala'nın emrettiği davranış biçimine bile cevap vermeyi başarırsanız, her geçen gün onun size karşı olan sevgisinin, onun istememesine rağmen arttığını hissedeceksiniz. Bu ne demek? Bu her geçen gün onunla aranızdaki düşmanlığın azalması demek. Sevgili kardeşlerim, hedefe ulaştınız, o da size dost oldu. Bu ne demek? Bu bir düşmanınızın daha dostunuz olması demek. Herkese karşı bu davranış biçimini uygulayabilirsiniz ve uygulamalısınız. Göreceksiniz ki bir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emri kötülüğe karşı da iyiliktir. Bunu yaparsanız size düşman olan kişiye en büyük darbeyi vurmuş olursunuz. Ona en kötü davranışlarına karşı en güzel davranışlarla cevap vererek. Bu neyi sağlar? Bu istese de istemese de onun kalbinde bir yeriniz olmasını sağlar. Kişinin iç dünyası Allah ile olan ilişkilerinde ona bunu verir. Bu tarzda bir düşünce tarzının onun kalbinde yavaş yavaş yerleşmesine sebebiyet verir. Hedefiniz hep bu olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmelisiniz. Nefret etmemelisiniz. Etrafınızdaki insanları da birbirine sevdirmeye çalışmalısınız. Nefret edenler varsa onların nefretlerini izale etmeye, yok etmeye çalışmalısınız. İnsanlar sevmeli. Sevdikçe mutlu olduklarını yaşadıkları zaman bunu defalarca denemelerine rağmen durumun değişmediğini, hala her geçen gün sizin onu daha çok sevdiğinizi ama onun da sizi her geçen gün daha çok sevdiğini bir ispat vasıtası olarak yaşayacaksınız. Allah Teala'nın devreye girmesi halinde nasıl düşmanlıkların bittiğini, nasıl dostlukların kocaman bir alanı kapladığını, kalbinizi kapladığını göreceksiniz, yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman sizde her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah Teala neyi emrediyor sevgili kardeşlerimiz? Allah Teala'nın emrettiği şey sevmektir. Seviniz diyor.
sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse hepimizin müşterek gayreti yalnız bizim etrafımızdaki insanları sevmemiz istikametinde değil, başkalarını da birbirine sevdirmemiz istikametinde gelişmeli. Sizin etrafınıza ulaştırdığınız her güzel davranışınız, o kişiden size geri döneninde her geçen gün daha güzel, daha güzel, daha güzel olmasını icap ettirir. Böyle olduğunu da yaşayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki, eskiden de böyle yapsaydım, demek ki ben çoktan herkesi kendime dost edinmiş olacaktım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak budur. Allah için yaşamak aslında başka insanlar için yaşamaktır. Eğer siz kendinize başka insanları mutlu etmeyi hedef edinirseniz, o zaman başka insanların da sizi mutlu etmek üzere harekete geçtiğini görürsünüz. Bunun için onlardan bir talepte bulunmadınız. Ama davranış biçiminiz sizi bu noktaya ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey sizin onları sevmenizdir. Seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, mutluluk babında birlikteyiz. Mutluluk. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey bu. Allah sizden ne ister? Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Kainatta en değerli mahluku olarak yarattığı insanın Allah sadece mutlu olmasını ister. Bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bu hedefe yöneliktir. Sizleri mutlu kılmanın formülleri verilir hepsinde. Bütün peygamberlerine mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Nebilerine indirdiği şey şeriat kitabıdır. Ve mutlaka bu şeriat kitapları bütünüyle mutluluğu içerir. Mutluluğu hiçbir eksiklik bırakmadan tarif eder. Nasıl mutlu olacaksınız? İşte bu sualin cevabını kainattaki son peygambere, son nebiye, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Madde 1. En çok sevilen mahluksunuz. Sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme atmaya sizi hiçbir zaman düşünmüyor. Ben diyor, insana da verilen mahlukumu cennete girsin diye yarattım. Onun diyor cennete girmesi de sadece bir tek dileğine bağımlıdır. Kim bana ulaşmayı dilerse dilediği anda cennetimi hak etmiştir diyor. Birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de yani biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik diye Allah-u Teala bizi hop cennetine mi atacak? Tam öyle. Hop cennetine atacak sizi. İnanılmaz gibi görünüyor öyle değil mi? Hı? Sevgili kardeşlerim, nasıl görünürse görünsün, realite bu. Allah Teala sizin doğru posta cennete girmenizi istiyor. Ve bunun için de sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek talebiniz, bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi be sen de diyeceklerdir şimdi. Yani olur mu bu? Bir tek dilek, arkasından da cennet. Doğru posta cennet. Olur. Hele dediğimi söylerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka olur. Allah'ın muhtevasında, sizlere sunduğu muhtevada hiç boş yok sevgili kardeşlerim. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlak olarak ara sıra hapşırır ve Allah'ın cennetine mutlaka girer. Orada da galiba nezle veya grip bir salgınmış.
Orada da biz ara sıra hapşuruyoruz. Hamdolsun ki sağlığımız yerinde. Sevgili kardeşlerim, eğer hal böyleyse, Allah Teala sizi bir tek dileğinizle o muhteşem cennetine alacaksa, sonsuza kadar sizi orada mükafatlandıracaksa ve bunu bir tek dileğiniz karşılığında yapacaksa, sonsuz bir hayat, milyarlarca sene o cennette hem de hiç ihtiyarlamadan yaşamak sevgili kardeşlerim. Hani filmler vardır, romanlar vardır, Aba hayat suyu aranır, sonsuz hayat veren su. O sonsuz hayat zaten herkesin. Bunun için su aramaya falan gerek yok. Zaten sonsuza kadar yaşayacaksınız. İşte probleminiz orada. Sonsuza kadar yaşantınızı cehennemde de geçirebilirsiniz. Cennette de geçirebilirsiniz. Ve iki tane uçak kalkar. Birisi, bu uçak insanları cennete götürür diye hazırlanmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile ilan veriyor uçağına. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse bu uçağa biner. Bu uçak onu doğru cennete götürür. İkinci uçak, kim bana ulaşmayı dilemezse onun da gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. İkisi de gittikleri yerde ebediyen kalırlar diyor. Cennete giden Allah'ın cennetinde ebediyen kalır. Cehenneme giren Allah'ın cehenneminde ebediyen kalır. Şimdi eğer Allah Teala böyle söylüyorsa, bir tek dileğiniz benim sizleri cennetime ulaştırmam için bana yeterlidir diyorsa Allah Teala, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetinde bütün güzellikleri yaşayacaksınızsanız, sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini göstermez mi? Hayatınız bitmiyor. Öldünüz, öldüğünüz zaman hayatınız bitmiyor. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Hayat, zaman sizin yaşamakta olduğunuz günlere geldiğinde siz yeniden canlı olacaksınız zaten. Kim hangi yaştadırsa ölsün, netice değişmez. Sonsuz hayat, bugünkü ölümünüzle yarınki dirilişiniz arasında. Size sorarlarsa kıyamet günü uyandığınızda ne kadar kaldınız uykuda ya da mezarda filan diye, sizin söyleyebileceğiniz söz yarım saat, belki ondan biraz daha fazla sözü olacak. Yani hayatınız kaç yaşında ölürseniz ölün devam edecek, bitmeyecek. Uzun yaşamış adam 100 sene yaşamış, 130 sene yaşamış. Öteki de 5 yaşında ölmüş. Netice değişmez. İkisi için de hayat sonsuza kadar devam edecektir. Hem de yarım saatlik bir aradan sonra. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yüce Rabbimiz, anlamıyor musunuz sizi ne kadar çok seviyor? Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün gökler, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız. Yuvarlak rakamlar bunlar ama astronotların söylediği, astronomların söylediği. Hep bu iki kelimeyi birbirine karıştırırım sevgili kardeşlerim. Astronotla astronom. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben size kısaca sorayım. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Reçete, Allah'ın reçetesi orada, Kur'an-ı Kerim'de. Uzun lafın kısası,
Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen de mutlaka cehenneme girer. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Diyor ki biz resullerimizi beyaz ederiz, hayata getiririz. Her kavimde hayata getiririz. Beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Niçin kılarmış? Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye. Neyle? Cennetle müjdelesinler diye. Yollarına devam ederlerse dünya ile de müjdelesinler diye. Cennet saadeti ve dünya saadetiyle müjdelesinler diye. Ama amene olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Her şey bu kadar basit bir terazide, dengede. Sevgili kardeşlerim, halk arasında dolaşan palavralara sakın inanmayın. Allah-u Teala'nın söylediği şey Kur'an'ın bütününü oluşturur. Ve Kur'an bu kadar basit, bu kadar sade bir şekilde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor. Kim dilemezse mutlaka cehenneme gider diyor. Öyle mi diyor? Negatiften başlayalım. Hı? Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Gelin beraberce bakalım. Hadi yaklaşalım Kur'an-ı Kerim'e. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksebûn. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki onlar ki muhakkak onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Efendim ne diyormuş? Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kim bu insanlar? Hataları ne? Kabahatleri ne? Kabahatleri çok basit. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İnsanların aklına hep şunlar geliyor. O kadar çok ibadet var. Bunların hepsini yapmayan adam Allah'ın cennetine girer mi? Girer. O zaman Allah'a ulaşmayı dilememiş adam ama hayatını ibadetle geçirmiş. O adam cehenneme mi girecek yani? Evet sevgili kardeşlerim. Cehenneme girecek. İnsanlar Kur'an'dan adım adım sapmışlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı unutmuşlar. Kendilerine yeni bir din oluşturmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i torbalayıp duvara asmışlar bir de çivi çakıp. Sonra Kur'an Allah'ın 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı o
muhteşem kitap indirdiği o muhteşem kitap, özellikle kitabın kurtuluşa mütalik hükümleri şeytan tarafından insanlara unutturulmuş. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kısım insanlar diyorlar ki, hadi canım sen de, sahabenin bile 10 tanesini Allah Teala cenneti nasip kılacak, geri kalanların nereye gideceği meçhul. Bizim gibi garibana Allah Teala cennetini nasip eder mi hiç? Böyle bir şey mümkün değil. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün. Hepiniz için bir tek dileğiniz de Allah'ın cenneti. Hı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur ve Allah'ın müjdelerine, cennet müjdesine de, dünya müjdesine de muhatap olur. Ciddi mi? İşte sahabeye misal veriyor Allah Teala. Zümer 18, affedersiniz 17, diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu müjdenin hem cennet saadeti hem de dünya saadeti olduğunu nereden anlıyoruz? Çok açık bir şekilde Allah-u Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenu olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hem dünya müjdesini hem cennet müjdesini almışlar. Ama hani demin Allah sizi cennetine alır diyorduk, dünya saadetinden bahsetmiyorduk. Tamam, şimdi sırası geldi. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve yaşanır. Cennet saadeti bu dünyada kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala ne diyor? O Allah'ın evliyası var ya, onlar takva sahipleridir diyor. Takva sahibi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda takva sahibi olmuştur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu kişi takva sahibi olmasaydı korkacaktı ve mahzun olacaktı. Yani cehennemden kurtuluşu ifade ediyor amin olmak. Amin olan kişi Allah'ın bir güzelliğinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Amin olan kişi takva sahibidir. Takva sahibi olursa ne olmuş yani? Yani gideceği yer cennet olmuş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Cennet takva sahiplerinin gideceği yer
Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime gene aynı olay. Takva sahipleri cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzifetül cenneti lil muttakin gayri vahid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ vâ tuâdûne. İşte size vaat edilen şey budur. Cennettir. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cenneti hak etmiştir. Ama Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi ne diyordu? Onlara dünya 63. ayet-i kerimesi onlara dünyada da cennette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse cennete gidecekler tamam ya dünya mutluluğu, dünya mutluluğu da onların sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka dünya saadetinin yarısı sizin olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kesinlikle kurtuluşu garanti ettiniz. Allah Teala bu talebi sizde görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli size 7 tane Furkan verilmesine sebebiyet verir. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hastanızın üzerindeki kıçaveti kaldırır. Yani bir nevi mühür onu kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hastanızın üzerindeki mühürü kaldırır. Kalbinizdeki ekinleti alır, kalbinizin mührünü açar. 6 oldu. Görme konusunda 2, işitme konusunda 2, idrak etme konusunda 2 tane hediye aldınız. Allah-u Teala'dan 2'şer tane Furkan aldınız. Görme konusunda doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, işitme konusunda görmeyi doğruyu yanlıştan ayırmak üzere, idrak etme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere Allah Teala size 6 tane Furkan verdi. Ve bunu tanıdıktan sonra da nefsinizin kalbindeki ekinleti almıştı. Yerine ihbatı koyar 7. Furkan. Ne olur o zaman? 7 tane Furkan'ın her birinde size dereceler verir Allah Teala. Pozitif dereceler. Hayır, bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor takva sahibi olun. Allah Teala size Furkanlar versin. Ve böylece gideceğiniz yer cennet olur. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah-u Teala. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, Allah-u Teala size Furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte 5. 6. ve 7. basamaklarda 7 tane Furkan alırız Allah-u Teala'dan. 7 Furkan. Ve 7 Furkan'ın her biriyle günahlarımızın bir kısmı örtülür. 7. Furkan'da günahlarımız tamamen örtülmüştür. Yani
günahhanesinde kırmızı rakamlarla görünen A kadar günahın karşılığında sevaphanesinde yeşil rakamlarla görünen aynı miktarda derecat göreceksiniz. Günahlarınızla sevaplarınız birbirine denk gelecek Allah'ın koyduğu rakamlar itibariyle. Ama onun ötesinde de sevaplarınız var. İşte günahlarınız kadar sevap ilave edildiği için size sevaplarınız, zaten bir miktar sevabınız mutlaka var olduğu için sevabınız günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi Allah'ın güzelliklerini yaşamanızdır. Bunun neticesi Allah'ın cennetine ehil olmanız demek. Kim Allah'ın cennetine girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Kim cehenneme gider? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin sevapları kıyamet günü mizanlar kurulur, kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir, gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ve Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynda Allah'ın size yardımı burada biter mi? 7 tane Furkan vermekle. Hayır, bitmez. Daha başlangıcındasınız konunun. 5-6 dakika içinde siz Allah'ın sizlere verdiği Furkan'la sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz bile. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cehennemden kesin olarak kendinizi kurtardınız. Ama 5-6 aylık bir ömrünüz varsa cennetin daha üst katlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü eğer sağ kalırsanız Allah-u Teala size imanı sevdirecek, fıskı, küfrü, isyanı kereh gösterecek, sizin Allah'ı, etrafınızdaki insanları sevmenizi mümkün kılacak namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevmenizi sağlayacak Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor Allah Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah-u Teala söz vermişse bu sözü vermiştir. Ne demiştir? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Sonra ve yehti ileyhi men yunîb. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onları Allah kendisine mutlaka ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince
size verdiği o 7 tane furkanın ötesinde Allah Teala sizin kalbinize ulaşıyor. Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, o kişi, amin olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Onun kalbine ulaşır Allah-u Teala. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. İşte burada Allah-u Teala'nın bir dizaynını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince. Affedersiniz, 33. ayet-i kerimesi gereğince nasıl diyor Allah-u Teala, kıraç topraklar Allah'ın rahmetine hasretse, o rahmete karşı huşu duyanlarsa, Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanları da duyanlarında Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte böyle bir dizayndan sonra Allah'ın yaptığı şey göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmaktır. Artık bunu hak ettiniz. Allah Teala bir nur yolu açıyor göğsünüzden kalbinize. Bunların hiçbiri için siz bir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Siz bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bunların hepsi size birer birer Allah Teala tarafından teslim edilecek. Dilediğiniz anda cennetin birinci katını elde ettiniz. İlk katı mutlak olarak sahibisiniz. Ondan sonra Allah Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ وَاَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a teslime açar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinin içine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye çalışıyor ama bunlardan yalnız rahmet girebiliyor. Fazlın nefsinizin kalbine girmesi için içeride bir manyetik alanın oluşması lazım. O henüz yok. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti girmeye başlıyor. 11. basamaktasınız. 12. basamakta bu rahmetin miktarı %2'ye ulaşır. Huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir hüviyetin sahibi olursunuz. Allah Teala burada üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye bir imkan verir. Allah'tan irşat makamını sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişiye Allah Teala namaz sevgisini verir, oruç sevgisini verir, özellikle zikir sevgisini verir, bütün ibadetleri sevdirir. İbadetler o kişi için angarya değildir artık. Bir zevktir. O zevki sık sık yaşamak ister. Kalbi sürurla dolar kişinin, huzur içinde olur. Ve bu insan
Allah-u Teala'nın hacet nevazıyla mürşidini sorduğu zaman onun için basamakta Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaştı kişi, tabi oldu. Ne olur tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainatın en paha biçilmez hazinesidir. Hiçbir şeyle mutluluğunuzu yaşayamazsınız. Fakat Kur'an bunuza temin edecek olan bütün faktörlerin mutlak sahibidir. Kur'an bir Furkan'dır. Doğruları da gösterir, yanlışları da gösterir. Doğruları emreder, yanlışlardan men eder. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bu noktadan itibaren siz namazlarınızı kılacaksınız. Bir zevk olarak oruçlarınızı tutacaksınız tabiyetten sonra. Hayır, açlık duymayacaksınız. Her perşembe günü oruç tutacaksınız ama açlık duymayacaksınız. Ramazan ayında da aynı güzelliği yaşayacaksınız. Allah'ın orucu niçin vücuda getirdiğini yaşayarak öğreneceksiniz. O oruç tuttuğunuz günlerdeki büyük zevki, hafifliği yaşayacaksınız. Oruç tutmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açlık hissettirmediği takdirde o bir zevktir. O zevki yaşamalısınız. Başkalarından farklı insanlar olun. Osmanlı'nın torunları olduğunuzu unutmayın. Bu sizlere anlattıklarım var ya, bundan asırlarca evvel, 15. asır, 16. asır, 17. asır, ...14. asır da buna dahil, Osmanlı bir cihan hakimiyeti sahibiydi. Ve bunu bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Osmanlı tebaasına borçluydu Osmanlı İmparatorluğu. Bir imparatorluktu. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdi. Akdeniz'in etrafı Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler Allah'ın sizin için hedef tayin ettiği hususlardır. Hepinize cennetini vermeye hazırdır. Dünya saadetine vermeye hazırdır. Sonra ne olacak? Mürşidinize ulaştıktan sonra ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Zikir yapınca Allah'ın nurları gelecek. Rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat göğsünüze. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip edecektir. Kalbinize ulaşan rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat kalbinizi tamamen dolduracaktır. Kalbinizin dolabilmesi için, bunlarla dolabilmesi için kalbinizin evvelki muhtevasının kapı dışarı edilmesi gerekir. Bu güç kalbinize giren rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurlarında mevcuttur. Bütün karanlıkları sürüp atarlar kalbinizden dışarı. Kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple
yanlışlık yapamazsınız, kimsenin kalbini kıramazsınız, insanlara kötü davranamazsınız sevgili kardeşlerim. Herkesle uyum içinde bir gün geçirirsiniz. Zikir yaptığınız sürece, zikrin devamı süresince, daimi zikrin sahibi olan kişi hangi duyguların sahibi ise siz de aynını yaşarsınız. Hiç kimseye karşı kin oluşmaz içinizde, nefret oluşmaz. Bütün güzellikleri yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, mutlu olmak için yaratıldınız. Yaratılışınızın gayesi budur. Öyleyse ne olacak? Zikir yapıp da kalbinize bu nurlar gelirse ne olur? Allah-u Teala kalbinize iman kelimesini yazmıştır. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 7 tane de nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Devrinin ruhu başınızın üzerine gelir. Kalbinizin içine iman yazılır. Bu iman kelimesi kalbinize ulaşan nurlardan rahmet, faz ve salavatın fazıllarını kendisine çekme yetkisinin sahibidir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla ne zaman dolar? Zikirle dolar. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen bu nurlar kalbinize girer. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirine terstir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve fazıllar sabit olan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toplanmaya başlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgalidir. Kapkaranlık olan, sadece %100 afetlerden oluşan nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal edilmeye başlamasıdır. İlk %7 nur nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman nefse emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Allah'ın garantisi altındasınız hala. İkinci defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 rahmet birikimi zaten olmuştu. Nefsi levamedesiniz, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 fazıl birikimi, üçüncü gök katındasınız, nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainedesiniz. Kalbiniz mutmain olmuştur, hırsınız kaybolmuştur. Sahip olduğunuz şeyler size yeterli görünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir hayat yaşarsınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beşinci gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı gök katına ulaşacak ruhunuz. Allah da sizden razı olacak. Yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 tane gök katını geçen ruhunuz, 7. gök katının soldan sağa doğru 7 tane alemini geçecek ve Sitret-i Münta'ya ulaşacaktır. Sitret-i Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ...21. basamaktasınız.
ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. vasıfa. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet kerimesinde. Kendisini düşeni yaptı ve ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Nefsinizin kalbinde ne oldu? %2 rahmet birikti, rahmet nuru. %49'da 7 tane %7 fazl birikti. Toplam %51. Nasıl bir değişiklik oldu nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardı. Afetlere tesir edebilense ruhunuz değildir, nefsinizdir. Afetlere tesir edebilen, nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilen tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Onlar bu konuda nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek için bir gayret sarf etmezler. Bu gerekmez. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler zaten ona göre programlanmıştır. Bütün afetler, %100 afetlerle olan nefsinizin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetler zaten Allah'ın bütün emirlerine mutlak karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve siz Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsinizin afetlerine tabi olursunuz. Şeytan size sadece onları biraz süslü gösterip sizi o istikamete yönlendirir. Bunun için size emretmesi, size zor kullanması gerekmiyor. Çünkü nefsinizin bütün afetleri zaten şeytanın emrettiği şeylerin tam yapısında. Yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Ona göre programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister.

her başkasının kalbini kırdığınızda, her yanlış davranışınızda, Allah'ın emirlerini yapmamanızda huzursuzluğu yaşarsınız, sıkıntıyı yaşarsınız, siz mutsuz bir insansınız. Allah neyi emretmişse onu asla yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri ise hep işleyen bir insan düşünün. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. İşte onlar o insanlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Nerede Allah'ın sevmediği insanlar varsa onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Dileselerdi çok başka bir şey olacaktı sevgili kardeşlerim. Ne olacaktı? Dileselerdi onlar Allah'ın o dizaynına sahip olacaklardı ki orada o dizaynda mutluluk oluşacaktı onlar için. Buraya ulaştıkları zaman, 21. basamağa ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e çıkıyor. Yani nefslerinin kalbinin artık yarısından fazlası nur. Nefslerinin kalbini %100 kaplamış olan ve o devre boyunca şeytanın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, emrettiklerini ise yapmayan nefsinizin afetleri %100 iken şimdi %49'a düştü. Ne oldu? Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti büyük ölçüde azaldı. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim nereye ulaştırır sizi? Allah'ın güzelliklerinin yarısına. Aslında çok daha öteye ulaşmanız lazımdı. Neden? Çünkü ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donanmıştır. %100 Allah'ın emirlerini yapmak isterler, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak isterler. Nefsinizin afetleri ise bunun tersiydi. Allah'ın emirlerine mutlaka isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler hepsi sizde sevgili kardeşlerim. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak kim olursanız olun sizin de hakkınız. Ama bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Güzele dönmek mecburiyetindesiniz. Ay çiçeklerini hatırlayın. Ay çiçekleri güneşin doğduğu tarafa bakarak sabaha ulaşırlar. Güneş ışınları ne taraftan gelirse ay çiçekleri o tarafa döndürmüşlerdir yüzlerini. Ve güneşin seyri boyunca doğudan batıya doğru bir dönüşün sahipleridir. Onlar güneşten nur alırlar. Güneşin ışınlarını emerler. Ve böylece gelişirler. Siz de aynı şeyi yapın. Zikirle Allah'tan nur alın. Nefsinizin kalbine yerleştirin onları. Her geçen gün nefsinizin kalbi daha aydınlık olsun. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası aydınlanıncaya kadar olan devre Allah-u Teala tarafından size bedava sunulur. Bir hiç karşılığı, bir talebinizin karşılığı ve ruhunuz Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet sizindir. İrşat makamına ulaştınız, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla, 7 tane de nimet alarak ikinci kat cennetin sahibi oldunuz.

oldunuz. Ruhunuzu Allah'laştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar Allah'ın zatına ulaşan ruhunuzun, Allah'ın veçhine ulaşan ruhunuzun Allah'ın zatında yok olmasıyla %51'den 60'a doğru yükselir. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %60 olursa, o zaman Allah Teala size bir taht ihsan eder indilahide Allah'ın katında. Yunus ve la mekana kavm olmak diyor. Mekansızlığın ahalisinden olmak, halkından olmak diyor. Taht sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği Allah Teala bu en çok sevdiği kuluna, insana vermiş. Hiçbir cinin ruhu yoktur ki Allah'ın katına ulaşsın da Allah'ın katında huzur namazına iştirak edebilsin. Allah'ın katında bir tahtı olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar gönülden istiyoruz ki bu kadar güzelliği sizlerin de yaşamasını. Allah kalbimizi biliyor sevgili kardeşlerim. Sizin için yaşıyoruz. O güzellikleri sizleri oraya ulaştırmak istikametinde, o güzellikleri yaşamanız istikametinde size yardım edebilmek ateşiyle, o aşkla, o şevkle yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize emri budur. Hepinizin kurtuluşu. İşte o devrin içindeyiz. Bu kurtuluşun adına Allah Teala hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun o kişi yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi hidayete davet ediyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya unutmayın. Bu sizin hem hakkınızdır hem de vazifenizdir. Vazifenizi yapmak hakkının sahibisiniz. Ama yaparsanız Allah'ın üçüncü kat cennetini mutlaka kazanırsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı için de dünya saadetinin en az yarısına mutlak olarak sahip olursunuz. Sevgili kardeşlerim, işte böyle. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sadece sevgiye dayalı bir dünyada Allah için gelin el ele, gönül gönüle Allah'a gidelim. O hepimizin dertlerinin dermanıdır. Problemlerimizin çaresidir. O her şeyimizdir. Ve bizim sahibimizdir. Hamdolsun ki sahibimiz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlere yine Allah'tan bahsedeceğiz. Yine sevmekten ve sevilmekten bahsedeceğiz. Yine insanları mutlu etmekten bahsedeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkesi sevelim. Bizi sevenleri zaten severiz. Orada hiçbir problemimiz olmaz. Ama Allah Teala orada bitirmiyor olayı. Sizi sevmeyenleri de, hatta sizden nefret edenleri de seviniz diyor Allah Teala. Bize gene işaret böyle. O zaman sevgili kardeşlerim, bir düşünelim bakalım, ne kaybederiz ki? Belki bize nefret duyan, bizi hiç sevmeyen insanları bizim sevmemiz ve bu sevgimizi onlara ispat etmemiz onları düşündürecektir. Biz ona kötü davranışlarda bulunmamıza rağmen o bugüne kadar bize hiçbir ters davranışta bize sıkıntı verici bir ifadeyle hiç yaklaşmadı. Bizim bütün öfke dolu, onu sıkıntıya sokmaya çalışan tavırlarımıza, konuşmalarımıza ondan aynı standartları taşıyan bir geri dönüş olmadı. Öyleyse başka bir davranış biçimleri dizisiyle karşı karşıyayız. Acaba bizim ona o kadar sert, hatta kırıcı davranmamıza rağmen acaba nasıl oluyor da o bize bunlara hiç sinirlenmeden, kızmadan, sükunetle ama bize hep nasihatler ederek cevap veriyor? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepimizden istediği şey budur. Size iyi davranan herkese iyi davranmanız eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama insanlar genellikle kendilerine kötü davrananlara kötü davranırlar. O bunu hak etmiştir derler. O bize böyle davrandığına göre bizim de hakkımız, biz de ona, onun bize davrandığı gibi davranırız. O bize hakaret ediyorsa biz de ona hakaret ederiz. Biz sizden böyle yapmamanızı istiyoruz sevgili kardeşlerim. O etrafınızdaki insanlar sizi sevseler de, sevmeseler de, size hakaret de etseler, siz onlara hakaret etmeyeceksiniz. Sizi sevenleri nasıl seviyorsanız, sevmeyenleri, daha az sevenleri, sizden nefret edenleri gene sevmelisiniz, sevmeye devam etmelisiniz. Ama o bana çok kötü davranıyor, bana hakaret ediyor, ben de buna dayanamıyorum. Ben de ona hakaret ediyorum. Böyle bir cevabı olana Allah Teala diyor ki dene. O sana kötü davrandıkça sen ona sana çok iyi davranılmış gibi bir dizaynda onu sadece mutlu edecek olan şeyleri söyle. Ondan intikam alacak olan bir davranış biçimi, nefsine hakim olmayan bütün insanlar için geçerlidir. Kendisine kötü davranılınca onların da her biri o kötü davranana kötü bir davranışla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Yetmez. Allah Teala da böyle bir hakkı veriyor. Veriyor ama bu verdiği hakkı gerçekleştirmek o kişiye biz hakaret ettiğimiz takdirde bize yine derece kaybettiriyor. Sevgili kardeşlerim, marifet kötülüğe karşı iyilik yapmaktır. Kötülüğe karşı kötülük birinci standart. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak ikinci standart. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek üçüncü standart. Ve bu Allah Teala'nın hepimize önerdiği hedeftir. Sevgili kardeşlerim, bizler için Allah Teala'nın isteklerine bakıyoruz. Ne istiyor bizden? Bizden başkalarını sevmemizi istiyor. Bir, bu sevgimizi açığa vurmamızı istiyor. İki, ve bu açığa vuran sevgimizi sadece açığa vurmak değil, davranışlarımızla da ispat etmemizi istiyor. İşte kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik, üç ayrı davranış biçimini ifade eder ki bunların en güzeli kötülüğe karşı iyiliktir. Bunu başarabildiğimiz gün onlara, bize kötü davrananlara, kötülük edenlere en güzel davranışla cevap veriyoruz demektir. Herkes bunu başaramaz sevgili kardeşlerim. Ama siz herkes değilsiniz. Siz devre-i imamının etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeye çalışın. Bunun başlıca göstergesi sevgidir. Severseniz ona sevgi dolu bir şekilde yaklaşırsınız. Onu incitecek değil, mutlu edecek olan şeyleri söylersiniz. Bunu o kadar tabii bir şekilde söylemelisiniz ki o bu olaya hayretle bakmalı. Başka birisi diye düşünmeli. Ben ona böyle böyle kötü davranışlarda bulundum. Ama o bana karşı benim yaptığım kötü davranışların hiçbirisini bana ulaştırmadı. Sanki onu övmüşüm gibi, sanki onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşum gibi bana en güzel davranışlarla cevap veriyor. Şimdiye kadar hiç böyle bir insan görmedim. Bu başka türlü bir insan. Acaba neye dayalı olarak bunları yapıyor? İşte bu sual o kişinin bizim üzerimizdeki tesirini açık bir şekilde ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey Kötülüğe karşı kötülük değildir. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak da değildir. Kötülüğe karşı iyilik etmektir. Biz Allah Teala'ya dünya üzerindeki en yakın toplumuz. Çünkü bu devirdeki huzur namazının imamı olarak Allah Teala bizi tayin etti. Bu herkes için bir imtihan olmalı. Bu konuda acaba doğru mu söylüyor şeklinde bir tereddüt herkeste oluşmalı. Bu tereddüt, hadi canım öyle değildir tarzındaki bir düşünce herkeste oluşmalı. Ama bunun bir sağlaması var. Kişinin boy abdesti alması ve hacet namazını kılarak Allah'tan bizi sorması. İşte doğru olan budur. Şimdiye kadar böyle yapıp da bizi Allah'tan soran hiç kimse hakkımızda negatif bir şey göremedi sevgili kardeşlerim. Biz bu devrin imamıyız. Huzur namazının bu devirdeki imamı. Bu imamlık bir insan kendisine onu yakıştırır ve gerçekleştirmek için insanlara bir takım masallar anlatıyorsa bu bir şey ifade etmez. Bu konuda bir kanaate varabilmek için herkes boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak. Ve sorduğu zaman cevap olarak bizi gördüğünde şaşırdığını düşünelim. Tamam, bir defa daha kılsın namazı, boy abdestini alsın, bir defa daha hacet namazını kılsın, aynı şeyi görecektir. Bir defa daha hacet namazını kılsın, aynı şeyi görecektir. Öyle bir noktaya ulaşacaktır ki kesin olarak o bu devrin huzur namazının imamıdır. Neticesine mutlaka varacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiç çekinmez. İnsanların kendisine sorması da Allah Teala için onun emri olduğu cihetle, Allah'ın emri olduğu cihetle çok tabii bir şeydir. Sevgili kardeşlerimiz, bizden emin olan kardeşlerimiz, sizler bunu herkese açık ve kesin bir şekilde söylemelisiniz. Kim Efendimiz'den tereddütteyse, onun kimliği hakkında bir tereddüde sahipse, hayır o huzur namazının imamı olamaz diyorsa, yapması lazım gelen şey boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp Allah'tan bizi sormaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah herkese yalnız doğruyu söyler. Onun için binlerce, on binlerce kişi eğer sormuşsa Allah Teala'ya bize aldıkları cevap her zaman aynı olmuştur. İşte böyle bir dizayn söz konusuysa Allah o soranlara açık bir şekilde evet o huzur namazının imamıdır diyorsa ve kişi belki inanamayıp tekrar tekrar sormasına rağmen her seferinde aynı cevabı alıyorsa huzur namazının imamlara yakıştırdıkları başka birisi varsa onu sordukları zaman aynı cevabı alamıyorlarsa o zaman başkalarından değil Allah'tan böyle bir cevabı aldıkları cihetle onlar da Allah'ın hakikatlerine inanmak zorunda kalacaklardır. Bu belki birçok insanı rahatsız edecektir. istedikleri belki bir başkasının devrin imamı olmasıdır. Ya da en azından bizim imamımızdır. Tamam. Herkesin kalbinden geçenlere hiç kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Bizim de hakkımız yoktur. Hiç kimsenin bizim telkinlerimizle, biz iyi biriyiz dememizle bir hedef tayini yapmamız söz konusu olmaz. Biz kendimizi bu açıdan müdafaa etmek gereğini duymuyoruz. Bizi merak edenler cevabı bizden değil, Allah-u Teala'dan almalıdırlar. Allah'tan almalıdırlar ki emin olsunlar. Sevgili kardeşlerim, hakkımızda şüphe duyanlar mutlaka ama mutlaka boy abdesti alıp Allah-u Teala'dan bizi sormalılar. Boy abdesti alıp hacet namazını kılıp kıldıktan sonra bizi Allah-u Teala'dan sormalılar. O zaman doğrunun ne olduğu, hakikatin ne olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, biz bu sualin bir defa değil, birçok defa sorulmasını talep ederiz. Ki her seferinde aynı cevap alınsın ve kişi hakkımızda nasıl bir yanılmanın içine girdiğinin farkına varsın. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarının düşmanı çoktur. Onun için bizim hakkımızda da çok şeyler söylenebilir. Ama konu hacet namazı kılınarak Allah'a sorulduğu zaman Allah Teala herkese doğruyu söyler. Bir kişi tekrar tekrar 10 defa, 20 defa, 100 defa Allah Teala'ya sorsa, hacet namazını kılıp da sorsa, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan soracak. Sorduğu zaman göreceği şey aynıdır. Bu devrin imamı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hakkımızda şu veya bu şekilde dedikodu edenler olabilir. Biz onlara kızmayız. Öyle zannedenler olabilir. Zannettikleri gibi düşünebilirler bizi. Tamam. Ama onların da başkalarından hakkımızdaki negatif bir şey aldıkları zaman yapmaları lazım gelen şey mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan o konuda bizi sormalarıdır. Onunla da yetinmemelidirler. Biz gerçekten bu devrin imamı mıyız? Huzur namazının imamı biz miyiz? Bunu mutlaka Allah'tan sormalılar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlaka doğruyu söyler. Öyleyse nasıl bu kadar eminiz? Çünkü biz her an onunla konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Her şeyimizi ondan sorarak gerçekleştiririz. Hayatımız her an onunla konuşmakla geçer. İlim almak bize ondan ilim almak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Bu sevgi halesi içinde insanların mutluluk dereceleri birbirinden farklı daireler çizer. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey nedir? Yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanları sevmektir. Bizi sevenlere de sevgi dolu, bizden nefret edenlere de sevgi dolu bir yaklaşım bizim için Allah-u Teala'nın emridir. Biz kimseye kin tutmazız. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah-u Teala neden böyle olmasını istiyor? Neden bizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla o noktaya ulaştırdı? Çünkü bu devrin imamı biziz. İşte herkese bir kapı açtık. Hacet namazını kılmalı insan. Boy abdestini almalı, hacet namazını kılmalı ve bizi Allah'tan sormalı. Sorarsa ne olur? Sorarsa Allah ona mutlaka doğruyu söyler. Kişi doğruyu öğrendi. Bizim bu devrin imamı olduğumuzu gördü. Ama inanamadı. Tamam, çok güzel. Bir defa daha sormalı. İnanamadı. Bir defa daha sormalı. Bir defa daha sormalı. Ta ki üst üste belki 100 defa aynı neticeyi Allah'tan aldığı zaman, o zaman Allah'ın düşüncesiyle kendi düşüncesinin aynı olmadığı neticesine varacaktır. Sevgili kardeşlerim, doğruyu söyleyen sadece Allah'tır. Allah Teala hiçbir zaman hiç kimseye doğrunun dışında bir şey söylemez. İnsanlar söyler. Ama Allah asla söylemez. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sevmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. En güzel şey muhakkak ki sevmek ve sevilmektir. Unutmayalım ki Allah'ın kanunu sevenler sevilir şeklindedir. Bir insan hem etrafındaki insanlardan nefret etsin, her davranışıyla onları aşağılasın, onlara hakaret etsin, onlara kötü davransın, ondan sonra da sevilmeyi beklesin. Bu olacak bir iş değildir sevgili kardeşlerim. Başkalarına kötü davranan herkes için, başkalarından da sevgi yerine belki nefretin geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Allah Teala ne diyor sevgili kardeşlerim bu konuda? Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. Öyleyse Allah Teala'nın emredişi bütün insanlar için bir birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Bu birlik ve beraberlik mesajına en güzel şekilde yaklaşmalıyız sevgili kardeşlerim. İşte bu sebeple diyoruz ki seviniz. Yalnız sevmekle kalmayınız. Siz etrafınızdakileri sevdiniz. Bunu yeterli bulmayın. O sevdiğiniz insanlara başka insanları da sevmesini aşılamaya çalışın. Başka insanları da sevmesinin gerekliliğini ispat etmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu etmek ister değil mi? Daha başka aslı ifadeyi kullanalım. Herkes mutlu olmak ister. Ama bilmezler ki mutlu olabilmeleri, başkalarına hangi ölçüde mutluluk verebilirlerse ona paralel bir seyir takip eder. Kim etrafındaki herkese her zaman onları mutlu edecek, onlara huzur verecek davranışlarda bulunuyorsa, o kişi mutluluğu mutlaka yaşar sevgili kardeşlerim. Bunun temelinde sevgi vardır. Allah Teala herkese karşı sevgi duyar. Ama bu sevgi en azdan, yani en az miktardaki bir sevgiden en çok sevgiye kadar insanlar arasında dağılmıştır. O kişi ne almışsa Allah-u Teala'nın emirlerinden, neyi tatbikata geçirmişse, o standartların adamıdır. Allah'ın yasaklarına tam olarak mı riayet ediyor? Allah'ın emirlerini tam olarak mı gerçekleştiriyor? Bir basit misal, zikir farzdır. Bu muhtevada az zikir, zikir ve çok zikir diye üç ayrı safha var. Az miktarda zikretmek, orta miktarda zikretmek ve çok miktarda zikretmek. İşte 24 saatlik bir zaman parçasında bir kişi 12 saat zikrediyorsa bu orta derecededir. On iki saatin yarısı 6 saat eder. 6 saatten az miktarda zikrediyorsa o az zikrediyor demektir. On ikiden sonra 18 geliyor. Bu çok zikirdir. 24 saat zikirse Allah-u Teala'nın emrettiği daimi zikirdir. Eğer bir kişi akşam yatarken zikirle yatıyorsa, sabah uyandığı zaman da hala iç dünyasının zikretmekte olduğunu görüyorsa, o zaman bu kişi için mutluluk kesindir. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken ve bu vesileyle insanları mutlu etmek varken neden sevgisizlik? Daha öteye geçelim. Neden nefret? İşte o nefreti kalbimize koyan şeytandır sevgili kardeşlerim. Şeytan ister ki her an başkalarıyla kavga halinde olalım. Her an başkalarına zarar verelim. Her an başkalarından intikam almaya çalışalım. Onları rahatsız edelim. Ve böylece asıl biz rahatsız olalım. Çünkü Allah'ın kanunu var. Kime hangi derece sıkıntı verirseniz, Allah da size sıkıntı verir. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey açık ve kesindir. Biz insanları mutlu etmeliyiz ki insanlar da bizim davranışlarımızdan mutlu olan standartlarda, onlar da bize mutluluk vereceği davranışlarda bulunsunlar. Onlar bana güzel davransınlar da ben onlara ancak o zaman güzel davranırım. Ben onlardan daha aşağı bir insan mıyım ki onlar bana kötü davranacaklar da ben ona güzel davranacağım? İşte şeytanın insanlar üzerindeki negatif davranışını en akılcı noktası. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden bize kötü davranana biz de kötü davranalım? Peki bu hak verilmiş mi? Evet, verilmiş. Bir insan nefsinin afetlerine mukavemet edemez, karşı çıkamaz. Kendisine kötülük yaptığı zaman o da karşılık olarak ona kötü davranır. Böyle bir imkan kişiye verilmiştir. Ama bu kişi mutlu olmak istiyorsa zikrini artıracaktır. Eğer zikri daime ulaşmışsa, yani zikri uyandığı andan itibaren uyuyana kadar hep devam ettiriyorsa, uyurken de zikirle uyuyorsa ve uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa, işte o kişi 24 saat zikri yapan bir insandır. Kısa bir zaman içinde nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Afetler azaldıkça o kişi mutluluğunun nasıl arttığını, ne kadar büyük noktalara ulaştığını yaşayacaktır. O zaman huzuru, mutluluğu daha da artacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın bizlere emrettiği şey budur. Huzur içinde yaşamak, mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden başkalarını mutlu etmemizi niçin istiyor sualinin cevabı şimdi açıklık kazandı. Çünkü biz bir kişiyiz. Etrafımızda eğer 10 kişi varsa her birine A kadar mutluluk verebiliyorsak onlardan da bize mutluluk geri dönecektir. 10A kadar mutluluk geri alacağız. 20 kişi varsa, 30 kişi varsa bu 20A'ya 30A'ya yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman yapmamız lazım gelen şey bu değil mi? Neden başkalarını üzmek, onlar bana ona kötü davrandı diye onun da onlara kötü davranması ve böylece iyi davranarak elde etmesi mümkün olan huzuru, mutluluğu yaşayamaması kişiyi huzursuzluk içinde bırakacaktır. Ama kim Allah'ın emrini yerine getirirse, yani kötülüğe karşı iyilik standardını hayatına resmedebilmişse, hayatına geçirebilmişse, o kendilerine, kendisine iyilik edenlere de, kendisine kötülük edenlere de en güzel davranışlarla cevap vermek noktasına ulaşmışsa, o bir süre sonra kendisine kötü davranmakta olan insanların da iyi davranmaya başladığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. Biri size kötü davranıyor, kötü davranmaya devam ediyor ama siz onun kötü davranışlarının her birine en güzel davranışlarla cevap veriyorsunuz ve vazgeçmiyorsunuz. O sizi imtihan etmek için daha kötü davranacaktır. Siz ona gene en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Daha kötü davranacaktır. Siz ona gene en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Bu kötü davranışların her seferinde karşı taraftan pozitif olarak geri dönmesi, başkasına mutsuzluk verdiği halde mutsuzluk verdiği kişinin kendisine karşı olan davranışları onu mutlu edecek bir hüviyet taşıyorsa ve bu hüviyet hiç değişmiyorsa, o zaman kötülüğü yapan kişi mutlaka düşünecektir. Bu onun elinde olan bir şey değildir, mutlaka düşünecektir. Nasıl oluyor da ben ona devamlı kötülük ettiğim halde O bana her seferinde en güzel davranışlarla cevap veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu o kişinin çözüme ulaştığını gösterir. O artık başkalarına sadece en güzel davranışlarda bulunan bir insan olacaktır. Sevecektir. Mutlu edecektir. Ve neticede sevilecektir. Ve mutlu edilecektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef budur. Nefslerine tabi olanlar eski davranışlarına belki gene devam edeceklerdir. Ama işlerinden bir kısmı mutlaka, ya böyle bir durum varsa bir de ben deneyeyim bakayım. Etrafımdaki insanlara güzel davranayım bakalım. Gerçekten söyledikleri gibi onlar da bana güzel davranacaklar mı? Bu tatbikata girip de bir süre sonra başarıya ulaşmayan insan olmaz sevgili kardeşlerim. Bu davranış, güzel davranış, kötü davranmak üzere harekete geçen bir başkasını imtihana götürecektir. Ben ona kötü davranıyorum, o da bana kötü davranıyordu ama bugün güzel davrandı. Bir daha bir deneyim bakayım diye bir kötü davranışta daha bulunacak. Ama gene güzel davranışı karşısında bulacaktır. Ve bunu devam ettirdiği sürece beklemediği bir şekilde hep en güzel davranışlarla karşılaşınca o kişi merakla yaklaşacaktır. Nasıl oluyor da ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen o bana en güzel davranışlarla davranmanın dışına hiç çıkmadı. Beni üzebilecek en küçük bir davranış biçimi olmadı. O zaman bunun arkasında bir başka muhteva olmalı. İşte böyle bir düşünce o kişiyi mutlaka Allah'a yaklaştırır. Ve tatbik ettiği zaman güzel bir davranışın, her güzel davranışın karşısında o da diğerine güzel davranışla cevap verdiği takdirde karşısındaki kişinin güzel davranışların hep devam ettiğini ve hiç kesilmediğini tespit edecektir. Bu ise onu en güzele mutlaka yaklaştırır sevgili kardeşlerim. Bir süre sonra artık o da o güzel davranışta bulunan kardeşi gibi, arkadaşı gibi ona karşı güzel, daha güzel, en güzel davranışlarda bulunmaya devam edecektir. İşte bir kişinin negatif dizaynından pozitif dizayna dönmesi, başka insanların kendisinden nefret etmesini değil, onu sevmesini, hatta çok sevmesini sağlayıcı davranışları devreye sokarak insanlara yaklaşması o kişiye çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sevmektir. Kendisini sevenleri de sevmek, kendisini sevmeyenleri de sevmek Allah Teala'nın emridir. Çünkü Allah Teala mutlu olmasını istiyor insanların. Bunu gerçekleştiremezlerse mutlu olamayacaklarını en iyi bilen, yaratıcı olan Allah'tır. Hepimizi Allah yarattı sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilen, yani yaratılan varlıklarız. Öyleyse bizi yaratan Allah ne söylemiş Tevrat'ta, ne söylemiş İncil'de, ne söylemiş Kur'an-ı Kerim'de? Bir de bakıyoruz ki aynı şeyleri söylemiş. Ve Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de birer peygamber olduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. Ve de bizler Allah'ın emirlerine itaat etmekle ve böylece mutlu olmakla mükellef olanlarız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluğun kapısı açıktır. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzuru yaşasın. Huzur içinde bir güzellik onun için mutluluğun bütün boyutlarını yaşamak vesilesi olsun. Sevgili kardeşlerim, hepinizin bu büyük mutluluklara ulaşmanızı Allah Teala'dan diliyoruz. Hepiniz için Allah sizleri en güzel ulaştırsın dualarımızla konuşmamızı tamamlıyoruz. El Fatiha.

0: Rabbani. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun bir kanunu var. Değişmez bir kanun. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir an için Allah Teala'nın sizi başkalarını mutlu etmek için yarattığını yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan, kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil. Kimdir? Kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık. İnsan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış. Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve insanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. karbondioksitle su arasındaki ilişkide, yani H2O artı CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi havaya devamlı oksijen enjekte ederler. Bu oksijen insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir maddedir. Öyleyse bizler yaşıyorsak bunun arkasında bu bitkilerin artık maddesi olan oksijen var. Biz insanlar ve hayvanlar oksijenle yaşayabiliriz. Peki insan ne yapıyor? Oksijeni alıyor ve karbondioksit çıkarıyor artık madde olarak havaya. İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de insanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin, karbondioksitin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidratları, karbonhidrat biliyorsunuz gıda, bir gıda maddesidir. Karbonhidratları vücuda getirip beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahlukları.

Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Güdam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hz. Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insan da o hüddam ilmiyle cinleri kontrol altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaşayan canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey insan için yaratılmış. İşte buna dayalı olarak Allah Teala bütün sistemleri kurmuş ve insanlar arasındaki kainattaki dizaynı insanların mutluluğu istikametinde faaliyete geçirmiş. Şimdi insana dönüyoruz. İnsan her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne demek bu? O sevmek adlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah-u Teala'nın emri olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah-u Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın

Ruhu Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Hepsi görseydiniz, onda da göremeyecektiniz. Ama bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah Teala bizimle beraber bizi hayatta tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh insan vücudunun nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin, nefsin afeti. Sevmek, ruhun hasleti. Düşmanlık, nefsin afeti. Dostluk, ruhun hasleti.

Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerin de gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Femen tezekka fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr diyor Allah-u Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin bütün afetlerinde yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi, zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu, tezkiyenin, bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde vücudumuzda bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. İşte hepiniz de gerçek sahibine Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var ve bu mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekleştirmeniz lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz. Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi
%51 nurla dolar. Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmese, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade eder. Ruh ile nefs arasında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ilişki kurmuş ki 7 tane nefs kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Nefsi emmare. Başlangıçta herkesin nefsi ona sadece kötülüğü emreder, isyanı emreder, yasak edilen şeyleri emreder. Bu nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için mutlaka nefs bunu emredecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren ikinci kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. Nefsi emare emirden geliyor. Kötülüğü şerre emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala birinci kademe. Çünkü nefs %100 afetlerle dolu. Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu ikinci kademeye ulaştıracaktır, ruhunu ikinci gök katına ulaştıracaktır. Burası nefsi levvamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levmediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde ikinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi üçüncü safhaya geçmiştir. Burası nefsi mülhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi üçüncü defa %7 fazla başlangıçtaki yüzdeki rahmetin ötesinde üçüncü defa %7 fazla tamamladığı zaman nefsi mülhime de tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainliğe ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar, Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür Allah-u Teala bana daha çok verseydi, belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım. Daha az verseydi bu sefer de niye bana az verdin diye Allah-u Teala'ya şükrü eda edemeyecektim.
Aa, eminim ki diyor, Allah bana bunu tam benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emrinden içinecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur. Doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından, doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhun altıncı kat olması demek, altı defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve yedinci defa %7 fazıl birikimi tezkiye kademesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazıl birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu, o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah-u Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah-u Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şeyin yarısı bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde Allah-u Teala tarafından temin ediliyor. Biz daha ötesine bakalım. Ötesi Allah-u Teala'nın koruması kalkacağı için şeytanın müdahalesi bu noktaya kadar mümkün değilken o kişi şeytansız bir dünyada mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışken o noktadan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını kaldırıyor, devre dışı bırakıyor. Ve o kişinin bu noktadan itibaren şeytanın direkt tesirini ile karşı karşıya olması söz konusu. Bu şartlar altında bu kişinin daha öteye geçebilmesi sadece bir tek temel faktöre dayalıdır. Zikrini arttırabilmesi. Bu zikrin günün yarısını geçmesi kişiyi asli neticeye, fizik vücudun teslimine ulaştıramaz. Nefsin kalbi çok daha fazla nurla dolmalıdır ki bu rakam %80'i aşmalıdır. O zaman kişi
fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde günün 16-18 saatini zikirle geçirebildiğiniz takdirde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Başlangıçtaki 2 saatlik bir zikirle yaklaşık ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılan Allah-u Teala sizleri bu noktadan sonra nimetini sizlere tevdi ettiği cihetle, sözünü tuttuğu cihetle bu noktadan sonra sizin iradenizin devreye girmesini ve güçlenmesini talep eder. Bu sebeple fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Sevgili kardeşlerim, ama başarırsanız dünyadaki mutlu insanlardan biri olursunuz gerçekten. Zikir seviyenizi o 2 saatlik seviyede tutabilirseniz ömür boyunca yarı mutluluğu, mutluluğun yarısını, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşarsınız. Gideceğiniz yerde ölümünüzden sonra 3. kat cennettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Allah-u Teala bütün bunları size sevmeniz için veriyor. Sevgiyi kalbinize yerleştirmek için, nefreti söküp çıkarmak için. Bu nefretin sökülebilmesi %51 oranında gerçekleşiyor. Sevgide nefsinizin kalbinde hiç yokken %51 olarak nefsinizin kalbine ulaşıyor, yerleşiyor. Öyleyse her alan negatiflerin %51 istikametinde pozitife çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhunuz Allah'a dönmüştür. Ama nefsiniz artık ikisinin beraberliğindeki dengeyi sağlamıştır. Buraya kadar Allah'ın yardımını alan sizler mutluluğunuzu devam ettirmek istiyorsanız, o zaman yolunuza devam edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ama davranış biçimleriniz açısından meseleye baktığımız zaman çok güzel bir ortam görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sizin mutlu olmanızı, sadece mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki bu dizayn devam ederken sizin insanlara bakış açınız son derece önemli bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada hepiniz için Allah-u Teala mutluluğun sağlanmasında sizin iç dünyanızda etrafınızdaki herkese karşı sevginin tomurcuklanmasını istiyor. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Nefreti mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Sevgidir ki sizi mutlak bir saadetin içine ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlere mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizden istediği başka bir şey yok. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Birçok insan Allah Teala benim mutlu olmamı istiyorsa bıraksın yakamı, ibadet mübadet falan hiçbir şey yapmayayım ve mutlu olayım. Böyle düşünen zavallılara sesleniyoruz. O ibadetler sizi mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörler. Ama ibadeti Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapacaksınız. Belli vasıfların sahibi olarak ibadet edeceksiniz. O zaman her geçen gün mutluluğunuzun adım adım yükseldiğini göreceksiniz. Ve de Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizi çok seviyorsa neden ona ibadet etmemizi istiyor, gece gündüz oyna zikir yapmamızı istiyor diye soran kardeşlerimize sesleniyorum. Bunlar tabii bize henüz ulaşmamış olan kardeşlerimiz, yani tabi olmamış olan kardeşlerimiz. Allah Teala'nın sizin istediği ibadetler sizin ibadetin o büyük zevkini yaşamanız için. Eğer herhangi bir insan gibi ibadet ediyorsanız ibadetin zevkini alamazsınız. İbadetin zevkini alabilenler, mutluluğunu yaşayabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Birçok kişi diyor ki bize, biz bu Allah'a ulaşmayı dilemeyi hiç duymadık. Biz de diyoruz ki duydunuz, duydunuz. Duyduğunuza eminiz. O zaman şunu bilin sevgili kardeşlerim, Allah'ın adına evliya dediği Allah'ın dostları hepsi Allah'a ulaşmayı şu kalplerinden dileyerek Allah'a yönelmişlerdir. Sonra ruhlarını, veçlerini yani fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini, her biri yolun belli bir noktasına kadar gelmişlerdir. Ama kim irşat makamına tayin edilmiş Allah-u Teala'dan, bilin ki o iradesini de Allah'a teslim edendir. Teslimiyet standartlarında her geçen gün mutluluğunuz artacaktır. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi ikisinden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi diğer üçünden daha mutludur. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şu mutluluk ne mene bir şey ki herkes mutluluğun peşinde, herkes de mutsuz. İşte sevgili kardeşlerim, sır orada. İnsanlar mutluluğu kendi ölçülerine göre bir şey zannediyorlar. Yani fakir olan birisi diyor ki, ah diyor, bir param olsa benden mutlu insan mı olur? Hasta olan birisi diyor ki, bir iyileşsem en mutlu insan ben olacağım. Hangi derdin içindeyse insanlar, o dertten kurtuldukları takdirde mutlu olacaklarını zannediyorlar.
Halbuki sevgili kardeşlerim, problemleriniz hiç bitmeyecek ki. Her zaman sizi meşgul eden bir fikir olacak kafanızda. Halletmek mecburiyetinde olduğunuz herhangi bir problem hiç bitmeyecek. Bunlar var diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Bu problemler eğer hiç olmasaydı gene mutlu olamazdınız. Mutluluk çok özel bir şey sevgili kardeşlerim. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamaktır. Kavganın bittiği yerdir. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasının bittiği yerde biter. Dış dünyanızdaki kavga başka insanlarla en iyi geçimi sağladığınız yerde, kavgayı bitirdiğiniz yerde sona erer. Bu iç dünyanızdaki mutluluğun tahakkuk etmesiyle birlikte oluşur. Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman artık insanlara kendinizin kim olduğunu ispatlamak mecburiyetinde değilsiniz. Onlara üstün olduğunuzu, kulağılık ederek, onları inciterek, onları küçülterek ispatlamak devrinin çok gerilerde bırakmış olacaksınız. Nefsinizi de, ruhunuzu da, vecinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden birisi olarak gerçek anlamda sevilen bir insan olacaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerini düşünün sevgili kardeşlerim. O sizi yarattı ve sizden yana. Yani kısaca sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Bunun için de bunların gerçekleşmesi lazım. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir mutluluk. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde onlarla sizin kavganızın bitmesi. Onlar kavga etmek istiyorlarsa onlar kavgaya devam edeceklerdir tabii. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Buna gerek görmeyeceksiniz artık. Doğruları söylemekle yetineceksiniz. Sonra Allah ile olan ilişkilerde öyle bir gün gelecek ki bütün ibadetleri en üstün standartlarda yapacaksınız. İbadetlerin en zor elde edileni daimi zikirdir. Oraya ulaştığınız zaman bütün kapıları açmış olacaksınız. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynın içinde sizler sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Mutsuzlarınıza sesleniyorum. Biliyorum ki beni dinleyenlerin bir kısmı bu mutluluğu yaşayanlardır. Başka bir yolda, yani Allah'ın yolundan başka bir yolda mutluluğu yaşamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dünyanın neresinde olursa olsun o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Hangi tarikata mensup olursa olsun Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka bir mürşide ulaşmak mecburiyetini hissedecektir. Allah Teala'nın mürşidini gösterecektir, ulaşacaktır. İkinci kademeye geçecektir kişi. Sonra mı? Sonra tabiyetini gerçekleştirecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır.
Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kademeye ulaşacaktır böylece kişi ruhunu Allah'alaştırmış, yani ermiş. Ermiş olan ne? Ermiş olan bir veli, ermiş olan bir evliya. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an zaten evliyadan birisi oldunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar. Evliya olmayı kim bilir ne kadar zor bir şey zannediyordunuz. Bizi ilk defa dinleyenler sizlere sesleniyorum. Evliya olmak işte zannedildiği kadar zor bir şey değil. Bir kişi Allah'alaşmayı dilediği an amini olur. Amini olduğu anda takva sahibi olmuştur. Ve Allah'ın evliyası olmuştur. Her kim böyle saçmalık olmaz diyorsa o zaman o Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor demektir. Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala. 62, 63, 64. Hangi sure? Yunus suresi. Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar ameni olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn içerisinde mutlu olabilirsiniz sadece. O dizayn ne mi? O dizayndan bahsedeceğiz inşallah. Mutluluğun temelinde bilelim ki Allah var. Bir insanın mutlu veya mutsuz olmasının arkasında zanlar yoktur. Söylediğimiz gibi insan zengin olsam mutlu olacaktım der. Hasta olan kişi iyileşsem mutlu olacaktım der. Hep Allah-u Teala'nın onu dilemişimdir. Kim böyle zannediyorsa ya Rabbi onlara o istediklerini ver ki oraya ulaştıkları zaman mutlu olamadıklarının farkına varsınlar. Mutluluğun o olmadığını düşündükleri hedefin mutluluk olmadığını anlasınlar. Bütün problemlerin çözüldüğü bir yer var sevgili kardeşlerim. Oraya Allah'la beraber gidilir. Onsuz oraya ulaşamazsınız. Mutluluk denilen yere. Öyleyse oraya nasıl gidilir mi anlatalım. Yoksa onun ne olduğunu mu? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğu. Neden insanlar mutsuz? Bakalım beraberce Allah'ın yoluna girmeyen insanlarla giren insanlar arasındaki farklılıklara. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir insan
nefsinde %100 afetlerle doğar, dünyaya gelir. Ruhu da hasretlerle doludur tamamen. Afetler, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Hasretler ise, ruhumuzun hasretleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. İşte sevgili kardeşlerim, bu arada vücudun kumandanı olan akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa o ortama göre hükümlerini verir ve yeşil ışık yakar. Ya ruhun talebini kabul eder, ruha yeşil ışık yapar, yakar, ruhun dediğini yapar ya da nefse izin vererek nefsin dediğini yapar. Eğer aklımız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman buna uygun olan nefstir. Nefsin talepleri, aklın şuur kazandığı ortamın talepleridir. Hep nefsin dediklerini gerçekleştirecektir. Ve kişinin mutlu olması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü ne zaman o fizik vücutta nefs, aklın verdiği emri yerine getirerek Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişse, bunun mutluluğunu yaşayacağını zannediyorsa, Allah-u Teala'dan ona gelecek olan şey mutluluk değil, azaptır. Her işlediği suç sebebiyle Allah-u Teala o kişiye azap eder. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ayrıca bu kişinin azabı yaşamasının yanı başında ruha da nefse huzursuzluk vermesi için müsaade eder. Ve ruh da nefsi rahatsız eder. Yaptığının bir suç olması sebebiyle ruh nefsi sıkıntıya sokmak hakkının imkanının sahibidir. Acaba neden Allah Teala ruha böyle bir imkan bahşetmiştir? Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin davranışlarını düzeltmesiyle mümkün. Bir başka ifadeyle nefsin tezkiye ve tasfiye olmasıyla mümkün. Yani nefsin afetlerinin yerlerini faziletlere bırakmasıyla mümkün. Yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın kişinin üzerine 12 defa farz kıldığı bir olay da gerçekleşemez. Kişi ne Allah'a yönelir, ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim eder. Hiçbir olay hususu, Allah'ın farz kıldığı hiçbir hususu gerçekleştiremez. Öyleyse mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var. Nefs eğer şerri talep ediyorsa, ruh hayrı talep ediyorsa, ikisi arasında devamlı bir kavga husule gelecektir. Kendi talepleri kabul olsun diye. Nefs şerri işlemek isteyecektir. Ruh da hayrı işlemek isteyecektir. İkisi de taleplerinden vazgeçmeyecektir. Bu sebeple aralarında devamlı bir kavga hüküm sürecektir. Kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yeter mi? Yetmez. Bu başlangıçtaki sonuç. Akıl nefse müsaade ettiği zaman, onun talebinin gerçekleşmesini temin ettiği zaman ruh
ruhla nefs arasında yeniden bir anlaşmazlık doğacaktır. Ruh nefsi cezalandıracaktır. Allah'ın yasaketi fiili işlettiği için. Allah Teala ruha böyle bir üstünlük vermiştir. Sebebi de çok açık ve kesin. 12 defa farz kılmıştır ki ruh Allah'a ulaşacaktır. Ama nefs tezkiye olmazsa ruh asla Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple nefsin tedip ve terbiye edilmesi, yani edeplenmesi, edep sahibi olması, terbiye alması, Allah'ın emirlerine duyarlı olması, hassas olması, onları yerine getirmesi, ruhun onu zorlamasıyla ancak mümkün olur. Bu sebeple nefs her yaptığı hatadan sonra mutlaka ruh tarafından cezalandırılacaktır. Allah-u Teala kişiye azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Bu sebeple o kişi her yaptığı günahtan sonra, her yaptığı alan işlemesini emrettiği emri yerine getirmeyiş sonunda veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyiş sonunda nefs için devamlı ruh tarafından rahatsız edilmek kavramı devreye girer. Hem olayın başında kavga vardır, karar aşamasında nefsle ruh devamlı bir cehdleşmenin, bir kavganın içindedirler. Hem de nefsin istediği tarzda olay şekillenirse ruhun nefse azap verme yetkisi sebebiyle huzursuzluk vermesi demek, daha doğru fizik vücuda azap veren Allah'tır. Ama nefse huzursuzluk veren ruhtur. Bu huzursuzluk sebebiyle kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olur. Hem olay başlamadan evvel iç dünyamızdaki kavga sebebiyle huzursuzdur o kişi, hem de her olayın vücuda gelişinden sonra fizik vücudun azap görmesi ve nefsin de cezalandırılması, huzursuz kılınması söz konusu olduğu için kişi bütün olaylardan, ki olayların çoğu negatif olduğu için öyle söylüyoruz, bütün negatif olaylardan evvel ve sonra mutlaka huzursuz olacaktır. Sonra bu kişinin iç dünyasındaki durumdur. Kişi huzursuzdur. Peki dış dünyasındaki durum ne? Orada da huzursuzdur. Başka insanlarla hep kişi üstün olma savaşı verecektir. Nefsindeki kibir afeti, gurur afeti, aşağılık duygusu hep kendisini başkalarından üstün göstermek üzere onu harekete geçirecektir. Devamlı yollar arayacaktır. Kişiliğini ispat etmek için, üstün olduğunu ispat etmek için insanları küçümseyecek, en azından küçümser görünecek. Bütün sebepleri kullanarak kendisinin üstünlüğünü etrafındaki herkese kabul ettirmek için özel bir gayretin sahibi olacaktır. Herkese tartışacak, üstünlüğünü ispat etmeye uğraşacaktır. Bu etraftaki herkesi rahatsız edecek olan bir davranış biçimidir. Mutlaka insanlar bunun karşılığında boş durmayacaklardır. Nefsin afetleri sebebiyle etrafına yaptığı çeşitli davranışlar etrafındaki insanları mutlaka üzecektir. Sıkıntıya sokacaktır. Kişinin nefsi başka insanlara eza vermekten hoşlanacaktır. Bunu kişi başarabilirse, başkalarını rahatsız ediyorsa davranışları itibariyle,
genel ruhun nefse azap vermesi söz konusudur. Ruhun nefse ceza vermesi, huzursuz kılması söz konusudur. Allah'ın da fizik vücuda azap vermesi söz konusudur. Kişi gene huzursuz olacaktır. Dış dünyadaki yanlış davranışları sebebiyle. Sadece Allah ile olan ilişkilerinde doğru veya yanlış yaptığı şeyler sebebiyle değil, başka insanlara yaptığı kötü ve yanlış davranışları sebebiyle de kişi huzursuzdur. Birincisi iç dünyasında kavganın varlığı, ikincisi dış dünyasındaki kavganın varlığı. Yeter mi? Yetmez. Dış dünyasında bir insan bir başkasına zarar verdiği zaman, onu huzursuz ettiği zaman o insan bunun altında kalmak istemeyecektir. Nefsindeki intikam afeti harekete geçecektir ve fırsat kollayacaktır. Fırsatı bulduğunda bu kişi mutlaka kendisine şu veya bu sebeple sıkıntı vermiş olan, onu rahatsız etmiş olan kişiyi mutlaka ondan intikam almak üzere bir gözetleme, rasat durumunu alacaktır. Fırsatı bulduğu anda da intikamını alacaktır. Ne oldu? Bu başkasına kötülük eden kişi hem kötülük ettiği zaman huzursuz olduğu ruh tarafından da Allah'a telan verdiği azap sebebiyle de huzursuz oldu. Hem de şimdi kendisinin intikam alındığı için yeniden huzursuz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hep huzursuzluk söz konusu. Bu kişi yeniden ikinciye bir kötü davranışta bulunursa, o da ondan intikam alırsa, diğerine yeni bir intikam için yeni bir fırsat vermiş olacak sadece. Ama kişi hep huzursuz, iç dünyasında huzursuz, nefsiyle ruhunun devamlı birbirine savaş vermesi sebebiyle her yaptığı yanlıştan sonra hem Allah-u Teala tarafından hem de ruhu tarafından ruhun nefsi cezalandırması, Allah'ın fizik vücudu cezalandırması sebebiyle kişi devamlı mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşayacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerde durumu ne? Allah ile olan ilişkiler yok. Kişi belki Allah'a inanmıyor, belki inansa da Allah'ın emirleri ona hiç giriyor. Emirleri yerine getirmediği için hep iş dünyasında farkına bile varmadı, bir eksiklik hissedecek, sıkıntı hissedecek. Yani sebebinin farkına varamadığı bir huzursuzluk, sıkıntı. Yetmez, her emrin yerine getirilmemesinin arkasından yine aynı olay tahakkuk eder. Kişi huzursuz edilir, azap görür. Yasakların işlenmesi cephesinde de gene aynı şeyler olur. Kişi huzursuz olur, rahatsız olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gördüğümüz ne? Bu kişi iç dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Dış dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Allah ile onun ilişkilerinde gene aynı durum. Sulh ve sükunla hiç alakası yok. Her an yanlışlıklar dizisi içerisinde Allah'ın emrettiklerini değil, yasaklarını işliyor.
Allah'ın yasaklarını yapmamak yerine işlemekte kalmıyor, emrettiklerini de yapmıyor. Öyleyse arkasından daima huzursuzluk duyacağı için emirler cephesinde de huzursuz, nehiler yani yasaklar cephesinde huzursuz. Şimdi bu insanın daimi zikre ulaştığını, nefsindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok ettiğini düşünelim. Daimi zikir, nefsimizin bütün afetlerini yok etmek için kainatın en garantili sistemidir. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikrin içinde olan, ulaşmış olan herkes, nefsindeki bütün afetleri kapı dışarı etmiştir. Bu kişi daimi zikre ulaşmışsa, o nefsin afetlerinin o vücuda tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. O nefse tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. Bu durumda ne olur sevgili kardeşlerim?

kalp bütün olarak nurlarla dolduğu için Allah'ın bütün emirlerini o kişinin nefsi de istiyor artık. Ruh zaten vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin bütünü, %100'ü Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesini istiyor. Ve karşısında yerine getirilmesini istemeyen bir faktör mevcut değil. Öyleyse bu kişi mutlaka buna engel olacak hiçbir faktör olmadığı için Allah'ın bütün isteklerini yerine getirecektir. Ve onların bütün emirlerin yerine getirilmesindeki o büyük zevkleri de yaşayacaktır. Allah'ın her ibadet emri ayrı bir zevki oluşturur. Bu emirlerin en önemlisi zikirdir. Bütün insanların kalp gözleri zikir sırasında açılır. Allah Teala'nın kuluna nasip kıldığı, uygun gördüğü şeyler Allah'ın nimetleridir. Ve ölçüsü zikirdir. Ne olacaktır bu noktada? Kişinin iç dünyasındaki kavga tamamen bitmiştir. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik kazanmıştır. Kısaca iç dünyasındaki kavga bitmiştir. İç dünyasında sulh ve sükun hakim olmuştur bütünüyle. Bu sulh ve sükunu bozacak olan bir husus artık kalmamaktadır. İşte böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi için bakıyoruz duruma. Bu kişi dış dünyasında da mutlu. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olduğu için başkalarıyla kavga etmesinin sebebi ortadan kalkmıştır. Artık o başkalarına en güzel davranışlarda bulunan, herkesi seven, onların mutluluğu için yaşayan birisidir. Ve bu kişiden çevresine ulaşan bütün davranış biçimleri onların mutluluğuna yönelik olacaktır. Başkalarının sadece mutluluğu için çalışan bu insan için artık kendisinin başkalarına mutsuzluk vermesi mümkün değildir. Artık onlarla, etrafındaki herkesle dost olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişinin dış dünyasında artık o kendisinin düşmanı olabileceği bir kişi oluşmaz. Artık o olay mümkün değildir. Ama ona düşman olanlar bulunacak mıdır? Bulunacaktır. Kötülük edenler bulunacak mıdır? Bulunacaktır tabii. Ona kötülük etmek için belki de yarışa gireceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu kişi hiç kimseye saldırmayacaktır. Ama Allah'ın dostu olduğu için ona saldırılar vücut bulacaktır. İnsanlar Allah dostlarını,

her devirde önce yanlış değerlendirmişlerdir. İlimleri davetesine müsaade etmediği için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkileriniz. Emirler cephesi mi? Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak, bu kişi için sadece zevkleri yaşamaktır. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini görmekte, Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah'tan emir almaktadır. Emirleri yerine getirmenin o müstesna güzelliğini devamlı yaşamaktadır. Allah'ın emrettiği her şey, bütün ibadetler onun için doyulmaz zevklerdir. Yasak ettiği fiiller, onları işlemek artık hiç içinden gelmiyor. Çünkü nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi Allah olan, Allah ile olan ilişkilerinin emirleri cephesinde Allah'ın bütün dizaynının sahibi olmuştur. Yasaklar cephesinde de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi nefsinin afetlerinin mevcut olmaması sebebiyle imkansızdır. Sevgili kardeşlerim, olayların eğer dış yüzüne bakarsanız her zaman yanılırsınız. İç yüzüne bakın. Acaba her olayın iç yüzünde ne var? Sakın kendi kendinize hüküm vermeyin. Allah'tan sorun. Açıklama bir gün size ulaşacaktır. Cevap veremediğiniz suallerin kaynağı Allah olmalıdır. Hedefi Allah olmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başka insanların davranışlarına baktığınızda eğer siz kendi ilminiz seviyesinde karar verirseniz, insanların o seviyede bile yanlış yaptıklarını zannedebilirsiniz. Ama konunun iç yüzünü Allah Teala size açıklarsa, o zaman hiçbir noktada hiçbir yanlışın mevcut olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah kimseye haksızlık yapmaz. Allah herkese layık olduğu mükafatı bütün boyutlarıyla verir. Öyleyse ne gördük? Bir insan başlangıçta iç dünyasında mutsuz, dış dünyasında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığında iç dünyasında da mutlu, dış dünyasında da mutlu, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde, hem de İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de sulh ve sükun kesintisiz olarak devam ediyor.
ruhuyla nefsi arasında, yani nefsinin kendi içinde afetlerin mevcut olmaması sebebiyle, dış dünyasında başka insanlarla bu kişinin bir problemi kalmaması sebebiyle ve kişinin Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde de, nehirler cephesinde de Allah'ın bütün emirlerinin sadece kendisini mutlu etmek için verildiğini kişi kesin olarak idrak etmiş noktadadır. İşte bu dünya mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Bütün boyutlarıyla dünya mutluluğu. Bu hedefe ulaşabilmek mutlaka bir dileği icap ettirir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bir dilek size mutlaka cennet saadetinin üçüncü katını kazandırır. Dünya saadetinin de yarısını kazandırır. Allah bunu garanti eder. Buyurur ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın kanunu. Sizin bunu dilemeniz ama kalbinizden dilemeniz önemli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sizin ağzınızdan çıkan söze değil, kalbinizin talebine bakar. İnsanlar evliyaların hayat hikayelerini okudukça onlar gibi olmayı düşünürler. Bu düşünen insanlar bu evliya olanların nasıl evliya olduklarını araştırdıklarında onların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları için ermiş edeni aldıklarını görürler. Ermiş evliya. Ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmış. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz eğer böyle bir şeyi öğrenmişseniz, Hacı Bektaş Veli mi ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmış? Hacı Bayram Veli mi Allah'ın ruhunu ölmeden hemen ulaştırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mi? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri mi? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri mi? Eşref Rumi Hazretleri mi? Yunus mu? Ahmet Yesevi Hazretleri mi? Aklınıza kim geliyorsa sevgili kardeşlerim, bunun hakkında bir şeyler okuduysanız, bu insanların istisnasız hepsinin ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmış olduklarını göreceksiniz. Eğer olgu buysa, onlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları için onlara ermiş deniyorsa, nereye ermişler? Allah'a ermişler. Ruhları Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış. Böyle bir konuda ben de onlar gibi olmak istiyorum, ya Rabbi beni de onlar gibi yap diyen kişi ne ister? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. İşte bu dilek kalpte oluşur sevgili kardeşlerim. Kişi Allah-u Teala, ya Rabbi beni de Hacı Bayram Veli gibi yap. Ben de sana ruhumu ulaştırayım. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Bu o kadar güzel şeyler okuyorum ki evliyalar konusunda. Beni de onlardan birisi gibi yap ya Rabbim. Ben de onlar gibi sana ruhumu ulaştırayım diye düşünen bir kişi, bunu kelimeleri döküp dilinden söylemese bile kalbi Allah'a çoktan onu ulaştırmıştır. Ve bu mutlaka kelimeye de dökülecektir.
Çünkü Allah'la kelimelerle konuşuruz sevgili kardeşlerim. Ya dilimizde söyleriz ya da düşüncelerimizle kelimelerimizi Allah'a ulaştırırız. Eğer kalbimizden bunu gerçekten istiyorsak Allah Teala burada ayrım yapar. Allah'a ulaşma talebi gerçek olan, sahih olan kişi bunu kalbinden gerçekten işlemiş olan kişidir. Kalbinden gerçekten istemiş olan kişidir. O evliyalar gibi olabilmek için Allah'a ruhunu ulaştırmak için yaşamaya başlamıştır. Gel dosta gidelim gönül diyor Yunus. Dost Allah. Gidelim neyimiz gidecek? Ruhumuz gidecek. Sadece o ulaşabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde evliyaların hayat hikayesini okuyan, bu konuya merak salan herkes bakar ki bütün evliyalar başkalarından farklı. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmışlar. Onları evliya yapan da ermiş kelimesiyle ifade edilen evliya yapan da işte bu hususiyetleri, bu özellikleri. Allah-u Teala talebin mutlaka kalpten yapılmasını ister. Arkasından sözü talep gelecektir. Önemli olan sözü talep değildir. Tek başına bir insan ağzıyla 100 defa, 1000 defa Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dese, içinde o evliyaların yaşadığı hayata özlem olmasa ve bilmese o evliyaların Allah'a ruhlarını ulaştırdığı için evliya olduklarını, o kişi için bu bir hedef teşkil etmez. Allah onun talebini uygun görmeyecektir. Şuracıktan, kalbinden sımsıcak bir talebin Allah'a ulaşmasını ister Allah-u Teala. Aşkla, şevkle, iştiyakla kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi. İşte bütün safhalarıyla evliyalık müessesesi. Önce Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 3. basamaktasınız. Sonra her güzellik size birer birer verilir. 14. basamakta mürşidinize ulaştırılırsınız. 7 tane furkanlanırsınız. Günahlarınızın hepsi örtülür. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısı yarılır. Göğsünüzden kalbinize göğsünüz yarılarak nur kapısı, nur yolu açılır. Zikir yaparsınız kalbinize, oradan Allah'ın nurları ulaşmaya başlar. Huşu sahibi olursunuz, mürşidinizi talep edersiniz. Mutlaka gösterir Allah-u Teala. Göstermesi de zaten sizin buna ehil olduğunuzun en güzel işaretini taşır. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ulaşırsınız, tabi olursunuz. Tabi olduğunuz anda da şu ana kadar aldığınız 12 ihsanın dışında 7 tane nimet alırsınız. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, kalbinize iman yazılır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Bire 10 veren Allah Teala size o güne kadar 1'e 100 vermeye başlar. Ve 1'e 700'e kadar da arttırılacaktır. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlar. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. 7 defa birikim tamamlandığında %49 fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmetle beraber
%51 nefsinizin kalbi nurlarla kaplanır. Burada şeytan artık alt edilmiştir. Eskiden nefsinizin bütün afetlerine %100'üne tesir etmek imkanına sahip olan iblis, şeytan, insan ve cin şeytanlardan iblis sadece %49'una tesir edebilir. %51'i artık onun için imkansızdır. O kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %51 dolmuştur. Böyle bir durum o kişi için bir güzelliğin yaşanmasıdır. Burası o kişinin evliya olduğu noktadır. Ruhu Allah'a ulaşır 7 safhada. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, mardiye ve teskiye. Ruh Allah'ın zatında ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte ermiş evliya vasfının kazanıldığı yer burasıdır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra fizik vücudunuzun teslimi, sonra nefsinizin teslimi daimi zikirde, sonra irşada ulaşma, nihayet iradenizin de Allah'a teslimi. İrşad makamına ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine çekici ki bu konunun içine bir defa girerseniz hayatta ne kadar büyük zevklerin, manevi zevklerin varlığını öğrenirsiniz ve yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öğrenerek yaşamak değil, yaşayarak öğrenmek. Hayatınızın, eğer Allah'ın evliyası olmak istiyorsanız, en önemli felsefesi bu olmalıdır. Yaşayarak öğrenmek. Öyle birisini tanıyorum, yıllarca hep aynı şeyi söylemiştir. Ben önce öğrenirim, ondan sonra yaşarım. Ama öğretisi öğrenimini tamamlayamadan ölmüştür. Öğrenimi de 60 yaşın ötesine kadar sürmüştür. Ama ömrü vefa etmemiştir. Ve Allah'a ulaşamadan bu dünyayı terk etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın kendinize yazık etmeyin. Bunun konusu açık ve kesindir. Siz Allah'ın evliyası olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey açıktır. Ben de onlar gibi olmak istiyorum deyin. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ya Rabbi. Beni bundan mahrum bırakma deyin. Kalbiniz söylesin şuranız. Allah'a sımsıcak bir dua, temenni, talep ve arkasından mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki sohbetimizi gönlümüz istemese de burada bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Sizlere doyum olmuyor sevgili kardeşlerim. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi oradan soracaksınız. Alacağınız cevap sizi mutlaka tatmin edecektir. Öyleyse unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Varlığımız, bütün hayatımız size ulaşabilmek için kullanılır. Size Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için, sizin de mutlulardan biri olmanız için. Allah'ın evliyası, ermiş evliya olmanız için. Ve unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söylediğimiz gibi sözü var. Allah'ın sözünde hulf olmaz.
Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Father and Father.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İn iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lenâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah ile beraberiz. Sizlerle beraberiz. Allah'ın ülkesinde eksi değerlerin değil, artı değerlerin hakim olduğu bir ortamdayız. Allah ile birlikte bir taraftan ruhun, bir taraftan Allah'ın, bir taraftan da kazanılan derecelerin oluşturduğu bir üçgen içinde, mutluluk üçgeni içinde yaşıyoruz şu anda. Sizlere Allah'tan bahsetmekte olduğum için, mutluluktan bahsetmekte olduğum için bir zikir sohbeti yapmaktayız. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabilmek. Bilgisayar kanalıyla hamdolsun ki her tarafına ulaşabiliyoruz dünyamızın. Uydu kanalıyla da Avrupa'nın bütününe, Türkiye'ye ve çevreye ulaşma, Allah Teala bunu da hamdolsun ki bizlere nasip kıldı. Öyleyse hadi gelin sizlerle birlikte bir mutluluk gezintisine çıkalım. Etrafınıza alıcı gözüyle bakın. Sevgili kardeşlerim, ağaçların en güzel renkleri bu mevsimde oluşur. Her ne kadar kışa girdiysek de hala birçok ormanlarda ağaçlar sarı ve turuncunun bütün tonlarını taşıyorlar. Bir renk cümbüşü ki deme gitsin. Tren geçiyor. Bizden sizlere selamlar olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu tren size sevgilerimizi ulaştırsın. Hasretimizi ulaştırsın. Kalbimizdeki güzele dönük her şeyi hep sizinle el ele gönül gönüleyiz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın yolcularıyız. Biz Allah için varız. Biz Allah'ın gölgesinde mutluluğu yaşayanlarız. Hamd ederiz ki Rabbimize ona kuluz, ona köleyiz. Beni mi soruyorsunuz? Ben azatsız köleyim. Siz de köle olacaksınız. Bir gün gelecek, Allah-u Teala'ya köle olmanın o sınırsız iç huzurunu, sınırsız güzelliğini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hayatın her zerresinden, her olaydan bir mutluluk payı çıkaracaksınız kendinize. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Siz olmayacak. hayatınızın dakikalarında, saatlerinde, sabahta, öğlede, akşamda, onun ötesinde zaman hep sizin hizmetiniz için çalışacak. Ama sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki gene yetmeyecek zaman. Her zamanki gibi zaman galip. Hayatınız onunla bir yarışa girecek. Hep kaybedeceksiniz yarışı. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, gün sadece 24 saatten ibaret. 24 saat bitince o günün işini tamamlayamadıysanız, isterseniz çok az uyuyun, isterseniz hiç uyumayın, ama tamamlayamadıysanız ertesi güne iş mutlaka sarkacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bir talebimiz olabilir mi acaba? Bazen o kadar lüzumsuz şeylerle bize ulaşıyorsunuz ki, o zaman başkalarının hakkını almış olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gerçekten ciddi konularda bize ihtiyaç duyan kardeşlerimizin önüne geçmiyor musunuz? Arkadaşlarınızın arasında olan ufacık anlaşmazlıkları, sayfalar dolusu bize yazmakla sadece sizin zamanınız kaybolmuyor. Ama şunu söylemek istiyorum netice itibariyle, biz zaten bunun için varız. Ama adaletin zedelenmesine de gönlümüz razı olmuyor. Çok önemli sorunları olan kardeşlerimizin bize ulaşmasının yanı sıra gerçekten çok küçücük şeylerle, bize hiç sorulmasına gerek olmayan şeylerle sayfalar dolduran kardeşlerimiz de oluyor. Biliyorum sevgili kardeşlerim, bu bize olan derin sevginizin bir işareti, dışa vurması, taşması, bize ulaşmak istiyorsunuz. Tamam, biz de bunun için varız. Elbette bayramlarda, tebrik gereken her olayda hepiniz ulaşacaksınız. Elbette, tamam. Biz onun dışındaki bize söylenmese de olacak olan basit olaylardan bahsediyoruz. Mutlaka bir suçlu aramak mecburiyetinde değilsiniz. Ayrıca kendinizi temize çıkarmak mecburiyetinde de değilsiniz. Bunu söylemekle elbette bize ulaşmayın demiyoruz. Siz ulaşmasanız siz vazifenizi yapamazsınız. Bana ulaşmazsanız ben vazifemi yapamam. Ama itidalli bir davranış biçimi içinde, hudutlu bir zaman dilimini paylaşmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse böyle yapar mısınız sevgili kardeşlerim? Gene bize ulaşın. Önem derecesine göre ulaşın. Aranızda ciddi anlaşmazlıkların oluştuğu noktada mutlaka ulaşın. Allah-u Teala nizayı, anlaşmazlığı istemez. Öyle olanları Allah-u Teala o nizadan mutlaka kurtarmak ister. Ve Allah el-Adl esmasının sahibi olarak adaletin en yüksek temsilcisidir. El-Hak esmasının sahibi olarak Hakk'ın en yüksek temsilcisidir. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu söylediklerimden alınan kardeşlerimiz varsa onlara deriz ki lütfen alınmayın. Hangi şartların içinde olduğumuzu, bizim için de sadece 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. Ne kadar size zamanımızı versek, onun yetmeyeceği standartlarda sizden bunu istemek mecburiyetindeyiz. Ufacık bir tıkanmada yazılarınızı günlerce geciktirmek mecburiyeti doğuyor. Zaman yetersizliği sebebiyle öyleyse sevgili kardeşlerim şunu unutmamanızı istiyorum. Biz sizlerle sizlerin telefonlarıyla sizlerin e-mailleriyle yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere adamışız. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Geleceğe birer ışıksınız. Bütün dünyaya kainatın bir tek dinden ibaret olduğunu, bütün kainatta sadece bir tek din var olduğunu, kıyamete kadar da hep o dinin sadece var olacağını anlatacak olanlar sizlersiniz. Her dinde olan kişi, her ayrı ayrı dinlerde olan kişiler ayrı bir dinin içinde yaşadıklarını zannediyorlar. Dinlerinin adım adım iblis tarafından değiştirildiğinin farkında değiller. Aynı dinin birer uzantısı olduğunu ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler çoğu bilmeyerek dikkate almıyorlar. Bilmiyorlar ve tabiatıyla da bunu kabul de etmiyorlar. Ama din Allah'a inanmaksa, Allah da bunu söylüyorsa, diyorsa ki sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son nebiyle, son şeriatla kıyamete kadar devam edecek olan ama son şeriat değişmeden devam edecek olan kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. Dikkat edin ki Hazreti Musa'dan da evvel Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İsa'dan da evvel Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim de Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Hazreti Nuh'un dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadı. Öyleyse bütün bu değişik tipteki din anlayışları içerisinde semavi kitaplı üç din olduğunu göreceksiniz. Ötekilerin semavi kitapları yok. Ama onlar da aynı dinle emrolundular. Onlarda da her devirde Resul oldu. Biz size ne anlatıyorsak onları anlattılar onlara da. Bugün de din adını verdiğiniz hangi statüyü düşünüyorsanız düşünün, hepsinin içinde bugün de Resuller var ve onlara gene bizim size anlattığımızı anlatıyorlar Resuller. Sadece bir tek dinin olduğunu, dinin dört tane teslimden ibaret olduğunu, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu, bütün peygamberlerin, bütün Resullerin ve onlara tabi olanların sadece aynı dini yaşadıklarını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek Allah, bir tek din, o dinin mensupları kendilerini ayrı ayrı partilerin içerisinde kabul etmişler. Sadece o kadar olsa iyi. Yetmez. Diğerlerini düşman görmüşler. Ve bu düşmanlık hala dünyanın birçok yerinde öldüresiye bir savaşın acılarını dünyaya çektiriyor. Sevgili kardeşlerim, yok ki dinler yok ki birbirinden insanlar ayrılsın da inananlar birbirlerine düşman olsunlar. Ama ne yazık ki hala düşmanlık devam ediyor. Dikkat edin ki düşmanlık din sahipleri arasında. Öyleyse olay açık sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin aslında bir tek dinden ibaret olduğunu bütün dünyaya anlatacak olanlar sizlersiniz. Gelecekte bir beraberlik mutlaka oluşacaktır. Semavi kitaplı üç dinde aslında tek bir dinden ibaret olduğunu dinlerinin anlayacaklardır. Büyük çoğunluk anlayacaktır. Şimdilik her dinin içerisinde az bir grup insan anlıyor. Ve dinlerini yaşıyorlar. Bu yaşayanlar da her zaman %10'un altında. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış insanoğlunu? Mutlu olsun diye. Nasıl? Allah'a teslim olarak. Teslimiyetin kademeleri arttıkça mutluluğun oranı artıyor. Hem dünya saadetinin derecesi yükseliyor, seviyesi yükseliyor, hem de ahiret saadetinin, cennetin seviyesi yükseliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ne yazık ki başkalarından farklı değil, yani mutlu değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olduğunuz andan itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz daha yeni başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Nefsiniz tezkiye olmakta. Fizik vücudunuz Allah'a tezkiye oranında. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yüzde kaç oran azalmışsa aynı oranda ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış. İşte böyle bir dizaynda kulvara eşit şartlarda giriyorsunuz. Nefsinizin kalbinde %100 afetler, ruhunuzun kalbinde %100 hasletler. Bir grup %100 Allah'ın güzellikleriyle dolu ruhunuz. Bütün güzellikler orada. Onların tam zıttı olan afetler de nefsinizde. İkisi de %100 dolu. Bir taraf Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öbür taraf Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de hepsini işliyor. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuzla negatif ağırlıkla pozitif ağırlığın birbirine eşit olduğu bir denge dünyasında varsınız. Var kılındınız Allah-u Teala tarafından. Evvelce yoktunuz, şimdi varsınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Madem ki varsınız, öyleyse varoluşun sebebini bilin ki mutlu olmak için yaratıldınız ve mutlu olmaya layıksınız. Bu liyakatinizi kendi dizaynınızla mutluluğu elde etmek istikametinde kullanacaksınız. Ne kadarına layık olursanız mutluluğun o kadarını Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Öyleyse başlangıcındaki denge noktasında nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Ama daha ziyade yaptığınız şeyler yanlışlar. Hakikatleri ve doğruları bilmiyorsunuz. Şeytan size hep kılavuz oluyor ve yanlış şeyler yaptırıyor. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırıyor. Bazı şeyleri de yaptırmıyor, Allah'ın emrettiği şeyleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirmiş. Bu gezegen din açısından kainatın merkezidir. Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada yaşadı fizik vücuduyla. Her alemde bilinir. Daha evvel gelmiş geçmiş bütün nebiler bu alemde yaşadılar fizik vücutlarıyla. Onlar da bilinirler. Ve Kabe bütün kainatın Kabe'sidir. Mukaddes yerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde onu bizi yaşatmak için yarattığı mutluluğu yaşayalım. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Bütün anlaşmazlıkların bittiği yerde o oluşur. Nefsinizle ruhunuzun arasındaki diyalektik kavganın bittiği yerde, sizinle başka insanların arasındaki fizik kavganın bittiği yerde ve Allah'ın emirleriyle yasaklarının şeytanla olan kavgasının bittiği yerde. Orada sizin için mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin için, unutmayın. Aranızdan her kim diyorsa ki, şu dünyada benden daha mutsuz insan mı olurmuş? Şu halime bak. Her tarafımda mutsuzluk akıyor. Birisi çıkmış orada, mutlu ol, mutlu ol diye ahkam kesiyor. Ben mi mutlu olacağım? Benim kadar mutsuz bir insan mı mutlu olacak? Böyle söyleyen sen sevgili kardeşim. Evet, sen mutlu olacaksın. Ve mutlu olman için sadece bir dilekte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Diyeceksin ki, ey ya Rabbim, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Sadece lafız olarak, lafla değil, burası da söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Unutmayın, dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür. Ve daha o andan itibaren içinize bir ferahlıktır, yayılır. Ve bir süre sonra biz o kardeşimize sorarız. Hani mutlu olmak diye bir şey yoktu. Dünyadaki en mutsuz insan sendin. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, gelin. Mutlu olmak isteyerek gelin. Mutsuzluktan bıkmış, huzursuz olmuş olarak gelin. Mutluluğa teşne olarak gelin. Mutluluğu yaşamak için o arzuyla gelin. Öyleyse her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Şöyle bir bakın. Gökler sizin için. Yerler sizin için. Bulutlar, ormanlar, çiçekler. Etrafınıza dikkatle bakın. Kuşların da sizin için yaratıldığını, balıkların da sizin için yaratıldığını düşünün. Her şey sizler varsınız diye sizler için yaratıldı. Her şey sizler için yaratıldı. O 40.000'den fazla ot çeşidinin her bir otun mutlaka size faydalı bir yönü vardır. Sevgili kardeşlerim, aklıma geldi. Ne yani, tahta kurusu da mı bizim için faydalı diyen birisi var mı aranızda? Var muhakkak. Evet. Tahta kurusu 50 metre çapındaki bir daire içinde bir insan hissettiği zaman sisteminde derhal değişiklikler başlıyor. Amerikalılar tahta kurularını Vietnam savaşlarında bu konunun uzmanı olarak kullandılar. İnsanlar saklanabilir eğer tekniğini biliyorlarsa, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda saklanmanın, saklanabilirler. Ama tahta kurularından saklanamazlar. Tahta kuruları hissederler. Peki develerin radara yakalanmadıklarını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala her mahlukunu ayrı bir vasıfla yaratmış. Sevgili kardeşlerim, ya sizler bırakınız nefsinizi, bırakınız ruhunuzu. Sadece şu fizik vücudunuzu yaratan Allah'ın onda ne kadar büyük mucizeler oluşturduğunu biliyor musunuz? Nano alemde her an, yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemlerde her an orduların nasıl birbirleriyle çarpıştığını, devamlı savaş olduğunu biliyor muydunuz? Plasentanın anne karnındaki bebeğin bütün organların oluşmasındaki sinyalleri verdiğini biliyor muydunuz? Milyonlarca genin hayatınızın her zerresini inanılmayacak bir geniş saha içerisinde kontrol altında bulunduğunu biliyor muydunuz? Her gün tıpta yeni aşamalar kaydedilirken artık bakın hep hücreden bahsediliyor. Genetik kodlardan bahsediliyor. Genetik ilmi tıbbın göz bebeği oldu. Sevgili kardeşlerim, onlardaki inceliği gördükçe nasıl sizi yaratan Allah'a hayran olmazsınız? O zaman sevgili kardeşlerim, laf aramızda, çok yavan kalmıyor mu yani bu ateistlerin Allah yoktur, her şey kendi kendine olmuştur demeleri? Belki artık onlar da demiyorlardır. Bir kuvvet var muhakkak ama o kendisine tapılacak olan Allah değildir diyebilirler. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda, ateist bir doktora aklım ermiyor. Yani tıbbın bugünkü gen teknolojisinde hastalıkların oluşmasında vücudun immün sistemiyle mikropların savaşmasında, hücre yapısında, sınırsız bilgiler gizlenmiş. Nano alem değerini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Tıp ilmi biraz daha bilgi sahibi oluyor ve gözlerimiz devamlı daha çok açılıyor Allah'ın harikaları karşısında. Bu harikaları birer birer gördükçe ve tıp ilmi de bunları ellerindeki bütün imkanlarla tespit ettikçe, sevgili kardeşlerim, bir yoklayın kendinizi. Siz de Allah'a hayran olmaz mısınız? Ya onu bizim kadar tanısaydınız? Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Biz Allah'a hayranız. Sizin bilmediklerinizi bildiğimiz için değil, sizin bilmediklerinizi o bize öğrettiği için. Öğretmeseydi bilmezdik. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla birlikte, o sizinleyse, siz dünyadaki en mutlu insansınız. Rabbiniz sizinle beraber. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde olalım, hepimiz de beraberdir. Unutmayın, hepinizin tam şu hüviyetinizle, her şeyinizle bir kopyası içinizde. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin içinizde de bir kopyasını oluşturuyor, sizin bir kopyanızı. Ama Allah'a ait bir kopya. Yedinci alem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Şu salonu kainat kabul edin. Televizyonunuzu izlediğiniz, bilgisayarınızı izlediğiniz bu salonu. Evvela sizinle beraberiz. Her hareketimi aynı anda hepiniz görüyorsunuz, beni işitiyorsunuz. Bu bana sınırsız bir haz veriyor. Sizlerle beraber olmak, aranızda olmak, sesimi duymanız, benim sizi hissetmem, hepimizin bir arada oluşumuz sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir şey, öyle değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Bu salon zahiri alemin bir parçası, öyle değil mi? Hava adı verilen bir sistemle tamamen çevrili, hiç boşluk yok. Boşluk diye gördüğümüz şey gazlardan oluşuyor. Gazlar da elektronlardan.

5 milimlik bir sahayı ifade ediyor. Geri kalan 100 üzerinden 95'i hissedemiyoruz. Beş milim bir metrenin %5'idir. İşte Allah'ın bütün ilminden, yeni nasipdar olduğumuz her ilimden alabildiğimiz bu kadar. Şu anda her yeni bilinen şey bütün olarak karşımıza geldiğinde bir de bakıyoruz ki o yeni açılan ufkun da sadece %5'ini öğrenebilmişiz. Geri kalan sır perdesinin içinde. Yüce yaratıcımız, bizleri yaratan, kainatı yaratan Allah-u Teala sırları ne kadarına layıksak o kadar olarak bize veriyor. Zaman, hız, Allah mefhumları yerlerine oturttuğunuz zaman hayranlığınız kat kat artıyor. Şimdi bu zahiri alem aynı zamanda bunun berzah alemini de içeriyor. Yani şu salonun içinde aynı zamanda berzah aleminde bir parçası var ama fizik vücudumuz onu hiç hissedemiyor. Aynı zamanda cinlerin gayb aleminin de bir parçası var, gene hissedemiyor. Aynı zamanda gayb alemine ait olan berzahın da bir parçası var, gene hissedemiyoruz. Emr aleminin de bir parçası var, hissedemiyoruz. Zülvani aleminde bir parçası var, hissedemiyoruz. Zahir alemle beraber altı alem var. Bir de bizim içimizde, bizim tam aynımız olan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmiyle vücuda getirdiği bir başka alemin bir parçası daha var. Allah'a ait olan bir alem. Öyleyse altı alemle beraber bu yedincisi bir arada. Ve biz onlardan sadece bir tanesini algılayabiliyoruz. Zahiri alem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey muhteşem. Onu tanıdıkça hayatta buluşunuza sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Onu tanıdıkça insan olarak yaratıldığınız için sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Hele size Allah-u Teala bir vazife vermişse, o konuda sizi devamlı aydınlatmaktaysa, her geçen gün her şeyi size öğretiyorsa, o zaman mutluluğunuz daha bir başka olmaz mı sevgili kardeşlerim? Onun öğretisi, kainat öğretisi, kalp gözünüzü açar, sizi hadi bakalım şimdi kainata bak diye Adem'den, yokluktan kainata baktırır. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Düz bir kainat. Ama görüntüsü tam bir insan vücudu. Cinsiyetsiz. Çamurla akan derelerin renginde. Ne sorarsanız cevabını verir. Dilerse vermez. Unutmayın, o Efendimiz. Emir ve kumanda mevkiinde o var. Biz hepimiz birer mahlukuz. Yaratıkız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala yarattı bizi diye hep içimde tarifsiz bir sevinç var. Varız hamdolsun. Hamdolsun ki onu

işitebiliyoruz. Hamdolsun ki görebiliyoruz. Hamdolsun ki her an bizimle beraber. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah bizi yaratan ve bizi sevgili kılmış kendisine. Daha çok bir insanı ne mutlu edebilir ki? Allah'ın sevgilisi olmak. Ondan sonra sevgili kardeşlerim, çok mu yani bizim söylediğimiz şey? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye? He? Ne dersiniz? Söyleyin. Çok mu? Sevgili kardeşlerim, bir soru sormak istiyorum size. Mutlu musunuz? Allah'ın yolunda bilin ki yarın bugünkünden daha fazla mutlu olursunuz. Eğer Allah'ın gemisinin kanunlarına riayet ediyorsanız. Allah'ın gemisi bir tek dilekle sizi yolculuğa kabul eder. Tek bir dilek. Dünyadaki en kolay şey dilemek. Ne dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Ruhen Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geminin yolcuları arasındasınız artık. Bu gemi sizi mutlaka saadete götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar bu gemi sizi mutlaka ulaştırır. Sevgili öğrenciler, bir dileyin. Ondan sonra mutluluğu yaşayacaksınız. Cehalet hep Allah'ın şifrelerini bilmemekten kaynaklanıyor. Şifreler. Kur'an-ı Kerim şifrelerden oluşuyor. O şifrelerden en basiti ve hayatınızın en önemli şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şifreyi bilmiyorsanız, ki insanların çok büyük bir kısmı bilmediklerini söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberiniz yoksa, size bunun imkansız olduğunu söylemişlerse, İşte o söyleyenlere acıyın sevgili kardeşlerim. Onlar kitle halinde bir cinayetin sahipleridir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. 70 milyon insanın 190'dan fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir eksik ve yanlış bilgi. Ve insanlar dinlerini, dini öğrenmeleri mümkün olmayan kaynaklardan öğrenmeye çalışıyorlar. Onlara öğretenler de büyük kısmı öğrettiklerinin eksik olduğundan haberdar değil, birçok öğretilerinin de yanlış olduğundan haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Allah'ı tanımadıkları için, emirlerini bilmedikleri için, bu güzellikleri yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam
kendisine her kötülük eden için Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi sen onları bağışla, onlar bilmiyorlardı. Bu devirde de gene insanlar bilmiyorlar. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bir kısmı bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ayırımı yapamıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le ilmi öğrendikleri kitapların ayırımını, birbirinden farklı şeyler içerdiğini çoğu bilmiyor. Bilmediği için de öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkesin cehenneme gideceğini zannediyor. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öylesine korkunç zeki bir mahluk ki insanları asıllardan koparmayı başarmış ve gene asıl kelimesini kullanarak konuşmak istiyorum. Asılsız bir dizaynla insanları mahvetmiş. Aslı olmayan bir yanlışlıklar dizisinin içine etmiş. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün insanlar diyorlar ki İslam mı? Allah'a teslim olmak demektir. Son dindir. Ondan evvel geçen dinlerin hepsi artık boştur. O dinlerin bir hükmü kalmamıştır. Son din, en mütekamil din, İslam dinidir. Başladım ya konuşmaya, onların söylediklerini hepsi yanlış. Baştan aşağı yanlış. İslam yeni bir din değildir. Madde bir. İslam son din değildir. Madde iki. Başka bir din hiç olmamıştır. Madde üç. Başka bir din hiç olmamıştır ki İslam'la mukayese edebilirsiniz. İslam, Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Ve son din değildir, mütekamil din de değildir. Diğer dinlerden bir farkı hiç olmamıştır. Allah'ın öğretisinde asırlar, bin yıllar, 10 bin yıllar boyunca tekamül olmaz. Allah Teala indirdiği an tekamülün son noktasında indirir. Öğretirken biz tekamül edeceğimiz için bize adım adım öğretir her şeyi. Başlangıç safhasından bugüne kadar gelişimizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Söylediğimiz her şeyde din anlatımına ters düştük. Çünkü her şey yanlış öğretilmiş insanlara. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar asırlar boyunca kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları kitabının içinden 29 tane alıntı yapan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu hüküm veriyor hakkımızda. Diyor ki bu 29 tane alıntıyı yazan kişi iki tane alternatiften biridir. Bu kişi delidir. Birinci alternatif. İkinci alternatif, bu kişi din adına hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü söyledikleri bugüne kadarki İslam kültürünün tamamen dışındadır ve Kur'an'a da İslam'a da aykırıdır. Oldu mu? Ondan sonra Allah Teala bize cevabını yazdırdı. Cevabı da hem onlara gönderdik hem 4 kitapla tamamladık. Allah Teala tamamlattı demek çok daha doğru bir ifade olur. Sonra mı ne oldu? Sonra Diyanet İşleri'nin Din İşleri Yüksek Kurulu bir de baktı ki 29 tane alındığının her biri Kur'an'ın bir ayeti kerimesiyle eşleşiyor. Ondan sonra mı ne oldu? Ondan sonra bizimle artık aşık atmadılar.
Buna cesaretleri yok. Sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı deyince bir başkan hatırlıyoruz. İsmi lazım değil. Ama onu bilirsiniz. Kardeşi uzun süre valilik yaptı. Çok güzel bir teorinin sahibiydi. Özel idarelerin de yetkililerini o bölgenin seçmesi talebi vardı. Çok da akılcı bir talepti. Çok da cesur bir kardeşimizdi. Şimdi merkez valisi olduğunu öğrendik. Uzun süredir kızağa çekilmiş orada. Ama tebrik yaşayan cesur bir kardeşimiz. İşte onun kardeşi bir ilahiyat fakültesi profesörü. O Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı bir ara. Her şey harikaydı. Bir bayram mesajında diyordu ki, şu tasavvufu yaşayanların yaşantılarına hep özlem duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da onlar gibi yaşayabilenler olmasını. Bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik bayramdan sonra. Ona 3 saat tasavvuf anlattık. Hayır, tasavvuf kitaplarından anlatmadık. Kur'an-ı Kerim'den tasavvuf anlattık. Tasavvufun menşeinin Kur'an olduğunu, tasavvuf erbabının sadece Kur'an'ı yaşadıklarını o gün gördü. Ve zaten baştan aşağı Kur'an'a karşı saygı doluydu. Ne kadar güzel kararlar almıştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Diyanet İşleri'nde 3 ay süreli bir eğitim verecektik. Kur'an'ı anlatacaktık onlara. Allah'ın bize anlattığı ayetleri anlatacaktık. Ve tasavvufun onların zannettiği gibi bir ütopya olmadığını, bir lüks, bir fantezi, bir kökten dincilik olmadığını, Kur'an'ın ta kendisi olduğunu, bütün sahabenin o güzelliğin yedi safhasını da yaşadığını anlatacaktık. Anlatamadık. Daha vakti gelmemişti. Diyanet Teşkilatı o semineri vermememiz için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, o gün de her şey çok güzeldi, bugün de her şey çok güzel. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ı yaşattı, sizlere Kur'an'ı öğretmeyi nasip kıldı. Ha biz mi Arapçayı hiç de onlar seviyesinde, şu hani Arapçayı biz biliriz, onun için Kur'an-ı Kerim'i biz biliriz ancak bizim kadar Arapça bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar diyenler var ya, onlar kadar Arapça bilmeyiz. Ne sarf biliriz, ne nahiv biliriz, ne Arapça gramerinin herhangi bir özelliğini biliriz, ne de Kur'an-ı Kerim'i onlar gibi doğru dürüst okuyabiliriz. Hiçbirisi yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i biz öğrenmiyoruz. O bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, işte güzellik burada. Onun öğretisi, Allah'ın öğretisi. Biz öğrenmedik, öğretildik. Öyleyse bugün din adına ahkam kesip
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar edeyim kelimeyi, ahkam kesip televizyonları parselleyenler, geçen gün yine birisi çıkmış da ismini vermemiş hamdolsun ki kardeşimiz, biz de bilmiyoruz kim olduğunu. Birisi diyor, bir profesör diyor, diyormuş ki Arapçayı biz biliriz. Kur'an-ı Kerim'i de sadece Arapçayı bilenler bilirler. Bu sebeple diyor, Kur'an-ı Kerim'i de biz biliriz. Sevgili kardeşlerim, ne Allah'a ulaşmayı dilemekten haberi var, ne mürşidi kabul ediyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırmış, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim etmiş, ne irşada ulaşmış. Bu kavramlara hayatında hiç duymadığı için garip bir şekilde bakıyor. İnsan ruhunun diyor ölmeden evvel ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Çünkü diyor insana hayatı ruh verir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Meğer insana hayat veren Allah değilmiş. Allah Teala Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı sadece biz veririz diyor. Biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde. Biz yaratırız, yaşatırız, biz öldürürüz diyor. Hayatımız kimsenin elinde değil, Allah'ın elinde. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey bir başka güzel. Öylesine güzel bir dizayn ki, bu muhtevada nasıl hayran olmasınız Allah-u Teala'ya? O, bizi yaratan yüce yaratıcı, hepimizin sahibi. Her şey en güzel şekilde onunla vücut buluyor. Her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha güzel, biraz daha güzel. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, Mihir camiasının içindeyseniz, başkalarının bilmediği hakikatleri bilenlersiniz. Siz, Kur'an öğretisinden nasipleniyorsunuz. Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Hiç düşünemiyorlar sevgili kardeşlerimiz. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar öğretilmiyorsa, Kur'an da bunları yazıyorsa, biz de Arapça bilmiyorsak doğru dürüst, hiçbir yerden de öğrenmemiz mümkün değilse, acaba sahabenin yaşadığı bu hayatı biz nasıl yaşamışız? Acaba sizlere nasıl yaşatıyoruz? 7 tane safasıyla, 7 makam evliyalığıyla, kim buna cevap verebilir acaba? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Mihir camiasının içinde bulunmaktan mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizi bu mutlulukla hep beraber kılmasını, her an saadeti yaşamanızı, Allah'a olan aşkınızla şu dünyada bütün boyutlarıyla mutluluğu her aşamada yaşamanızı, Allah'ın bütün cennetlerinin sizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostumuz, gönül dostumuz, kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eûzü ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm. Enamte aleyhim gâilul mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neden hep mutluluk diyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün insanları ulaştırmak istediği menzil orasıdır. Mutluluk. Şeytanın da bütün insanları ulaştırmak istediği yer mutsuzluktur. Şeytan devamlı sizi yanlış şeyler yapmaya yöneltir. Nefsinize kurban olmanızı ister. Nefsinizin bütün arzularını yerine getirmesini ister. Nefs şerri emreder. Allah ise ruhunuza tabi olmanızı ister. Ruh sadece hayra emreder. Sevgili kardeşlerim, iki düşman kardeş. Birisi nefs isimli vücudunuz. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gece rüya gördüğünüz vücudunuz odur. Her gece nefsiniz devir sayısı eşit olunca fizik vücudunuzda nefsinizin devir sayısı vücudunuzdan derhal ayrılır. Ayrılır ve her yere gidebilir. Bir anda en uzak yerlere ulaşabilir. Başka gezegenlerde bile olabilir. Böyle bir imkanın sahibi nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz en büyük düşmanınız. Sizi cehenneme sürükleyebilecek olan tek vasıta. Allah'ın emirleri var. Emrettikleri şeyler. Onları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim mutluluğumuz için elzemdir. Allah-u Teala neyi üzerimize farz kılmışsa, o farz kıldığı her husus mutlaka bizi daha mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Namazı farz kılmış Allah-u Teala. Namaz bir mutluluktur. Allah'ı seven kişi için. İşte Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu sevginizi ölçmek için namaz kılın ve namazdaki mutluluk derecenize bakın. Ne kadar mutlusunuz. Öf be, gene namazın vakti geldi. Aman şu namazı kılayım da hemen yakamdan düşsün. Kurtarayım paçayı. Ah keşke sadece farzları kılsam da bitirsem namazımı. Bu sünnetlerde ne oluyormuş? Bu kadar arttırmanın alemi var mı yani bu namazı? Gibi düşünceleriniz varsa kendinize en büyük zulmü yapıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, namaz her şeyden evvel doyulmaz bir mutluluktur. Kimler için? Namaz boyunca iradesini Allah'a bağlayanlar için. Sevgili kardeşlerim, namaz boyunca hep Allah'ı düşünenler için. Ne kadar Allah'ı düşünmeye ara verdiniz, o kadar az zevk alırsınız namazdan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i imtihan ediyor. Sadece diyor iki rekat kılacaksınız. Bu iki rekat boyunca namazın başından sonuna kadar Allah'ı düşüneceksiniz. Bu aranızda bir yarıştır diyor. Hadi bakalım diyor şimdi namaza.
Sevgili kardeşlerim, konunun başlangıç noktasındayız daha. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir yeni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sırayla tabi olmuşlar. O noktada bir yerdeyiz. Onlar daimi zikre henüz ulaşmamışlar yani. Ve namazdan sonra hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O kadar gayret ettik, tam yaklaşmıştık ama kaçırdık. Sevgili kardeşlerim, bu namaz 4 rekatlık bir namaz olsun, 2 rekatlık bir namaz olsun, önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Acaba ne kadar Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsunuz? Yoksa eğer Allah'ı düşünmeden sadece aman şamdan düşsün diye namaz kılıyorsanız, o zaman namazın zevkine varamazsınız sevgili kardeşlerim. Namaz sizin için bir zevk olmaz. Namaz kılarken kendinizi yukarılarda, 7. gök katında hissetmeye çalışın. 7. gök katında değil, Allah-u Teala'nın huzurunda hissetmeye çalışın. Huzur namazının kılındığı namazın muhtevası içinde hissetmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, her şey sizi mutluluğa çağırıyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e hangi farzı koymuşsa, biliniz ki o farz bütün insanlara mutluluk katmanın bir fakültesidir. Neyi emretmişse o mutluluğun simgesidir. Neyi yasaklamışsa o da mutluluğun simgesidir. Allah Teala hepinizi sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Herkesi çok seviyor. İnsanlar Allah'a ne kadar layıklarsa, liyakatleriyle Allah'ın onlara karşı olan sevgisi aynı paraleli takip eder. Ne kadar layıksa o kadar Allah-u Teala tarafından sevilir. Allah'a layık olabilme seviyesi de Allah'ı sevmekle paralel yürür. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? İşte Allah'a layık olma seviyeniz o kadardır. Sadece 2 tane alternatif var. Allah'ı sevmek veya kendinizi sevmek. Bunun manası nefsinizi sevmek. Allah'ı sevdiğiniz zaman nefsinizden fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Başlangıçta namaz nefsinize ağır gelen bir müessesidir. Zikir nefsinize ağır gelen bir müessesidir. Ve nefsiniz başlangıçta şeytanın tesirinde olduğu için zikir yapmanızı hiç mi hiç istemez, namaz kılmanızı da. Ve siz her seferinde nefsinizi yenerek namaz kılmak mecburiyetinde kalırsınız. Ama zikrinizi arttırdıkça adım adım namaza karşı sevgi, namazı sevmenin payından kendisine alarak devamlı büyür. Namaz kılmayan bir insan o noktanın başındadır. Namaz kılmaya başladığı zaman bundan sıkıntı duyuyorsa o sıkıntı adım adım azalarak devam edecektir. Ve de namazlarını
kıldığı zaman başlangıçta zoraki olan kişi için bile namaz kısmen bir zevk olacaktır. Burada bir ayrıcalık var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi artık Allah'ı sevmiştir. Allah'ı kendisinden öne geçirmiştir. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyip de ulaştıran bir insan için Allah Teala her şeyin en güzelini nasip eder. O kişi için dünya yarı yarıya huzuru ve mutluluğu yaşadığı bir dünyadır. O kişi zikrini yapar ve bu zikir onu en güzele doğru devamlı olarak çeker, götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyi en güzel standartlarda göreceksiniz. Allah-u Teala ne yaparsa tam yapar. Eksiği yapan, hedeflere ulaşamayan biz insanlarız, bir de cinler, yani bütün yaratıklar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en mükemmel şekilde tesis eder. O mükemmeli bozan, berbat eden biz mahluklarız. Allah Teala bize akıl vermiş. Aklı şeytan da kontrol etmeye çalışır. Allah da kontrol etmek ister. Ama Allah Teala'nın bir kanunu var. Biz insanlara serbest irade vermiş. O verdiği serbest iradeyi mutlaka kullanmamızı istiyor Allah Teala. Onu kullanabilmek içinse mutluluğu yaşayabilmek için o iradeyi Allah'ın emrettiği istikamette kullanmak mecburiyetindeyiz. Fizik vücut namaz kılmayı sevmeyecektir ama biz onu sevdirmeye çalışacağız. Bir süre sonra fizik vücut namazın bir zevk olduğunu idrak eder. Namaz bir zevktir sevgili kardeşlerim. Eğer Allah ile şuradan kalpten bir ilişkiyi kurabildiyseniz namazlarınızı doyulmaz bir zevk olarak yaşarsınız. Zikriniz doyulmaz bir zevk olur. Daimi zikre ulaşanlar o doyulmaz zevki adım adım içenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mu tamamen mutluluklardan oluşur. Şeytanın yolu mu o da mutsuzluklardan. Birisi Allah ruhumuzu da teslim almak ister. Fizik vücudumuzu da teslim almak ister. Nefsimizi de teslim almak ister. İrademizi de teslim almak ister. Neden? Çünkü ister ki biz mutlu olalım,
daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, en çok mutlu olalım. Mutluluğumuz kesintisiz bir mutluluk olsun. İşte günlük zikir seviyemizle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Ne ka küfte, o ka ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Zikrinizin seviyesi mutluluğunuzun göstergesidir. Hani terazinin bir tarafına gramlar konur, öbür tarafına tart olacak olan malzeme konur ya, işte o gramları zikir olarak kabul edin. O zikir seviyesi kadar mutlusunuz. Terazi dengede. Terazinin gramları arttıkça karşılığındaki zikir seviyesi de artacaktır. Gramlarının zikir gayreti olarak değerlendirilmesi halinde gayretiniz arttıkça zikir giderek artacaktır. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artacaktır. Zikriniz boyutlarını daimi zikirde, ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim etmekte yükselteceksiniz. En doruk nokta, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman külli irade sizi kontrolü altına aldığı zaman gerçekleşir. Artık zikirde değilsiniz. Külli irade size Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin tekrarını yaptırdığı için artık siz tesbihtesiniz. Zikir orada tesbihe dönüşür. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizin seviyesiyle paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Allah'ı sevmenin ölçüsü zikirdir. Bir günde ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 2.4 saat, yani 24 saatin 10'da 1'i kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz 10'da 1'dir. Günün 4'te 1'i kadar, yani %25'i kadar seyrediyorsanız, zikrediyorsanız, mutluluğunuz %25'tir, 4'te 1'dir. Günün yarısı kadar zikrediyorsanız mutluluğunuz %50'dir. Daimi zikre ulaşmadan evvelki son aşamanız %80 zikre ulaşmaktır. Ondan sonra daimi zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından salavat nurları önce %2 rahmet taşır kalbinize.
Sonra %98'e kadar ulaşan fazılları taşır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Fazıllar ve baştan giren %2 rahmet mutluluğu temsil eder. Fazlın girdiği yerde kişinin nefsindeki kavga o seviyede biter. %2 rahmet nuru, %2 kavga bitimini. Ondan sonra gelecek olan her %7 fazıl birikimi, %7 mutluluk artışını ifade eder. O seviyede yani %2 artı %7, %9 seviyesinde nefsin kalbinde kavga bitmiştir. Sonra adım adım gidişer gidişer bunlar yükselecektir. İlgisi %7'lik sistem olmasının arkasında o kişinin ruhunun, yola çıkan ruhunun her %7'de yalnız bir gök katı aşabilmesi olayı vardır. İki olay birbirine kesin kes bağlıdır. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimi sizi yine zemin katta bırakır. İlk, ondan sonraki ilk %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Ötekiler yukarı çıkar, sizinki çıkamaz. Çünkü henüz %7 zikrediyorsunuz. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. İkinci bir %7 nefsinizin kalbi fazılla doldu. Ruhunuz ikinci gök katına çıkmak yetkisinin sahibidir. Orada su var olma havuzlarında su var alacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, baştan %2 rahmet birikimine ilave bunlar. Üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi %49 eder. Yedinci gök katında ruhunuz 7 tane alemden geçecek. Bu sebeple burası biraz uzun bir devreyi ifade eder. Ta ki zikir hücrelerinde Allah'a doğru yola çıkan ruhunun zikrini tamamlasın da sitetin müntahaya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında yok olsun. Allah'ın zatına bir ruhun ulaşabilmesi iki yatay, iki dikey, dört yolculukla mümkündür. Hangi mürşidin yanında tövbe alırsanız alın. Eğer o mürşit gerçek bir mürşitse tövbeniz anında ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk eder. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. Bu otomatik bir işlevdir. Tüm ruhlar gidecekleri yeri bilirler. Ruh çünkü Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Ruh hepiniz için bir emanettir. Vücudunuzdaki tek emanet ruhunuzdur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşmadan evvel artık nefsiniz emanettir fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Neden? Çünkü artık daimi zikirdesiniz. Her an Allah'ın katından fazıllar
nefsinizin kalbine salavat nurları tarafından taşınıyor. Başlangıçta salavat nurları sadece %2 rahmet getirirler. Öncü kuvvet. Ondan sonra 7 defa %7 fazlalık birikimi %49 eder. Ve ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Ondan sonra nurların gelişi devam eder. Bir %49 nur daha birikecektir. Daimi zikre ulaşmanız için önce dik yokuşu aşmak mecburiyetindesiniz. %51 nispetinde olan nurları %80'e çıkarmak mecburiyetindesiniz. %81'e. İşte nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaştığı zaman bu arada sevgili kardeşlerim siz fizik vücudunuzu dik yokuşu aşmış olarak Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Neden? Bir hiç karşılığı bir insan Allah-u Teala'dan bir şeyler alır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları hidayete ermeye ehil yaratmıştır. İnsanın ruhu vardır, insanın nefsi vardır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mürşide ulaşıp da önünde diz söküp tövbe ettiğiniz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacaktır. Ve devrin imamına ait olan altın kapıdan girilen ana dergaha ulaşacaktır. Orada kendisine ait olan yeri alacaktır. O yer önceden bellidir. Ve de bu noktadan sonra o kişi seyri süluka iştirak edecektir. O kişinin ruhu seyri süluka iştirak edecektir. Seyri süluk, sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yapılan bir yolculuktur. 7 tane kat dikey olarak çıkılır. Her katta bir seremoni mutlaka vardır. Birinci katta çimenlerin üstündeki seccadelerde secde edilir. İkinci katta soğurulma havuzlarında bütün ruhlar su aralırlar. Sonra içeri alınırlar. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin üst veya alt katında secde ederler. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde ederler.

Altıncı katta bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil, fosfor yeşili bir renge dönüşür. O nurdan vücutları ve çatlar. Bu çatlamayı tamamlayabilen herkes için hilat giymek söz konusudur. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde Cebrail Aleyhisselam onlara hilat giydirir. Kafkas kıyafetlerine benzer bir kıyafet giydirilir. Ve oradan yukarıya doğru yükselir ruh.

yükselmede 7. kata kafile halinde çıkılır. Kafile sağ tarafta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Eken, başlangıçtaki nokta. Şimdi sağ tarafta devrin yanı vardır. Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı. Kafile yola çıktığı zaman evvela Ümmü Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'nin dibine dalınır. Sırlar öğrenilir. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada birlikte olur, orada kalır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kafileyle gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bir sonraki kademe geçer. Divane salihine ulaşır. Daha sonraki kademe geçecek olan nurlar, ruhlar buradan zikircilerinin bulunduğu kesime uçarlar. Bu arada zikircilerin içinde zikretmek temel görevleridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için her şey size en güzeli sevk etmek üzere dizayn edilmiştir. En güzel ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ama bunlardan her biri bir ayrı kademeyi

12 saat zikrettiğiniz zaman 12 yüzde 12 24'ün yarısıdır, %50'sidir. Siz %50 mutlu bir insan olursunuz. 12 saat mutlu olursunuz 24 saatte. Bu saat 18'de çıktığı zaman çıkabilmesi için mutlaka zikrinizin %80'i aşması gerekir. Fizik vücudunun teslimi gerçekleşecektir. O zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Ve neticede bu dik yokuşu aşabilen herkes için daimi zikre ulaşmak artık bir problem teşkil etmez. Kişi daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Ullelvap olur. Daimi zikre ulaşanlar ya külli irade tarafından ulaştırılırlar. Bütün mürşitler bu kategoriye girer. Ya da ilahi irade tarafından ulaştırılırlar. Sadece Resuller bu kademeye girer. Resullerin bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Ama Nebi Resuller de Resuldür, Veli Resuller de Resuldür. Üstün olan Nebi Resullerdir, Peygamber Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Resuldür. Allah Teala ne diyordu? Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkileriniz işte bu minval üzere devam eder. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dileyip kademeleri birer birer açmanızdır. Yani önce ruhunuzu Allah-u Teala teslim alır. Bunun için günde 3 saatlik zikir yapmanız yeterli. 3 saatlik bir zikirle bu hedefe mutlaka ulaşırsınız. Her gün şaşmadan en az 3 saat zikri gerçekleştiren herkes ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Bu noktaya Allah-u Teala zaten insanları ulaştırır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'yı çok sevmelisiniz. Çok ama çok. Allah-u Teala sizi çok seviyor. Buna layık olmalısınız. Bu büyük sevgiye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyoruz. Hepinizin gözlerini öpüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. الفاتحة مع الصلوات

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın sohbetinde birlikteyiz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'ın hepinizden sadece bir tek dileği var. Tek bir dilek. Sizlerin mutluluğunuz. Allah'ın ortaya koyduğu bütün kaideler, kanunlar, emirler, nehiler hep aynı hedefe yöneliktir. Sizin mutluluğunuz. Şu kainatlar var ya, Allah'ın vücuda getirdiği altı alem, zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun zıttı olan berzah alemi, emr alemi ve zulmani alem ya da gökler alemi ve yerler alemi, altı alem. Peki yedincisi var mı? Var ama alem değil. Allah ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu alemleri kaplamış durumda. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, o arşı tutan meleklerle, o meleklerin etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'ı tesbih ederek derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe edip senin yoluna girmişse, sen onlara mağfiret mi girmişse ve böylece imanı artan bir mümin olmuşsa, sen onlara mağfiret eyle. Onların, yani günahlarını sevaba çevir. İşte bütün arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi hepsi Allah'ı tesbih ederler diyor Allah Teala. Hep bunları söylerler diyor. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle, yani günahlarını sevabı çevir ve onları cehennem ateşinden koru. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Bu tövbeye sebebiyet verecek olan, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek olan bir başlangıç noktası. İşte o başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemenizdir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiş olur. Allah'ın da sözü var, onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın size istediği şey sadece sizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine sahip olmanızdır ve bunu garanti ediyor. Ne karşılığı? Üçüncü kat cenneti size garanti ediyor, dünya mutluluğun mutlak olarak yarısını, %51'ini garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek yüzlerce defa söyledik ki, yüzlerce defa sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz dedik, sizde bir emanet var dedik. Allah'ın ruhu sizde emanet. Her gün yaptığınız yanlış davranışlarla zaten o emanete hep ihanet etmektesiniz. Kim
Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ruhunu hayatta olduğu sürece Allah'a geri gönderemez. Ve emanet kendisindeyken ölür. Oysa ki ruhunuz bir emanettir. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ve onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Biz emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar eder. Öyleyse emaneti yüklenen bu iki vasıf sebebiyle sadece fizik vücut değil, şu vücut değil, bunun içinde meknuz bulunan nefsiniz. Nefsinizin iki afetini vererek Allah Teala sadece fizik vücudunuzun, bir mekan olan fizik vücudunuzun ruha sahip çıktığını değil, onunla beraber nefsinizin de emaneti kabul ettiğini söylüyor. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın ruhu sizde bir emanettir. Ama aynı zamanda sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Allah'ın ruhu sizde olduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetine girer. Ama aslında Allah'ın ruhudur ve Allah emanetini geri ister. Diyor ki Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder. Emanetin sahibi Allah. Emanet sizdeki ruh, sizin ruhunuz ama aslında Allah'ın nur ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruhunu Allah size üfürmüş. Bütün insanlara üfürülen Allah'ın ruhudur. Şeytanın da çekemediği en büyük faktör budur. Bu yüzden hepinize devamlı diş biler. Çünkü sizler hiçbir cinde, hiçbir melekte, hiçbir başka yaratıkta mevcut olmayan Allah'ın ruhuna sahipsiniz. Sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Ama sizden bağımsızdır. Dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman vücudunuzdan çıkar, ne girdiğini ne çıktığını hissedemezsiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki emanetini kendisine istiyor. Ama bir büyük mükafat karşılığı. Nedir o mükafat? Emaneti kim Allah'ın zatına ulaştırırsa o emanet Allah'ın zatında yok olur. Bunu gerçekleştiren kişi üçüncü kat cenneti kazanmıştır. 5-6 aylık bir zaman süresi de bunun için yeterlidir. Bunu gerçekleştiren kişi dünya mutluluğunun da %51'ini kazanmıştır. Yarısını, mutluluğu her gün günün yarısından daha fazla yaşar bu kişi. Buraya kadar sevgili kardeşlerim Allah garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu dalalette bırakır. Ama onlardan diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Yani ruhunuzu onun gerçek sahibi olan, sizde bir emanet olarak bulunuyor ruhunuz, onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmenizi Allah Teala istiyor. Ve sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız, merak etmeyin. O yapacak. O sizi öyle bir dizayna sokacak ki hiçbir güçlük çekmeden ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hiçbir güçlük çekmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Neyiniz eksikse onları Allah tamamlayacak. Siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği kişiyi kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Dikkat edin, Allah Teala bu iki ayet-i kerimeyle kendisini sorumluluk altına sokmuş. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde değişiklik, onu yerine getirmemek mümkün değildir diyor Allah Teala. Hulf oluşmaz diyor. Hilaf yoktur diyor. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir diyor. Ne istiyor Allah Teala sizden? Sizin mutluluğunuzu istiyor. Sadece mutluluğunuzu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir diye sorduğumuz zaman diyorlar ki sen bize mutluluğu soruyorsun ama biz zaten mutluyuz kardeşim diyorlar. Çok güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Ama diyoruz, mesela çok yakınınızdan en yakın olan birisi öldü. Üzülür müsünüz? Üzülmez miyiz diyorlar. Tabii üzülürüz. Yoksa diyorlar sen üzülmez misin? Sevgili kardeşlerim, hasta oldunuz, öleceksiniz. Üzülür müsünüz? Evet diyorlar, elbette üzülürüz. Bu dünya tatlı, kimse bu dünyadan ayrılmayı istemez. Sevgili kardeşlerim, öbür taraflara giderseniz eğer, o zaman bu dünyadan daha güzel yerlerin var olduğunu göreceksiniz. Evvela şu ölü saydıklarınız var ya, onlar ölmüş değiller. Ölen onların fizik vücutları, şu vücutları ölüyor. Toprağın altına giren sadece fizik vücut, o da kıyamet günü zaten fizik vücut olarak da yeniden canlanacak. Hiç kaybedilen bir şey yok sevgili kardeşlerim. Ve her gece nasıl nefsiniz uykuya daldığınızda sizi terk ediyorsa ve rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız, ne dedim? Hı? Rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız dedim. Ne yani, rüya gerçek midir mi diyorsunuz? Evet, gerçektir. Rüyalarınızı nefsinizle yaşarsınız ve her gördüğünüz şey o alemin gerçeğidir. Hangi alemde bulunuyorsanız o sırada onun gerçeğidir. İşte eğer rüyanızda şu fincanı yerinden alabiliyorsanız, buna dokunabiliyorsanız, içindeki çayı içebiliyorsanız, yeşil çay, o zaman berzah alemindesiniz sevgili kardeşlerim. Bunun manası bir harika. Sizden evvel ölmüş olanlarla bir defa mutlaka berabersiniz. Ama onların yanında değilsiniz, başkalarının yanındasınız. Yani sizden evvel hepsi ölmüşler, orada yaşıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizin gibi o gece uykuda, sizin fizik vücudunuz uykudayken oraya giden başka nefsler de var. Gene bu dünyada hayattalar o sırada ama oradalar.
onları da görürsünüz. Ortam %100 fiziktir. Masaya dokunursunuz, mikrofona dokunursunuz, bardağa dokunursunuz, içindekini içersiniz ve rahmetli olan annenize, babanıza, ablanıza sarılırsınız, konuşursunuz. Dünyaya ait olan eski günlerden bahsedersiniz. Hepsi %100 gerçektir. Dört dörtlük gerçekler. Hani ölmüşlerdi? Ölenler fizik vücutlar. Bir defa daha söyleyeyim, o da öldü sayılmaz. Fizik vücutlar da öldü sayılmaz. Neden? Çünkü kıyamet günü hepsi öldükleri haliyle yeniden dirilecekler. Öyleyse onlara sorulacak. Ey aziz kardeşim, ne kadar kaldın şu yer altında? Yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Oysa ki kıyamete kadar ne kadar sürenin geçeceği belli değil. Ama onlara, hepimize öyle gelecek. Kıyamet günü yeniden diriltildiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, şu dünya yaşamaya değer bir yer. Eğer Allah'ın hakikatlerini öğrenebilirseniz, hele hele hayatınıza tatbik edebilirsiniz, dünya yaşanmaya değer muhteşem bir yerdir. Mutluluğunuzu dört dörtlük olarak yaşadığınız bir dünya hayatı sizi bekliyor. Ama dikkat edin ki sahibiniz Allah'tır. Ve o sahibiniz sizi sadece Allah'a kul olasınız diye yarattı. Bilir misiniz ne demek Allah'a kul olmak? Mutlu olmak demek. Neden kul olmaktan bahsediyor Allah Teala? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın kulu olursunuz. Tağutun kulu, şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Öyle mi? Gerçekten mi? Peki, işte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَهُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنَعْبِينَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَ فَبَشِرْ اِبَاد۪ي diyor Allah Teala. Sahabeden bahsediyor. Onlar şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Niye kurtulmuşlar? Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Kullarım diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların, yani şeytanların kuluyken, bütün şeytanlar cin tayfasındandır. Cinler de zaten cindir. Şeytanlar, cinler hepsi aynı statüye tabi. Dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlar, biz topraktan yaratıldık sevgili kardeşlerim. Ey benim sevgili kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, aziz dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, bunları, Allah'ın bize yaşattığı o muhteşem şeyleri dile döküp de kelimelerle size anlatabilmek o kadar zor ki kardeşlerim. Anlatılamaz ki, kelimeler yetmez ki. Ama o gökleri görmelisiniz. Herkese açık kapılar. Belli kademelere ulaştığınız zaman onların mükafatını mutlaka alırsınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. Bu sizin en tabii hakkınızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki daimi zikrin sahipleri için li ulil elbab yeskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulil elbab kullarım ki diyor Allah Teala, ulil elbablar ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleridir. Eğer bir insan üç halde bulunabilir. Şu andaki gibi oturuyor, akşamki gibi yatıyor ve buraya gelirken gibi yürüyor ayakta. Ayaktadır, oturuyordur
veya yatıyordur. Yatarken yan üstü yatmanızı istiyor Allah Teala. Neden? Sağ kulağınızı yastığa dayayacaksınız ve yastıkta biraz sağa sola oynatacaksınız kulağınızı ve kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını bu şekilde Allah kelimesi olarak çifteceyle kalbinizin Allah kelimesini tekrar ettiğini duyacaksınız. Onunla uyuyun ve zikrederek uyuyun. O ses kulağınızda çınlarken siz de Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz sesinizde içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Bir gün, günlerden bir gün, bir gün mü? Ne olacak o gün? O gün uyurken zikirle uyuyacaksınız. Uyanırken de o yastığa dayalı kulağınızda hala Allah kelimesinin kalbinizde tekrarlandığını göreceksiniz. İşte o zaman daimi zikre o gece adım attınız demektir. Her gece aynı olayı yaşayacaksınız. Daimi zikir sizin ulul-elbab olmanızı ifade eder. Olsun diyeceksiniz. Ne olmuş ulul-elbab olmuşsam? Ulul-elbab olmuşsanız ne olur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'la konuşmaya başlarsınız. Diyor ki Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala, biz senden evvel de erkekler gönderdik. Emrimizle emrimizle hareket etsinler diye, emirlerimizi yapsınlar diye. Diyor ki Allah Teala, Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Ayet-i kerimenin sonu böyle bitiyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Ehli zikir işte onlar daimi zikrin sahipleri. Neden zikir ehline sorunuz? Çünkü onlar Allah ile daimi konuşurlar. Sevgili kardeşlerim, sual istemez misiniz? Siz bu cehalet ehlinin söylediklerine aldırmayın. Onlar derler ki Allah'la konuşmak mı? Bu üşütmüş, hafif tertip oynatmış kafayı. Kafayı yemiş. Allah Teala da onların söylediğini hiç söylemiyor. Tam aksini söylüyor her zaman. Şu işe bakın. Eğer diyor bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki senden evvel de erkekler gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz emirlerimizi yerine getiren erkekler. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ondan sonra diyor bilmiyorsanız zikir ehline sorun, zikir ehline sorun. Biz onlara vahyederiz diyor. Siz de onlardan öğrenirsiniz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki hep geride kalanlar olursa aranızdan onlar için üzülüyorum. Herkes mutluluğa ulaşmak için eşit imkanlara sahiptir. Kulvara herkes eşit şartlar altında girer. Hayat bir yarıştır. Ama en azından üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Ama şu ulul-elbab'tan da biraz bahsetmeden geçmeyelim. Kimdir ulul-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Özelliklerine. Tamam. 4, 3 daha 7 tane özellik. Birinci özellik zaten isimlerinin konduğu özellik. Daimi zikrin sahipleri. Onlar uyurken de, uyanıkken de her an işlerindeki sesle, işlerinde bir ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalplerine çift atışında
Allah kelimesini devamlı tekrar eder. Uyurken de, uyanıkken de, yatarken de, yürürken de, koşarken de hep kalp Allah'ı zikreder. Kesintisiz bir zikir söz konusudur. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. İkinci özellik, bu yüzden daimi zikrin sahibi olduğu için kalbine her an Allah'ın nurları gelmektedir. Kalbin devamlı nur gelimi sebebiyle kararması mümkün değildir. Kalpteki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir ve zulmani kapı rahmetin, fazlın ve salavatın üç nur devamlı olarak girer kalbe. Baskısıyla zulmani kapıyı hiçbir zaman terk etmeyecektir. O kişi hayatta olduğu sürece zulmani kapı açılmayacaktır. O kişi zikirsizlik alan noktasına tekrar geriye asla dönmeyecektir. Ve daimi zikirde olan kişi bu sebeple kalbi daima nurlarla dolu olduğu için başlangıçtaki karanlıklardan, yani nefslerin afetlerinden hiçbir şey kalmamıştır nefsinin kalbinde. Afetlerin tümü yok olmuştur nefsin kalbinden, kapı dışarı edilmiştir. O kişi hayattayken bir daha dönmesi de mümkün değildir. Öldükten sonra zaten hiç giremez. Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibinin demek ikinci özelliği varmış. Neymiş o? O kişinin kalbinde hiç afet kalmıyormuş. Kalmazsa ne olur? O kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. Ya. Neden? Mutluluk sevgili kardeşlerim kesintisiz bir haldir. Bir sulh ve sükun halidir. Kavganın yok olduğu bir ortamı ifade eder. Ve de sevgili kardeşlerim hem iç aleminizde kavga bitmiş olmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga. Hem dış aleminizde kavga bitmelidir. Sizinle başka insanlar arasındaki kavga. Bu sözüme dikkat edin. Kavgayı siz bitiriyorsunuz. Onlar bitirmiyorlar. Onlar ömür boyunca size düşman olmakta devam edeceklerdir. Onlar varsınlar etsinler. Ama siz onlara karşı düşman olamazsınız sevgili kardeşlerim. Hiçbirine kin duyamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala kalbinizdeki kini, öfkeyi, nefreti, düşmanlığı, kıskançlığı hepsini sizden alır. Sevgili kardeşlerim, sizi Allah'a en yakınlardan kılar. En yakınlarda siz olduğunuz için başkalarını kıskanamazsınız. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetleri olmadığı için de kıskanamazsınız. İşte onun için diyorum, her şey öyle güzel ki, o güzellikleri yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey sadece bir dileğinizle başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir niyaz, bir talep, sıcacık bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ölmeden evvel bu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ölümden sonra biliyorum ki herkesin ruhu sana zaten ulaşacak. Ama ben bu dünyadayken sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Yeter ki o bana ulaşmayı dilesin. Böyle diyorsun, öyle değil mi yüce Allah'ım? Diyor kişi. Öyleyse ben işte bu kalbimden bir taleple sana yakarıyorum, yalvarıyorum. Ya Rabbi beni de kabul eyle. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi böyle bir niyazla Allah'a ulaşmayı dilerse
Muhtemeldir ki bu dilek sahihtir. Peki dileği gerçek anlamda mı söylemiştir? Bütün kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemiş midir kişi? Yani gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir demek daha doğru. Eğer dilemişse netice hemen belli olur. Ne olur? O kişi birdenbire kendinde değişiklikler görür. Namazı doğru dürüst yapamayan, kılamayan, sevemeyen bu kişi ansızın namazı sevmeye başlamıştır. Namaz onun için bir zevk olmuştur. Orucu tutarken büyük ölçüde açlık hisseden ve iftar olmadan orucunu bozmak için çok talepler içinde olan bu kişi birdenbire oruçluyken açlık duymamaya başlar. İftar sofrasında belki olağanüstü bir iştahı açılır. Çok büyük bir zevk alır iftar sofrasında yemek yemekten. Ama oruç boyunca iftara kadar açlığı hissetmez. Büyük bir zevkle iftar saati geldiğinde sofranın başına oturur ve yemek yemekten de büyük zevk alır, iştahla yer. Demek ki bu kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmiyor. Demek ki bu kişi namaz kılmaya birdenbire zevkle dalıyor. Namaz kılmak onun için bir zevk halini alıyor. Zikir yapmak da ona büyük zevk vermeye başlıyor. Zekat verirken belki de eskiden hiç vermiyordu. Eğer veriyorsa belki de istemeyerek veriyordu. Aslında bu para bana lazım. Etrafımdaki insanlara onu vermek yerine ben kendim ancak harcasam daha iyi değil mi diye düşünen kişi zekatını ve birini bir an evvel vermek için sebep arar. Bu hale gelir. Parası artık onu tutsak edememektedir. Onu esir edememektedir. O parasına hakim olmuştur. Bu bana helal değil diyerek %2,5 yani 1/4 zekat, 1/1 o verir kişi. Zevkle verir. Hac onun için bir zevk olur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir zevktir. Ve özellikle zikir yapmak o kişi için doyulmaz bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar. İster sesle dileyin Allah-u Teala'dan ama talep kalbinizden olsun. İster sessiz olarak dileyin. Fısıltıyla dileyin. Kalbinizdeki talebi dilinizle de vücuda getirin. Sessiz bir şekilde. Netice hiç değişmez sevgili kardeşlerim. Her ikisinde de Allah Teala duyar sizi. Duyar duymaz Allah Teala mutlaka harekete geçer. Derhal üzerinizde tesire başlar Allah Teala. Size 7 tane Furkan verir. Görmeyen gözlerinizi, gözlerindeki görme hassasını açar. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemeden de görüyordum. Hayır, görmüyordunuz. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyordunuz. Herhangi bir insan olarak görüyordunuz. Onun irşada memur ve mezun kılındığını bilmiyordunuz. Herhangi bir kişi olarak görüyordunuz onu. Sağırdınız. Söylediklerini anlamıyordunuz.
bu noktadan sonra anlamaya başlayacaksınız. Çünkü o kulaklarınızdaki vakrayı alacak, işitme hasınızın mührünü açacak. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi kaldıracak. Görme hasınızın üzerindeki ikinci bir perdeyi de kaldıracak. İşavet. Bir hicab-ı mestüre var, gözlerinizin üzerindeki perde, uzvun üzerindeki perde. İkincisi bir başka perde, görme hastanızın, basar hastanızın üzerindeki perde. Kulaklarınızda, uzuvlarınızda vakra isimli bir engel var. Onu alıyor Allah-u Teala. İşitme hastanızın, mühürlü olan işitme hastanızın mührünü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki ekinleti alıyor. Kalbinize ihbatı koyuyor Allah-u Teala. İdrak etmeyi önleyen müessesenin alınması, idrak etmeyi sağlayan yeni bir müessesenin kalbinize konulması, Allah'ın bir lütfu keremi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tahakkuk eder. İşte sevgili kardeşlerim, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunları söylüyor. Allah size Allah'a ulaşmayı dilerseniz furkanlar verir diyor ve sizin günahlarınızı örter. Ne demek yani? Yani ben günahları işleyeceğim, işleyeceğim, işleyeceğim. Her türlü günahı işleyeceğim. Ondan sonra da gerçekten karar vereceğim ki ben Allah'a ulaşmayı dilemek durumuna derhal girmeliyim. Ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ondan sonra da Allah Teala günahım ne olursa olsun onları örtecek ha. Olur mu böyle, olur mu diyor kişi. Biz de diyoruz ki olur, olur. Aynen böyle olur. Allah günahlarınızı örter sevgili kardeşlerim. Bütün günahlarınızı örter. Günahın mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala bütün günahları örter. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsun. Bu yani üzerimize farz mı bu? Evet, farz sevgili kardeşlerim. Bir, Rum suresi 31. ayet-i kerime ile farz. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a karşı takva sahibi oluyor. Ve dile emri var olduğu için, Allah'a yönel emri var olduğu için münibin eyleyhi, ona münip ol, ona ulaşmayı dile diyor Allah Teala, üzerimize farz. Peki bunu Allah Teala farzın hükmü nedir? Farzın hükmü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu bir emir olarak nitelendirmişse o bir farzdır. Hüküm budur. Öyleyse bunun bir emir olduğu açıklanmış mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette açıklanmış. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir emir olduğu kesin açıklanmış. Allah Teala Allah'a ulaşmanın bir emir olduğunu söylüyor. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize farz. Şimdi biz Allah'a yönelmenin üzerimize farz olduğu ayetleri inceliyoruz. Birincisi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece ona karşı takva sahibi ol.
Peki Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ne diyor? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce dedesiniz, cehennem azabı gelmeden önce dedesiniz, her ikisi de dünya hayatında olduğunu gösteriyor olayın. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa yardım alınmazsınız diyor Allah-u Teala. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatında diyor, bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin, ikinci defa emroldu. Ve enübü ilâ rabbikum, Rabbinize yönelin, Rabbinize ulaşmayı dileyin diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime, Lokman 15. Vettebi sebiyle men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, sen de onun takip ettiği yolu takip et. Sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek üç defa üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. İşte bu farzı yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden elini eteğini çeker. Artık o kişi cehennemde hiçbir zaman azap çekmeyecektir. Herkes gibi kıyamet günü o da cehenneme gidecektir. Aynı gün cehennemin bütün katlarını görüp Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler ederek Allah'ın kendisini cehennemine değil de cennete aldığı sebeple sonsuz hamd ve şükür ederek Allah-u Teala cehennemi aynı gün terk eder. Ve cennetine ulaşır. Dikkat edin ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka üçüncü kat cennetine kadar götürecektir. O kişiye furkanlar verdikten sonra onu mürşidine ulaştıracaktır. O zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi her %7 kademede tezkiye oldukça ruhu ilk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci gök katına ulaşır ve yedinci gök katında 7 tane alem geçerek Sitretül Münteha'ya kadar yatay bir yolculuk yapar ruh. Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bunun adı seyr-i suluktur. Detaylarını defalarca çok geniş bir şekilde sizlere verdik. Gök katlarında neler olup bittiğini bizim kadar siz de öğrendiniz. Görmediniz ama öğrendiniz ne olduğunu. Biz de öğrendik. Bir küçücük farkımız var. Buradan Allah-u Teala bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse ne yapacakmışsınız bakalım? Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Eğer dilerseniz o zaman ne demek istediğimi göreceksiniz. Dünyanız birdenbire renkli bir dünya olacak sevgili kardeşlerim. Huzursuzluğunuz bütün boyutlarda sona erecek. Huzura kavuşacaksınız. Mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. O hakkınızı kullanın. Allah Teala sizi de seviyor. Kim suçlar işlerse, hangi suçu işlerse işlesin, Allah mutlaka onu da sever. Ama suçun büyüklüğüne göre daha az, daha az, daha az sever. Ama sever. Öyleyse herkesi kurtarmak ister. İstediği şey de atla deve değil yani. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi
dilediği anda Allah Teala'dan yardım alır. Allah o kişiye evvela furkanlar verir. Bu furkanlarla o kişiyi irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören, söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinleyen ve yerli yerine oturtabilen ve kalbine indirdiği zaman da kalbiyle her boyutta idrak eden bir hüviyet kazanır. Ve de bundan sonra Allah Teala'nın kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünü yarar Allah Teala, göğsünden kalbine bir nur yolu açar, o kişiyi, o kişinin ruhunu, nefsini ve fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmek için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kalbe ulaşır ve sızar. %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Bütün bunları yapan Allah'tır. Buradan huşu sahibi olan kişiye Allah Teala mürşid sevgisini verecek, mürşidine ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden belki de mürşidlerden bizim Yaşar Nuri Öztürk gibi nefret eden birisi idi. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren o kişi bir mutlu dünyanın sahibi olur. Mürşidine tabi olduğu zaman ne olur? Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir ve onun ruhuna seslenir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et bakalım şimdi. Ruhunuz sevinçle, zevkle, huşuyla vücudunuzu terk eder. Vücudunuzdan ayrılır. Ana dergaha, evvela tabi olduğu kişinin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşır. Yani devrin imamının dergahına. Orada önlerinde Kur'anları olan onlardaki sıralarda önde erkekleri, arkada hanımları görür ruhlar olarak. Orada cinleri de görür. Orada yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir metreden daha geniş bir yer kaplayan altın paralardan oluşan bir para grubu, kümesi görür, küme. Orada nasıl secde edildiğini, oradan uçarak nasıl zemin kattan birinci kata ulaşıldığını daha sonra görecektir. Daha sonra ikinci katı görecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Gördükçe Allah'a şükrü, hamdi devamlı artacaktır. Yedinci gök katına ulaşınca ruhu oradan yedi tane alemi geçecek ve Sitret-i Müntaha'dan ruh Allah'ın zatına, yedinci alemden sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Bir emanet olan, sizde bir emanet olan Allah'a ait ruhun gerçek sahibine dönüşüdür. Allah'a ruhunuz teslim olmuştur. Zaten Allah'ın ruhuydu. Ruh sahibine, emanet sahibine ulaştı. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bütün bu olaylar dizisini Allah-u Teala sizlere, hepinize garanti ediyor. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Geri kalanı ruhunuzun hayattayken Allah'a ulaşması, nefsinizin kalbinin, kalbinizde nurlar sıfırken %51 nura ulaşması, o güne kadar irşat makamına karşı kör olan gözlerinizin, sağır olan kulaklarınızın, idraksiz olan kalbinizin körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulmasıyla birlikte
Her gün idrakinizin daha çok artışıyla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, Allah buraya kadarını garanti ediyor. Ruhunuzun Allah'a ulaşması gerçekleşince Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Allah'a ait olan ruh, emanet, sahibine ulaşmış ve aslına rücu etmiştir. Onun için Allah Teala Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesinde ruh için irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzun Allah'a döndüğü bir ortamda bunu siz mi yaptınız sualini sorun kendinize, bakacaksınız ki hayır, siz yapmadınız. Size zikir sevgisini veren, zikri bir zevk olarak yaşatan o Allah'tı. Size namaz sevgisini veren, namazları zevk haline getiren gene o Allah'tı. Sizin için etrafınızdaki insanları dost kılan, sizi onlara dost kılan gene o Allah'tı. Ve siz mutsuz bir insanken, çeşitli günahlar işleyen bir insanken, o günahlardan sizi, günahlarınızı sevaba çevirerek hem de kurtaran gene o Allah'tı. Başınızın üzerine devrin imamını bir muhafız olarak koyan gene o Allah'tı. Kalbinizi açarak kalbinizin içine iman kelimesini yazan gene o Allah'tı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sonsuz ihsanlarıyla ve nimetleriyle en güzele ulaştınız. Güzeller güzeli Allah'tır. Diyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah-u Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak. Bütün güzellikler Allah'ın katındadır. Oradaki en güzel sığınak da Allah'ın zatıdır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bu garantiyi veriyor. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Ve de burada nefsinizin kalbi %51 nurla dolu olduğu için her gün günün yarısından daha fazla bir zamanı mutlaka mutlulukla geçireceksiniz. Davranış biçimleriniz doğruları aksettir.

Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktaya mutlaka ulaştırılır. Mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve zatında o ruhu yok eder. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir. Emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Mutluluk da sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti kalkmıştır. Nurlar kalbe hakim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Anlatılabilir mi bunlar? Yaşanmadan anlatmak neyi ifade eder ki? Ama hepiniz için bütün kapılar ardına kadar açık. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Bunu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dediği, Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi hadi koşun. Hepiniz koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun diyor Allah Teala. 7 kat cennete koşmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda 1. kat cennet garanti edilmiştir. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennet sizin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, 3. kat cennet sizin. Dünya saadetinin de %51'i. Aa benim canlarım, sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah Teala karşılıksız verendir. İşte siz sadece bir dileğin sahibisiniz. O ise sizi günün yarısından daha fazla bir zaman dünya mutluluğuna ulaştırdı. Cennet saadetinin de 3. katına ulaştırdı. Bir hiç sebebiyle, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için. Siz dilediniz, geri kalan her şeyi Allah yaptı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün bu güzellikleri yaşayarak ama hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve bütün bu güzellikleri yaşamasını, bu güzellikleri yaşayarak mutluluğun ne olduğunu hissetmesini, idrak etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Değerli izleyenler, dinleyenler,

Öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizi hayata getirmiş. Allah var olmamızı irade buyurduğu için varız. Eğer bizi yaratmak istemeseydi şimdi hiçbirimiz mevcut olmayacaktık. Öyleyse kainatın ve bizlerin yaratıcısı olan Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimizi yaratmış. Varız. Şu dünyada bir hayatı yaşıyoruz. İnsan olmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizleri yaratmış ve bizlerden mutlu olmamızı istiyor. Hedef aldığı şey bu. Bizlerin mutluluğu, hepimizin saadete ulaşması Allah'ın temel ilkesidir. O hepimizin mutluluğu yaşamasını istiyor. Huzur içerisinde, mutluluk içerisinde bir dünya hayatı ve arkasından da herkesin cennete girmesi Allah'ın temel isteğidir. Ama orada durun. Çünkü cennetinizi veya cehenneminizi oluşturacak olan siz kendinizsiniz. Şu dünyayı kendinize cennet yapabilirsiniz ya da cehennem yapabilirsiniz. Her halükarda sizler için sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın bu dünya hayatında cennetini yaşarsınız, mutlu bir insan olursunuz ya da cehennemini yaşarsınız, mutsuz bir insan olursunuz. Ki ikinci olay söz konusuysa gideceğiniz yerde kesinlikle cehennemdir. Öyleyse her şey bir taleple başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyordu Allah Teala? Kalpleriniz diyor. Onlar diyor, kalplerinde olmayan bir şeyi dilleriyle söylediler. Kalplerinde olmayan bir talebi dilleriyle söylediler diyor. Hani şu münafıklardan oturanlar savaşa katılmayanlar Allah-u Teala'nın o ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın söylediği şey, onlar diyor her ne kadar biz de savaşa katılmak istiyoruz dedilerse de onlar savaşacaktık. Savaş sona ermiş. Ondan sonra diyorlar ki biz de savaşacaktık, savaşmak istiyorduk. Allah-u Teala buyuruyor, onlar kalplerinde olmayan bir şeyi dilleriyle söylüyorlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere sesleniyorum. Bu dilek kalbinizde olan bir dilek olmalıdır. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah'a söylüyorsanız, Allah'a kalpten ulaşmayı dilemiyor da lafla "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum." diyorsanız bu Allah'ın katında bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Burada bir hedefe gitmeniz mümkün değildir. Allah'ın katında sizi kıymetli kılan şey Allah'a ulaşma dileğinizdir ve bu dileği kalpten yaptığınız takdirde dileğiniz geçerlidir. Yoksa geçerli değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Mutluluğun başlangıç noktası neresidir? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Burası sizin mümin olduğunuz yerdir. Amin olduğunuz yerdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerdir. Burası sizin tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğunuz noktadır. Burası sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulduğunuz noktadır. Burası sizin dalaletten hidayete adım attığınız noktadır. Burası sizin tağutun dostu iken Allah'ın dostu olduğunuz noktadır. Burası sizin tağutun kulu iken Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Burası sizin cehennemden kurtulduğunuz, cennet ehli olduğunuz noktadır. Cenneti hak ettiğiniz noktadır. Fısktan kurtulduğunuz noktadır. Küfürden kurtulduğunuz noktadır. Cehennemden kurtulduğunuz noktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelidir. Mutluluk gemisi o iskeleden yola çıkar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorsanız mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız mutlu olamazsınız. Şu dünyada mutsuz bir hayat geçirirsiniz. Huzursuzlukla, kavgalarla dolu, mutsuz, sıkıntılı bir hayat. Bu hayatta zengin olabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz. Ama bu kazandığınız paralarla mutluluğu satın alamadığınızı göreceksiniz. Birçok insan için ben para kazanayım, mutlaka mutlu olurum felsefesi söz konusudur. Hiç kimse para kazandığı için mutlu olamaz. Mutluluk ayrı bir konudur. Mutluluk evvela dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Kim o mutlu olmayı dileyenler? Onlar kimlerse cennet saadetine ulaşmak istiyorlarsa yapmaları lazım gelen bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi mi? Gerisi Allah-u Teala tarafından tahakkuk ettirilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da bunu gördüğü anda onu kendisine ulaştırmayı dileyecektir. O kişiyi Allah da kendisine ulaştırmayı dileyecektir. Öyleyse karşılıklı talepler. Önce biz insanlar kendi irademizle, serbest irademizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilediğimiz anda Allah'ın koruyucu kalkanı üzerimizi kaplar, tağutla ilişkimizi keser. Tağutun bizi Allah'ın yolundan alıkoymasına, Allah'ın yolundan saptırmasına asla müsaade etmez. Allah'ın koruyucu kalkanının altında artık muhafaza altına alınmışızdır. İşte bu noktadan itibaren o kişi cennet mutluluğunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi nefsinin kalbine Allah-u Teala'nın ifatı yazdığı kişi bu noktadan itibaren bir güzelliği yaşamaya başlar. O bu noktadan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Dünya saadeti içinde bir gayretin içindedir. Ama Allah-u Teala'nın koruyucu zırhı o kişinin üzerine geldiği noktadan itibaren o kişi artık mutludur. Çünkü Allah onun
iradesini kendi iradesine bağlamıştır, muhafaza altına almıştır ve kişiyi kendisine mutlaka ulaştıracaktır ruhen. Böyle bir dizaynda kişi için mutluluk söz konusudur. Bir insan Allah'laşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Dairehane Allah-u Teala onda 7 tane furkan oluşturacaktır. Bu 7 furkanın her biriyle o kişinin günahlarını örtecektir. Günahları tamamen örtülecektir. Ve örtüldüğü andan itibaren de o kişi Allah'ın cennetine ehil olacaktır. Çünkü sevapları, günahları tamamen örtüldüğü için o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Öyleyse kişinin günahlarının sevaplarını aştığı bir noktadan, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazladır. Allah'ın kanunuysa cennete girebilmek için mutlaka sevapların günahları aşması gerekir. Allah'ın kanunu budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah'ın koruyucu sistemi sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizin için hüküm fermadır ve sizi mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırıncaya kadar geçen zaman süresinde şeytanın bütün tuzaklarından Allah korur. Bu süre 5-6 aylık bir zaman parçasını ifade eder. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşıncaya kadar geçen safha. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. O kişi ölse de ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ölümden sonra ulaşacaktır ama kişi evvelce cenneti hak ettiği için o kişi ruhunu Allah'a canlıyken, hayattayken kendisi ulaştıramadığı halde öldükten sonra ruhunun Allah'a ulaşmasına rağmen gene de Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama ömrü 5-6 aylık bir zaman parçasına sahip olmamıştır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti o kişi zaten elde etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde güzel olan nokta budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yeni hayat. Bu yeni hayatınızı en güzel standartlarda Allah Teala gözlerinizin önüne seriyor. Buyurun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin, cennetim sizin olsun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün günahları örtüleceği için ve Allah'ın kanunu da sevapları günahlarından fazla olan mutlaka Allah'ın cennetine gireceği için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah onun bütün günahlarını örter. Böylece kişiyi sevapları günahlarından fazla olan bir noktaya derhal ulaştırır. 6-7 dakika içinde olay tamamlanmıştır. Kişinin sevapları günahlarını aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz sizin elinizde. Sadece tek alternatifli bir denklem çözümü bu.
İkinci alternatifiniz yok. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mutlaka cennete ulaşacaksınız veya dilemeyeceksiniz. O zaman gideceğiniz yer cehennem. Öyleyse kurtuluşun ikincisi yok. Alternatifi yok. Sadece bir tek şey sizi kurtuluşa ulaştırabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemedikçe ondan sonraki safhaların hiçbirisi oluşmaz. İkinci safhada mürşidinize ulaşırsınız. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Allah'a ruhunuzu teslim edersiniz. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Beşinci safhada nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Altıncı safhada irşada ulaşırsınız. Yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatmak imkanını bize bahşetti. Mutluluğunuzun nerede başladığını, nereye kadar ulaştığını hepiniz bileceksiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde sizin için mutluluk söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde cennet mutluluğunu, dünya hayatı da dünya mutluluğunu ihtiva eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ama diğerleri Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cennet mutluluğuna hiçbir zaman ulaşamayacakları gibi dünya mutluluğunu da yaşayamazlar. Öyleyse her şey elinizde sevgili kardeşlerim. Hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve Allah'ın sizin için öngördüğü, hedef tayin ettiği mutluluğu yaşayın. Bu mutluluğu yaşayabilmeniz ancak böyle bir talebin sahibi olmanız da mümkün. Başka türlüsü hiç mümkün değil. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan odur, mutluluktur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu saadetin, bu mutluluğun sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bu güzelliği birlikte yaşamak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Öylesine Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini anlatıyor ki her şey. Düşünün bir defa. Ne karşılığı neyi satın alıyorsunuz? Allah-u Teala diyor ki onların ticaretleri hiçbir işe yaramadı. Dalalete karşılık hidayeti satın almamışlar. Hidayete karşılık dalaleti satın almışlar. Allah'a ulaşmayı bilememişler. Onların ticareti onlara hiçbir menfaat, fayda sağlamadı diyor Allah-u Teala. İşte sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hidayetine dikkatle bakın. O hidayet sizi hedefe ulaştıracaktır. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek. Diğer hidayetler arkadan mutlaka onu takip edecektir. Mürşide ulaşmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak mutlaka onu takip edecektir. Sadece 6 aylık bir ömrünüzün olması yeterli. Öyleyse şu dünya adı verilen gezegende yaşıyorsunuz. İstediğiniz şey ne? Mutluluk mu? O zaman mutluluk ayaklarınızın altında.
bir dileğinizle mutluluğu mutlaka yakalarsınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Arkasından da ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Bu konuda kesin sözü var. Diyor ki Allah Teala, kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde de öyle söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mülaki kılar diyor. Kendisine ulaştırır. Hidayet kelimesiyle ilka kelimesi çok ayrı köklerden olmalarına rağmen ikisi de ulaşmak manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a mülaki olmasıdır. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a hidayet olmasıdır. İşte Şura 13'te yehdi ileyhi men yunib diyor. Kim Allah'a yönelirse Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor.

Ama Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine mülaki kılar diyor. Gene ulaştırır. İlka, ulaşma, vasıl olma anlamına geliyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: İlla alel haşiyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar hariç diyor. Kimler? Huşu sahipleri hariç diyor. Ve onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'ılaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ruhların ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine de kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında ister Allah'a yönelmek şeklinde ifade edilsin, münip böyle bir kelime Allah'a ulaşmayı değil de Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ona karşı, Allah'a karşı. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki bir sonraki ayet-i kerimeyle birlikte mütalaa ettiğimiz zaman Allah Teala'nın dizaynında

Allah'a. Ulaşmak söz konusu. Bu ulaşma vitresi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ama burada Allah-u Teala'nın enteresan bir ifadesi var. Ona yönel ve takva sahibi ol. Ona karşı, Allah'a karşı ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi hizbiyle, her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar müşriklerdir diyor Allah Teala. İki grup insan var, fırkalara ayrılanlar ve tek bir fırkayı vücuda getirenler. İşte müminler sadece o tek fırkadakilerdir. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini yerine getirdi. Bir tek müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar, o bir tek fırkanın dışındaki, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dışındaki bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Ne diyordu İblis? Allah'ın huzurundan kovulması üzerine, ya Rabbi diyordu, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, ben bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından mutlaka önlerine çıkacağım. Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından mutlaka sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Onların sana ulaşmalarına mani olacağım. Ve pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Başarmış mı? Evet, başarmış. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar, 73 fırkadan 72'si tağuta kul oluyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluğun yolunu gösteriyor Allah Teala. Nasıl bir mutluluğa ulaşma söz konusu? Hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaşmak söz konusu. Ama bir dilek olmazsa olmaz. Mutluluğun olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler bundan sonraki bütün safhaları yaşarlar. Onların bütün engelleri alınır. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen bu insanlar, gören, işiten, idrak eden insanlar olur. Allah kalplerine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerini yarar, göğüslerinden kalbine nur yolu açar. Onlar zikir yaparlar, Allah'ın katından gelen rahmete faz göğüslerinden içeriye girer. Kalplerine rahmet nurları ulaşır. Sonra zikir yaparlar, kalplerine ulaşan bu rahmet nurları ikiyi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlar içinse Allah'ın garantisi var. Onlar irşat makamına ulaşmayı diledikleri zaman mutlaka Allah-u Teala onlara mürşitlerini gösterecek. Ve istiyorlar onlar ulaşmayı mürşitlerine. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitlerini gösteriyor. 14. basamak. Burası artan hidayeti gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, hidayet üzere olur. Ama Allah Teala onların hidayetlerini arttırırız diyor. İşte bu artan hidayettir. Kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşidine ulaşırsa ne olur? Allah Teala'dan 7 tane de nimet alır. Bu noktaya kadar 12 tane ihsan alan kişi 7 tane de nimet alır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Kalbinin içine iman yazılır.
Bu devrin imamın ruhu kimin başının üzerine gelmişse o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et. Emrini verir. Ve ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. Sonra o kişinin nefs tezkiyesine başlaması, amel-i salihat işlemesi söz konusudur. Islah edici ameller, nefsin kalbindeki afetleri azaltmak suretiyle yerine fazılları yerleştiren bir statü. Öyleyse burada bir noktaya işaret etmemiz lazım. İnsanlar hayata eşit şartlarla başlarlar. Kulvara herkes eşit şartlarda ulaşır. Hayat bir yarıştır. Nedir kişilerin durumu? Nefslerimiz var. Kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhlarımız var. Kalbi %100 hasletlerle dolu. Öyleyse iki tane yüz üzerinden yüz dengede sağ kanat ve sol kanat. Sağ kanat ruhumuz, sol kanat nefsimiz. Sol kanat baştan aşağı afetlerle dolu. Sağ kanat baştan aşağı hasletlerle dolu. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyetinden sonra bu kişi zikir yapmaya başlar. Zikir yapmaya başlayınca nefsinin kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bunlar göğüsten o yarıktan geçmek suretiyle kalbe ulaşırlar ve kalbin nur kapısının üzerine baskı yaparak onu zülmani kapıya kadar indirirler. Kalp o sırada baştan aşağı karanlıklarla doludur. Zülmani kapı kapanınca karanlıkların kalbe girmesi artık engellenmiştir. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının omurun üzerine baskısı oradan kalbinize şeytanın karanlıklarının inmesine, ulaşmasına, çıkmasına kesinlikle müsaade etmez. Ve karanlıklar nefsinizin kalbine zikir boyunca giremezler. Öyleyse ne olur? Nefsinizin kalbi birkaç dakika içinde Rabbani kapıdan giren nurlarla aydınlanır. Ötekiler de kapı dışarı edilir. Karanlıklar hiç kalmaz nefsinizin kalbinde. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. 3-4 dakikalık bir zaman bu iş için yeterlidir. Ondan sonra da zikir boyunca nefsinizin kalbi tamamen hasletlerle, affedersiniz, fazıllarla, sizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllarla dolar. Böyle bir statü içerisinde nefsinizin kalbi. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları ilk %7'ye ulaştığı zaman ruhunuz birinci gök katına doğru yola çıkacaktır. Böyle bir şey için zikir temel şarttır. Ve ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu, nefsinizin kalbinde de %7 nur birikimi gerçekleşti. İki de rahmet nuru %9 eder ama biz %7'leri hesaplayarak çıkalım. Nefsi emare burası. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvamedesiniz. Ruhunuz ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına yükseliyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainnedesiniz. Dördüncü kattasınız. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiyedesiniz. Siz Allah'tan razısınız. Beşinci gök katındasınız. Ruhunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi altıncı gök katındasınız. Nefsi mardiyesindesiniz. Allah da sizden razı oldu. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyedesiniz. Yani nefsinizin kalbindeki nurların toplamı karanlıkları aştı. %51, %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur nefsinizin kalbini işgal etti. Alacakaranlık oldu nefsiniz. Ama aydınlık taraf
karanlık tarafı geçti %49'a. Karanlığa karşılık, zulmete karşılık %51 nur. %2 rahmet, %49 fazıl. Aslında fazıllarla afetler %49 üzerinden birbirine eşit. %2 rahmet dengeyi fazıllar lehine değiştiriyor. Ruhunuz mu vücudunuzdan çoktan ayrılmıştı, Allah'a vasıl oldu. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı noktadan Allah'a varıncaya kadar geçen süre 3-4 aylık bir zaman parçasıdır. Bu zaman zarfında ruhunuzun görevini başınız üzerindeki devrin imamının ruhu gerçekleştirir. Ama ondan sonra %51 nurdan sonra artık ruhunuzun iç dünyanıza tesiri olmayacaktır. Nefsinizin kendi içinde meseleler çözülecektir. %51 rahmet, %2 rahmet artı %49 fazıl, %51 nefsinizin kalbinin aklandığını gösterir. Böyle bir noktayı Allah-u Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde anlatıyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden kendi nefsi için yapmıştır? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Allah'a teslim olacağına dair. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında bu kişi tezkiye olmuştur. Yani nefsinin kalbine %51 nur doldurmayı başarmıştır. Nefs içindeki denge nurların lehine dönüşmüştür. Ruhun bu noktadan itibaren bir fonksiyonu yok artık. Nefsinizin kalbi giderek fazıllarla dolacaktır. %51'den sonra Allah'ın evliyası olduğunuz fena makamındasınız, %61'e kadar çıkarsınız. Beka makamında %71'e kadar çıkarsınız. Zühd makamında 81'e kadar çıkarsınız. Böylece Husinler makamı fizik vücudunu teslim ettiğiniz yerdir. Ullelbap ve İhlas makamlarında nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Salam makamının ilk dört kademesinde irşada ulaşırsınız. Beşinci kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ve Allah ile olan o müstesna yaklaşım sona erer. Orada iradeniz Allah'ın iradesine tabi olmuştur. Allah-u Teala size irşada memur ve mevzum kılındınız cümlesiyle irşat görevi verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın öğretisi bunların hepsini gerçekleştirme imkanını veriyor sizlere. Unutmayın ki hepimiz sadece bir yaratıktan ibaretiz. Sadece birer yaratıkız, mahlukuz. Yaratan o, Allah Teala. Bazı dışarıdan kişiler bize diyorlar ki böyle parmağını yukarı kaldırıp Allah'a işaret etme, o zaman Allah'a mekan izafe ediyorsun diyorlar. Biz de doğru diyoruz. Allah'a mekan izafe ediyoruz. Allah'a mekana ihtiyacı yoktur. Ama o Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim yukarıdan aşağı indirilmiştir. Kim tarafından? Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Açık ifade. Bu kitabı biz indirdik diyor Allah-u Teala ve onun muhafızı da biziz, biz diyor Hicr suresinde.
Öyleyse Allah Teala oradadır. Arşa istiva ettiğini, arşa oturduğunu söylüyor Allah Teala. 7 6 alemi yaratmış. Bir asıl, bir zıt olmak üzere. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattık. Allah Teala her şeyi zıttıyla kayım kıldığını ve çift yarattığını söylüyor. Onun için alemlerin sayısı 7 değildir, 6'dır. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, fizik vücudumuzun ve nefsimizin alemleri. Gayb alemi ve onun zıttı olan berzah alemi, cinlerin, fizik vücutlarının ve nefslerinin alemleri. Emr alemi, ruhların alemi ve zulmani alem, şeytanların alemi. 6 alem. 3 asıl, 3 onun zıttı. Peki 7. bir alem sayılabilecek olan bir şey var mı? Allah'ın ilmi ve rahmeti de bütün alemleri kuşatmıştır. Ama alem değildir. Allah'ın rahmeti ve ilmi onu oluşturmaktadır. Kainattaki her varlığı Allah'ın rahmeti ve ilmi kaplar. Bu sebeple Allah her yaptığımızdan anında haberdardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah-u Teala kainatı bu standartlarda yaratmış, insanı da yaratmış. Diyor ki ben yeryüzünde mutlaka bir halife kılacağım ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkatle her şeyi yerli yerine oturtun. O Allah'tır, yaratıcıdır. Bizlerse hepimiz sadece birer mahlukuz. Melekler de mahluktur, cinler de mahluktur. Aklınıza giren canlı ve cansız her şey, her şey, her şey sadece mahluktur. Sadece Allah Halık'tır. Ve bize ruhundan üfürerek bizi ruh sahibi kılmış ama ruhumuzu da kendisine hayatta iade etmemizi, teslim etmemizi üzerimize farz kılmış. Ve mutluluğunuzun temelinde de bu vardır. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırıp da ona teslim ederse 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu demektir ki o kişi ruhunu Allah'a teslim etmeyi başarmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse bu noktadaki muhtevaya hadi gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasına kadar geçen devre için hepinize garanti veriyor. Diyor ki kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Hem Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde hem Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kesin olarak bunu söylüyor. İşte bu keyfiyet Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Ve Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırır. 21. basamak. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla kaplanmıştır. Ve buraya kadarı Allah'ın garantisi altındadır. Bundan sonrası
garantinin dışına çıkar. Peki burada ne olur? Burada kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırdığı noktada üçüncü kat cennetin sahibidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebi, bu dileği kalbinizden yapacaksınız. Sakın siz de o insanlar gibi olmayın. Allah ki onlara diyor ki, onlar sana dilleriyle kalplerinde olmayan bir şeyi söylediler. İşte siz de kalbinizde olan bir şeyi Allah'a ulaştıracaksınız. O dilek kalbinizde olacak. Kalbinizdeki şurada, kalbinizdeki bir dileği Allah'a, iç dünyanızdaki iç sesinizde veya dış sesinizde ulaştıracaksınız. Ama kalbinizde mevcut olan bir dileği ulaştıracaksınız. Hep kalbinize bakan Allah Teala bunu kalbinizde görmek ister. İşte her şey böyle başlar. Kişi birinci kat cennetin sahibidir. Dilediği anda 6-7 dakika içinde Allah Teala onun kaybettiği derecelerden kazandığı dereceleri fazla hale getirir. Bütün kaybettiği dereceleri örter. Ona furkanlar verir. Ve bu noktadan itibaren kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Nefs eskisi başlıyor. Henüz dünya saadeti başkalarından biraz çok farklı değil. Sadece Allah'ın kontrolü altında olduğu için tağutun kendisine yapabileceği negatif şeylere Allah-u Teala mani olduğu için o kişi bir mutluluk devresi geçirecektir. Ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar da bu koruyucu kalkan devam eder. Kişi nefs tezkiyesine başladığı zaman hem koruyucu kalkanın şeytanın telkinlerinden onu kurtarması sebebiyle hem de nefsinin kalbindeki fazıllar arttığı cihetle kişi her gün biraz daha mutlu olacaktır. Ve 21. basamakta ruhunu o kişi Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişiye zikir yapma zevkini Allah vermiştir. Namaz kılmayı Allah bir zevk haline getirmiştir. Oruç tuttunca karnının acıkmamasını temin etmiştir Allah Teala. Böyle bir statü söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah garantisini ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı güne kadar veriyor ki burası nefsinizin kalbinde zaten %51 fazıl birikimi gerçekleştiği için dünya saadetinin de yarısını aşan bir mutluluk artık sizindir. Bunu devam ettirebilmeniz, o noktaya kadar ulaştığınız 33 bin zikrinizi devam ettirmenize bağlı. Eğer devam ederseniz hedeflere gidebilirsiniz. Bu bir tek dileğinize karşı Allah'ın size bahşettiği mutluluklara bir göz atın. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, kalbi bir dilek karşılığı, kalbinizde olanı Allah'a ulaştırmanız kaydıyla Allah-u Teala size dünya saadetinin yarısını veriyor. Nefsinizin kalbinde %51 haslet varsa, fazıllar varsa %49 karanlık kalmıştır. Öyleyse aydınlıklar, nurlar karanlıklara galebe çalmıştır. Artık davranış biçimlerinizin %50'den fazlası pozitif olacaktır. Kaldı ki bundan sonraki devrede de pozitif istikamete ilerlemeniz her geçen gün daha kesin bir kurtuluşu müjdeler. Fizik vücudunuzun, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimine kadar hep artarak giden bir mutlulukla yaşarsınız. Ama en azından yarısı, dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Siz namazı sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek.
Siz orucu sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Siz zekatı sevmeyeceksiniz, Allah sevdirecek. Siz zikri sevmeyeceksiniz, Allah sevdirecek. Ama mutlaka sevdirecek. Ve ruhunuzu kendisine ulaştıracak. O ulaştıracak. Bu cennet saadetinin üçüncü katıdır. Dünya saadetinin ise yarısıdır. Allah'ın garantisi de buraya kadar. Bundan sonra sizin gayretinize bağlı bir olay. Eğer Allah'a tevekkül edebilirseniz ve zikrinizi aynı seviyede devam ettirip de biraz da yükseltebilirseniz, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edebilirsiniz. Eğer zikrinizi daha çok arttırırsanız, daimi zikre doğru yaklaşırsınız ve bir gün nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Sonrası mutlaka gelir, irşada ulaşırsınız. Daha sonrası da mutlaka gelir, iradenizi de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi kılınırsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mutluluk diyorsanız bu sizin elinizde olan bir şey. Siz de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlak kurtuluşa ulaşırsınız. Dilemiyorsunuz, eğer dilemiyorsanız o zaman da mutsuzluğu kendi elinize seçtiniz demektir. Seçim size bırakılmış. Sizin hür iradeniz kendi mutluluğunuzun mimarıdır. Öyleyse Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha me as salavat Allah mesala ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Saadet müessesesi, mutluluk müessesesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak nerede başlıyor? Allah'a kul olmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlıyor. Birinci kulluk. Allah Teala bütün engellerinizi kaldırıyor, günahlarınızı örtüyor, mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. İkinci kulluktasınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala üçüncü kulluktasınız. Buraya kadarı garantide. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonra dördüncü kulluk, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Beşinci kulluk, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Altıncı kulluk, irşada ulaştığınız zaman. Yedinci kulluk, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Yedi tane

Bizim çevremizde olanlar, sözlerimizi dinleyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu kadar kolay bir şey. Sizin cennete girmeniz bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ama bu işin içinde namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, zikir yapmak var. Ben onları yapamam ki, diyor birçok kişi. Tabii yapamazsınız. Ama şu andaki halinizle yapamazsınız. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi onları yapacak hale getirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlara kul olun demekle neyi kastediyor? 7 kat cenneti kastediyor. Çünkü Allah'a kul olduğunuz zaman, nihai kullukta, Hakk'a yakın kulluğunda adın cennetlerinin sahibi olursunuz, cennetlerin en üstünü. 7. kat cennet. Niye kul olun diyor? Dünya mutluluğunun da sonsuzunu yaşarsınız. Her an mutlu olan bir insan olursunuz. Öyleyse mutluluğun tarifine gelin beraberce bakalım. Şu dünyada mutlu olan insanlar neden mutludurlar acaba? Dünya mutluluğundan bahsediyorum. Allah'ın kanunlarını öğrenmişlerdir. Allah'ın bileşik kaplar kanunu gibi. Sevgili kardeşlerim, siz 1. ünitesiniz. Etrafınızdaki herkes, bütün insanlar 2. ünite ve Allah 3.'sü. Allah kanunları koyar. Bu kanunlar bileşik kaplar kanununun eşididir. Sizden çevrenize onları üzecek bir davranış biçimi sergilendiği zaman, başkasına eza verdiğiniz zaman, sıkıntı verdiğiniz zaman, başka birini rahatsız ettiğiniz zaman, 1. ünite 2.'ye negatif bir dalga boyu ulaştırmıştır. Bununla onu rahatsız etmiştir, rencide etmiştir. Ve çevre mutlaka onu, ona kendisine iade edecektir. Hayır, o kişi değil, bir başka kişi, daha başka bir kişi, her kimse, ama mutlaka o kişiye bunun aksi geri dönecektir. Peki bu kişi çevresindekine bunu ulaştırdığı zaman nasıl oluyor da geri dönüyor? Allah bunu kanun olarak koymuş. Herkes diyor, ektiğini biçer. Çalma kapını, çalarlar kapını. Men dakka dukka da buyuruyor Allah Teala. Eğer birine sizden bir kötülük ulaşmışsa, o kötülük mutlaka toplumdan size geri dönecektir. Aynı boyutta bir şeyi ödeyeceksiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bir şeylerini çaldıranlar, onlara dikkatle bakın. Bunlar zekat vermeyen insanlardır. Allah Teala onlardan zekatlarının karşılığını alıyor. Hırsız aç, hırsız çalmak mecburiyetinde, çaresiz. Ama çaldığı kişinin mutlaka böyle bir sorunu vardır. Allah'ın kanunlarını hiçe saymıştır. Ve başka insanlar onun yaptığı yanlışlığın bedelini ona ödetirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz olun, sadakanızı siz olun, zekatınızı mutlaka verin. Hatta onun ötesinde birinizi de verin. Her şey öylesine güzel olur ki Allah'a hayran olursunuz. Sizden çevrenize kötü bir şey ulaştığı zaman bu negatif dalga boyunun

toplumda ulaştığı yer, tekrar bulunduğu noktaya mutlaka geri dönmesini ifade eder. O yere ulaşınca, başka insanların arasına girince, yerine mutlaka geri dönecektir. Burada bir insanı vasıta olarak kullanır. Ve sizden çevrenize ne yayılmışsa bir başkası, belki kişinin kendisi size onu iade eder. Verdiğiniz şey aynen geri gelir. Nasıl bileşik kaplarda su bir tarafta arttığı zaman ikinci tarafta da mutlaka artarsa, bu iki taraftan bir tanesinden ikincisine ulaşan bir negatif veya pozitif sistem aynı oranda kişiye tekrar geri dönecektir. Aslında iki katıyla geri dönecektir. Çünkü hem Allah kişiye azap verir, başkasına zulmeden kişiye, hem de ruh nefse huzursuzluk verir. Yetmez, toplumdan birileri de o kişiye başkalarına ulaştırdığı negatif etkiyi ulaştırır, onu aynı istikamette negatif olarak etkiler. Öyleyse kötülük yapan her zaman kötülüğe muhataptır. Peki aksini düşünelim. Bir insan düşünün ki başkalarına iyilik yapmak için yaşıyor. Onları mutlu etmek hedefi bu. Daha bu kişi başkalarına mutluluk vermeyi, bir mutluluğa ulaştırmayı düşünmeye başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindedir. Şu absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var ya, sıfır noktası. Buradan altı sıfırın altıdır. Negatif değerlerdir. Buradan üstü pozitif değerlerdir. Pozitif değerlerin olduğu kesim Allah'ın ülkesidir. Negatif değerlerin olduğu kesim şeytanın ülkesi. Ne zaman siz başka birisine bir iyilik ulaştırmak için varsanız, böyle bir şeyi düşünmeye başlamışsanız, birisine bir hediye almak istiyorsunuz, birinin gönlünü hoş etmek istiyorsunuz, bir hastayı ziyaret etmek istiyorsunuz, birisine bir hediye almak istiyorsunuz, etrafınızdaki insanları mutlu etmek için bir yarış içindesiniz. Daha o kişiye bu mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye, planlamaya başladığınız andan itibaren, bunun manası siz, bir, zamanınızı, iki, enerjinizi, üç, aklınızı, dört, size ait olan her şeyi bir başkasını mutlu etmek için angaje etmiş durumdasınız. Seferber etmiş durumdasınız. Bu noktadan itibaren Allah'ın yardımı üzerinizdedir. Bir tarafı ne Allah'ın oluşturduğu, ikinci tarafını ruhunuzun oluşturduğu, üçüncü tarafını işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde, bir mutluluk üçgeni içinde yaşarsınız daimi zikre kadar. Eğer daimi zikre ulaştıysanız bir dördüncü boyut daha gelecektir. Bir tarafında daimi zikir yaptığınız için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle dördüncü boyutunu, bir dörtgenin dördüncü boyutunu nefsiniz oluşturacaktır. Allah'ın, ruhunuzun, nefsinizin ve işlediğiniz hayırların oluşturduğu bir dörtgen, bir kare. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hele bilseniz ki bütün bunların merkezinde başka birisi yok, yalnız siz varsınız. Top her zaman sizde. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse iki kat mutluluk almak için başkalarına bir kat mutluluk vereceksiniz. Olayın matematik değeri bu kadar basit. Şimdi birisine bir iyilik etmek istiyorsunuz. Gayeniz onu mutlu etmek. Düşünmeye başladınız. Ne yapabilirim?
O kişiyi mutlu etmek için ben ona ne yapabilirim? Seçim yapıyorsunuz şimdi. Acaba bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Falanca hediyeyi mi alsam, peşmeken hediyeyi mi alsam, hangisini alsam onu daha fazla memnun ederim düşünüyorsunuz. Etrafınızdakilere soruyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman siz mutlu bir insansınız. Çünkü gayeniz size ait olan her şeyi seferber ederek o kişiye bir hizmette bulunmak, onu memnun etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. O aldığınız şey o kişiyi mutlu etmese bile, o nesneyi alıp da onu götürüp teslim ettiğiniz ana kadar siz Allah'ın bir sevgilisisiniz. Başkasına mutluluk götürmek üzere yola çıktınız ve o hediyeyi o kişiye götürdüğünüz ana kadar Allah'la siz berabersiniz. Allah sizi o noktaya kadar mutlak bir saadetin içinde yaşatacaktır. Bir saat, 2 saat bu konuda harcadınız ve sonunda o hediyeyi o kişiye götürdünüz. Bu noktaya kadar Allah'ın ülkesinde siz mutlu bir insansınız. 2 saatinizi A için harcadınız. Hediyeyi ona verdiniz, birinci alternatif çok beğendi ve size minnetini gösteren gözlerindeki parıltıyı gördünüz. Bir şey söylemediğini düşünüyoruz, teşekkür bile etmediğini düşünüyoruz, hiç fark etmez. Ama gözlerindeki pırıltı size çok şey söyler. Sevgili kardeşlerim, onu mutlu edemeyen bir hediye almış olabilirsiniz. İkinci alternatif. Netice değişmez. O ana kadar mutluluğu yaşadınız. Eğer onun da mutlu olduğunu görseydiniz biraz daha fazla mutlu olacaktınız. Olmadı. Ama 2 saat boyunca mutlu olan sizdiniz. Diyelim ki etrafınızda 10 tane insan var, her zaman sizinle beraber olan. İkincisine bir güzelliği ulaştırmak için yola çıktınız, düşünmeye başladınız. Bu da 2 saat sürdü. O 2 saat süresince siz gene mutlu bir insansınız. İkinci bir kişiye mutluluk ulaştırmak için varsınız. Ve akşama kadar geçen süreç içerisinde etrafınızdaki 10 kişiye bir şeyler ulaştırdınız. Bazılarına yarım saat, bazılarına 1 saat harcayarak. Ama bütün günü başkaları için tükettiniz. İşte siz o bütün günü mutlulukla geçiren bir insansınız. Etrafınızda her zaman sizinle ilişkide olan insanlar, konuşan dostlarınız, arkadaşlarınız, sizin kendilerine ulaştırdığınız bu mutluluk istikametinde onlardan size daima pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Siz onlara onları mutlu edecek olan hedeflerle yaklaştınız. Ve her onlara saadet ulaştırışınıza kadar geçen süreç içerisinde mutluluğu yaşadınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o gün 10 saatinizi o etrafınızdaki kişilere mutluluk vermek için harcadıysanız, 10 saat boyunca siz mutlu oldunuz. Her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını kazanarak, etrafınızdaki 10 kişi sebebiyle her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını, yani bir tekin yaşadığının 20 katı mutluluğu yaşadınız bir günde. Ne yapmak gerekiyormuş? Mutlu olabilmek başkalarını mutlu kılmaktan geçiyormuş. Sevgili kardeşlerim, almak için vermek mecburiyetindesiniz. Mutluluk almak mı istiyorsunuz? Mutluluk vereceksiniz. Bunu yaptığınız zaman iblis size hep sen enayi misin der. Bu insanlara bunu yaparsın, bunlar hiç kıymet bilmezler. Allah-u Teala acaba niçin öyle söylüyor? Mutluluğunuz başkaları mutlu olup da size mutluluk ulaştırsın diye.
Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o insanların size yapacakları karşılık meselenin sonunu ifade eder. Başlangıçta siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraber sizi mutlu kılıyor. Hayatınız başkalarının mutluluğu için devam ettiği sürece siz asla mutsuz bir insan olamazsınız. Onlara ulaştırdığınız her mutluluktan evvel o mutlu ulaştırmak için yaptığınız bütün gayretler, bütün zaman parçaları Allah'ın sizi muhteşem bir mutlulukla donattığı zaman parçalarıdır. Eğer hep başkaları içinseniz hep bu mutluluğu yaşarsınız. Onlara vereceğiniz mutlulukla onların mutlu oluşlarını gözünüzün önünde canlandırırsınız. Nasıl bu işi halledebileceğinizi düşünürsünüz. Zamanınız, paranız, iradeniz, aklınız, enerjiniz hepsi o hedefe yönelik olarak başka birinin mutluluğu için vardır artık. Bu sizi mutlu edecek olan en büyük faktör. Peki ya siz yaşadığı mutsuzluğu başkalarına da bulaştırmak isteyen siz hep intikam peşindesiniz. Size birisi bir kötülük etmiş, onu affetmeyi onurunuza yediremiyorsunuz. Şeytan sizi vazgeçirmiyor intikamdan. İntikam almak için harekete geçiyorsunuz. Birine bir kötülük yapmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren o kötülüğü nasıl gerçekleştireceğinizi planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız. Şeytanın emrinde olan bir insansınız. Şeytanın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Yani sıfır noktasının altındaki negatif alemde. İblis sizi devamlı mutsuz kılar. İntikam almak için daha bilenmiş bir inatla konunun üzerine gidersiniz. Ve o kişiye nasıl bir kötülük yapacağınızı planlarsınız. Bu süreç içerisinde siz mutsuz bir insansınız. Şeytan sizinle beraberdir. Nefsinizin afetleri sizinle beraberdir. Şeytan nefsinizin afetleri ve işlediğiniz günah bir üçgen oluşturur. Burada dörtgen yok, sadece üçgen var. Şeytan nefsinizin afetleri ve şeytanla nefsinizin afetlerinin birleşerek vücuda getirdiği günahlar. Huzursuz bir insan, mutsuz bir insan. Böyle bir insan da sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutsuz etmek için çalışsa, o insanları mutsuz etmeyi başarır. Ama kendisi de onların her birinin mutsuzluğunun iki katını yaşar. 10 kişiye mutsuzluk ulaştıran bu kişi, onların birisinin yaşadığı mutsuzluğun tam 20 katını yaşayacaktır aynı gün. Çünkü hem Allah onlara azap eder, her vücuda getirdikleri günah sebebiyle, hem de ruhları nefslerine huzursuzluk verir. İki kat huzursuzluk, azapla beraber huzursuzluk, bu kişinin başkalarına verdiği huzursuzluğun, sıkıntının iki katını yaşamasına sebebiyet verir. O başkasına bir kat sıkıntı verebilir yaptığı kötülükle, ama kendisi mutlaka bunun karşılığını iki kat olarak ödeyecektir. Bu kişi sabahtan akşama kadar 10 kişiye kötülük etse, her birinin yaşadığının iki katını alacağı için onların her birinin 20 katı kadar huzursuz olacaktır. Yeter mi? Yetmez. Böyle bir insana etrafındaki herkes nefretle bakar.
ondan intikam almak için fırsat arar. Ve fırsat bulursa mutlaka intikamını alır. Her intikam alışta bu kişi bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep üzülecektir. Ve hep mutsuz bir dizayn içerisinde ömrünü tüketip gidecektir bu zavallı insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda, her şeyin en güzeli ulaştığı bir noktada. Neden siz yoksunuz? Neden herkes için bir mutluluk kaynağı değilsiniz? Neden etrafınızdaki insanlar sizi sevmiyorlar? Çünkü siz onları sevmiyorsunuz. Çünkü siz onlara iyi davranmıyorsunuz. Asık suratınızla bir kibir abidesi gibi etrafta dolaşmanız, insanların ruhlarına sıkıntı veriyor. Haddinizi bilmiyorsunuz. Büyüklerinize saygı göstermiyorsunuz. Küçüklerinizi sevmiyorsunuz. İnsanlara sadece sıkıntı veriyorsunuz. O zaman bütün bunları yaparken asıl sıkıntıyı duyan sizsiniz, farkında değil misiniz? Neden yüzünüz asık? Çünkü mutsuzsunuz. Çünkü başkalarını mutlu etmek için bir gayretin sahibi değilsiniz. Size göre buna lüzum da yok. Ama başkalarını mutlu etmek istemediğiniz sürece mutluluğu siz yaşayamazsınız. Sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve sebebini de o düşünce platformunuzda bir türlü yakalayamazsınız. Ben onlara ne yapıyorum ki? Herkes bana kötü davranıyor. Herkes beni çok suratlı buluyor, asık suratlı buluyor. Herkes benimle bir karşı rezistans oluşturarak birlikte oluyor. Acaba neden beni sevmiyorlar, neden benden nefret ediyorlar diye hiç düşünmez misiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında onlar yok. Arkasında siz varsınız. Neden mutsuz bir insansınız? Evvela iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizin afetleri devamlı sizi huzursuz ediyor. Neden? Yapmak istediğiniz her konuda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında bir kavga. Bu kavganın muhtevasına dikkatle bakın. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyor. Ruhunuz da ona karşı çıkıyor. Bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz her şeyden evvel. Nefsiniz de ruhunuz diyalektik bir kavga içerisinde. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Çünkü başkalarına yardım etmek istemiyorsunuz. Başkalarına karşı nefsinizin o hırçın dizaynı içerisinde yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Ben onlardan daha üstünüm diyorsunuz. Onlar benim üstünlüğümü kabul etmeli diyorsunuz.
kibirle onların üzerine gidiyorsunuz. Size bir görev verildiği zaman o görevi başkalarını rahatsız etmek istikametinde kullanıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara karşı saygı göstermiyorsunuz. Hep burnunuz havada dolaşıyorsunuz. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerinizde daima mutsuz olacaksınız. Nefsiniz her zaman onlardan üstün olduğunuzu kanıtlamak peşinde, hakikatleri değişik hüviyetlere bürüyerek, bazı şeyleri söylemeyerek üstün olduğunuzun ispatlarını vermeye çalışıyorsunuz çevrenize. Her kalp kırdığınız zaman o insanların hüzünlendiği kadar siz de Allah-u Teala'dan azap görüyorsunuz. Bunun için mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuz nefsinize sıkıntı veriyor. Bunun için mutsuzsunuz. Yeter mi? Yetmez. Bu insanlar sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikamlarını da alacaklardır. Onlar intikamlarını aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Haksız bir davranışa muhatap olduğunuz kanısındasınız. Bununla yetinmeyeceksiniz. Siz de onlardan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız bir haksız fiili işlediğiniz için. Eğer intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecek. Ve şuuraltı birikiminiz başlayacak. Bu sefer de şuuraltı birikiminiz sebebiyle rahatsız olacaksınız. Şuuraltı birikiminin sizde oluşturduğu tesir sebebiyle huzursuz olacaksınız. Öyleyse dış dünyanızda da mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ya Allah ile olan ilişkiler, görevlerinizi genellikle yapmıyorsunuz ya da az yapıyorsunuz. Her görevin yapılmayışında Allah-u Teala size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyişinizde aynı şey olur. Allah size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Mutsuzluk denilen şey başkalarının eseri değil. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Siz başkalarına mutluluk verdikçe mutluluk satın alırsınız. İki katını. Bir kat mutluluk verirsiniz. Allah-u Teala aynı miktarda size mutluluk verir. Ruhunuzda nefsinize İnşirah verir, ferahlık verir. İki kat. Verdiğiniz mutluluğun iki katını siz yaşarsanız her zaman. Öyleyse Allah-u Teala niçin başkalarını mutlu edin diye emirler veriyor Kur'an-ı Kerim'de? Hedefiniz her zaman başkalarına mutluluk vermektir. Allah'a kul olmak bu demektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman bütün insanlarla hiçbir meseleniz kalmayacak sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilirler ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın sevgilisi olmak yok mu?
Allah'ın sevgilisi olmak söz konusu kardeşlerim. Bu kemal derecelerinde gelişmenize paralel bir seyir takip eder. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten böyle bir insanı otomatik olarak yaşamış olacaksınız. Nefsinizde afet kalmadığı için, nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Diyalektik kavga sona erecek. İç dünyanızda kavga bitecek. Huzur ve sükun gelecek yerine. Herkesi mutlu eden ve aslında kendisi herkesi mutlu etmenin bedelini mutluluk olarak alan bir mutlu insan. Böyle bir mutluluk müessesesi hepiniz için en güzeli gösteren bir işaret taşır. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'ın yolunun dışında bir yolun mevcut olmadığını göreceksiniz. Sadece o yol sizi mutluluğa, huzura götürebilir. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda mutluluğu yaşamak, işte o sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a ne kadar sonsuz şükürler edeceğinizi şimdiden görür gibiyim. Size o sonsuz saadeti bahşettiği için, başkaları için yaşamaya başladığınız gün, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bütün bu güzellikleri size yaşatan kim? Allah. Ama bu yaşamın standartlarını veren Allah, bunu sizin iradenizle gerçekleştiriyor. Siz isteyeceksiniz mutlu olmayı, siz isteyeceksiniz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi. Siz nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. Siz güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. İşte başkalarına mutluluk vererek yaşamak. Eğer daimi zikre ulaşmışsanız hiçbirinde zorlanmanız zaten geçerli değil. Çünkü nefsinizde afetler kalmayınca hiçbir zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Onlara hakaret edemezsiniz. Onlara kötü davranamazsınız. Bu sizin elinizde değildir artık. Yapınız buna müsait değildir. İçinizdeki bütün Allah-u Teala'nın gılgış dediği nefsinizin bütün afetlerindeki negatif faktörler, bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin hevası, hevesi yok olacaktır. Ruhunuzun hasletleri fazıllar adıyla faziletler oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde bütünleşecektir. Bu sevgili kardeşlerim öyle bir dizayn ki her an mutluluktan uçacaksınız. Her anınız mutlu bir dizayn içerisinde geçecek. Her şeyin en güzeli sizin olacak. Allah-u Teala'nın elinde güzellikleri yaşamak, sevgili kardeşlerim, bunun için ulaşmanız lazım gelen yer daimi zikir. Ama başından beri anlattığım şeyler hiç daimi zikirle alakalı değildi. Herkes biraz kendisini zorlasa bu güzellikleri yaşayabilir. Başkalarına
güzel davranışları sergilemekle. Daimi zikrin farkı ne? Kendinizi zorlamayacaksınız. Çünkü nefsinizde afetler kalmadığı için zaten isteseniz de kimseye bir kötülük yapamazsınız. Onlara eza veremezsiniz. Onları mutsuz kılamazsınız. Ve herkese sizden sadece onları mutlu edecek davranışlar ulaşır. Size kötülük edeceğini bilseniz, sizi öldüreceğini bilseniz, o insana kötülük yapamazsınız. Daimi zikir sizi bu seviyeye ulaştırır. Daimi zikir onun için bir sonsuz mutluluklar hayatına sizi ulaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir muhtevada farklı bir dizaynı düşünün. Daimi zikirde değilsiniz ama başkalarına iyilik yapmak için çalışmaların içindesiniz. Bu da sizi mutlu etmeye yeterli. O gayretin içinde olduğunuz sürece Allah-u Teala'dan sonsuz yardımlar alırsınız. Söylediğim gibi başkalarına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizi mutluluk ülkesinde yaşatır. Kendi krallığında yaşatır. Allah'ın ülkesinde kendinizi başkalarına iyilik yapmaya hedeflendirdiğiniz bütün zaman parçalarında Allah sizinle beraberdir. Mutlu bir insan kılar sizi. Öyleyse bir daimi zikirle bu hedefe yürümek var. Bu hiçbir zaman, daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman zor bir şey değildir. Çünkü nefsinizin afetleri zaten yoktur. Herkes dostunuzdur. Herkese iyilik etmek üzere her an varsınız. Her anınız zaten başkalarına hizmetle geçer. Her an mutlusunuz. Diğerinde daimi zikirde değilsiniz. Ama kendi gayretinizle oraya ulaşmak istiyorsunuz. Devamlı bir savaş var içinizde bu hedefe ulaşmak için. Ama başkalarını mutlu etmek istikametinde harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar yardım ettiğini, ne kadar büyük zevkler yaşattığını göreceksiniz. İşte mutluluk mu diyorsunuz adına? Hazır, siz isteyin. Ne kadar teşnesiniz buna? Ne kadar istiyorsunuz mutlu olmayı, o kadar mutlu olursunuz. Evvela bileceksiniz ki, ne ekerseniz onu biçersiniz. Evvela bileceksiniz ki, almanın yolu vermekten geçer. Vermeden alamazsınız. Mutluluk sadece vererek alınır. Şeytanın söylediklerinin tamamen tersine mutluluk sadece mutluluk vererek satın alınır. Mutluluğun parası başkalarına mutluluk vermektir. O zaman mutluluğu satın alırsınız. Sevgili kardeşlerim, çok güzel bir müesseseden bahsediyorum. Allah'ın hepinizi yaratma hedefi bu. Çünkü ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mutlu olursunuz. Ve Allah-u Teala hepinizi kendisine yaklaştırmayı en derin boyutlarda arzu ediyor. Hepinizi kendisine yaklaştırmak, ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini kendisine teslim etmenizi istiyor. Çünkü bu teslimlerin her birinde sizin mutluluğunuz kat kat artacaktır. Cennet saadetiniz zaten daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda elinizde. Bütün bunları dünya saadetine ulaştırmak için size Allah-u Teala koymuş, kaideleri koymuş. Sizin mutluluğunuz için, sizin için, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Bütün bu gezegenler, kainat, her şey sizin için. Sayısız gezegende insan adı verilen mahluklar yaşıyor.
bu mahluklara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi insan hüviyetinde. Hepsinde Allah'ın onlara emanet verdiği ruh var. Hepsi mutluluğa namzet. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı yaşamak için yaratılmış hepsi. Bütün kainatlar sizin her gece bir yerlere nefsiniz vücudunuzdan ayrılıp gider. Ertesi gün kalktığınızı hatırlayamazsınız. İki türlü hayatınız var. Bir gece hayatınız, evet hepinizin gece hayatı var. Gece hayatı dediğimiz zaman barlarda, pavyonlarda geçen gece hayatı değil sevgili kardeşlerim. Uykuya daldığınız zaman ikinci hayatınıza başlarsınız. Uyandığınız ana kadar devam eder. O başka bir hayattır, nefsinizin hayatı. Burada uyuduğunuz an orada kalkarsınız. Orada uyanırsınız. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Nerede yaşayacaksa o gün, o gece oraya gider. Belki zahiri alemin bir parçasında, o zaman her taraf sizin için dokunulmazdır. Sadece bir görüntüden ibarettir. Bazen berzah alemine gider. Her şey fiziktir. Sevgili kardeşlerim, her birini tanıdıkça önünüzde ufuklar açılacak, ufuklar açılacak, ufuklar açılacak. Her şey sizin için bir zevk olacak. Namaz kılmak bir zevk. Neden mi zevk? Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açılmış, kalp kulağınız açılmış. Namaz kılarken önünüzde duvar yok artık. Önünüzde alemler var. Önünüzde sonsuzluk var. Yukarıda Rabbiniz var. Onları görerek namaz kılacaksınız. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Ha, şuradan kalbinizden size ulaşacak. Onun azadı kabul etmeyen kölesi olacaksınız. Azatsız kölesi Allah'ın. Ne kadar büyük bir zevk olduğunu inşallah o günler gelince sizler de bana anlatırsınız. İşte hayatımızın en büyük mutluluğunu o zaman yaşarız. Her birinizin Allah'ın önünde bir yıldız olduğunu gördükçe. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar hep sizin için. Sizin için de mutluluk var. Siz de mutluluğa layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bunu idrak edemezsiniz. Her birinizi ayrı ayrı sever. Sizin tahmin edeceğinizin çok ötesinde sever. Ve sizler kendinizi şeytanın yolunda tükettikçe Allah-u Teala bundan sevinç duymaz. Sevdiklerinin birer birer şeytanın elinde bir esir olması onu üzer. Ama herkes kendi hayatını yaşar. Allah-u Teala serbest iradeye o kadar çok değer verir ki kimsenin serbest iradesine müdahale etmez. Herkes dilediği hayatı yaşayacaktır. Ama Mahkeme-i Kübra'da her yaptığını karşısında bulacaktır. Yani hayatınızın her saniyesi, şu anda dahil olmak üzere her saniyesi devamlı filme alınıyor kiramen katibi meleklerince. Üstelik her saniyesinde iki film birden. Bir, efalinizin, fiillerinizin, yaptıklarınızın filmi,
aksiyon olarak, davranış biçimleri olarak. İki, düşüncenizin filmi. Acaba neyi düşündünüz, ne yaptınız? O zaman yaptıklarınızla düşünceleriniz arasındaki illiyet rabıtası ortaya çıkacak. Herhangi birine bir zarar verdiğiniz zaman bunu kasıtlı olarak mı yaptınız? Düşünce filminiz derhal bunu gösterir. Yoksa öyle bir niyetiniz yoktu, başkasını üzmek gibi bir niyetiniz yoktu. Ama şartlar farkına bile varmadan size o kazayı yaptırdı. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde amel defterinizde mutlaka bir rakam yazar. Ya Allah'ın emrettiği bir güzelliği işlemiyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Bir kötülük işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Veya bir güzelliği işliyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda hiç kimseye bir zararım yok. Evet, ibadet de etmiyorum. İbadet etmediğime göre, zikir yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum. Tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da. Diye mi düşünüyorsunuz? Kaybediyorsunuz. Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikirsiz geçirdiğiniz her saniye derecat kaybedersiniz. Her kaybettiğiniz bir derece, bir derecelik negatif neticeye ulaştırır sizi. Ama Allah'ın yoluna girmeseniz bile her kazandığınız bir tek derece amel defterinize 10 derece olarak yazılır. En az 10 derece. Eğer Allah'ın yoluna girmişseniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsanız 10 tane ihsanla, hayat filminizdeki rakamların her kazandığınız bir derece için 1'e 10'dan 1'e 100'e çıktığını göreceksiniz. Nefsi emaredesiniz. Nefsi levvamede ruhunuz ikinci kata çıktığı zaman 1'e 200 alırsınız. Nefsi mülhimede 1'e 300 alırsınız. Nefsi mutmainede 1'e 400 alırsınız. Nefsi raziyede 1'e 500, nefsi mardiyede 1'e 600 ve nefs-i tezkiyede 1'e 700 alırsınız. 1'e 700. Bir derecenize karşılık 700 derece yazılmaya başlar hayat filminize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o arada kıyamet gününde hepimiz dirileceğiz. Hayat filmimizi göreceğiz. Hiç kimseden bir gizlimiz kalmayacak. Kapalı kapılar arkasında yaptığımız her şey herkese ayan olacak. O gün diyor Allah-u Teala, ağzınızı mühürleriz, uzuvlarınız konuşur. Uzuvlarınız orada hayat filminde yaptıklarını göstererek konuşmuş olacaklar. Ne mutlu sizlere ki sevgili kardeşlerim, bu bilgileri alıyorsunuz. Ne mutlu bizlere ki bu bilgileri Allah-u Teala bizlere veriyor. Sizler için, sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ı işitemezsiniz. Kalbinizdeki Allah'ın açacağı kulak açılmadıkça işitenlerden öğreneceksiniz. Ne zamana kadar? Sizin de kalp kulağınız açıldığı güne kadar. Onu işitmeye başladığınız zaman hayatınızın ne kadar muhteşem bir noktaya ulaştığını size bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim. Allah'ı işitmek, söylediklerini dinlemek, yazmak, emirleri yerine getirmek. Allah'ın ne kadar doyulmaz bir ihsanı biliyor musunuz, nimeti biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun dostu olmak, sevgilisi olmak, hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil.
Allah'a dost olmak bir dilekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, ona dost oldunuz. Çünkü mutlaka sizi evliya yapar. Allah'a ulaşmayı dileyeni, dilediği an kalbine bakarak işitir, bilir ve görür. Arkası nedir bunun? Bunun arkası o kişinin ruhunun mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin. Ona aşık olun, ona hayran olun. O sizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Sizden vazgeçmez. Sizler onun sevgililerisiniz. Ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz sevgili kardeşlerim, siz de ondan vazgeçemezsiniz. Allah-u Teala'nın hepinize mutluluğun bütün pınarlarından doyurana kadar rahmetinden içirerek sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki, sizler Allah'ın dostluğuna layık olanlarsınız. Hep kalbinizde o sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar, dualarımız sizlerle olsun. Sizler de Allah ile olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Öyleyse bu muhtevaya dikkat edin. Mutlu olmak hepinizin hakkı. Hepiniz insan olmanın haysiyetini ve şerefini yaşamak için, mutlu olmak için yaratıldınız. Hilkatinizdeki hedef budur. Allah-u Teala'nın kainatta en çok sevdiği mahluksunuz, insan. Bütün yerler, bütün gökler, her şey sizin için yaratılmış, yetmez. Emrinize amade kılınmış. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık." diyor. İnsanın emrine musahhar kılmış Allah Teala. Hasretmiş. İnsanın emrine amade kılmış. Bütün göklerde olan şeyleri, bütün yerlerde olan şeyleri, hepsini. 17 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Allah Teala diyor ki: "Biz yıldızları zemin katın tavanı yaptık. Bunun ötesinde 7 tane gök katı var. Zemin kattan 7 tane gök katı adım adım yukarıya doğru sizi çıkartacaktır. Kim seyri sülukunu tamamlamışsa, Allah'a ruhu ulaşmışsa, ki 33 bin zikirde normal standartlarda ulaşır, o zaman o kişi o 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. Ne mutlu onlara ki Allah'a ermiş olan evliyalardan oldular." Biliyorsunuz Türkçe'de kalın çizgilerle ermiş denir evliyanın adı. Aslında evliyalık müessesesi Allah'a ulaşıldığı zaman başlamaz. Evliyalık müessesesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Evliya dostlar demek, veli dost demek. Bakıyoruz Allah-u Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri." Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Velisidir. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani nefsinin kalbindeki o karanlıkları Allah'tan getirdiği %2 rahmetle ve ondan sonra da hep fazıllarla onları nefsinizin kalbine yerleştirerek karanlıkları kapı dışarı eder. %51 nur birikiminde, yani 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet birikimiyle ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın evliyası olursunuz. Unutmayın, şeytan yalnız nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başka bir tesir alanı yoktur. Ona da tesir etmesi gene gücü olduğundan kaynaklanmaz. Nereden kaynaklanır? Çünkü nefsinizin kalbi afetlerle donatılmıştır. %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Öyleyse ruhunuzun kalbi ve nefsinizin kalbi, biri %100 afetlerle, biri %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhunuzun kalbindedir. Bütün çirkinlikler de nefsinizin kalbinde. Sonra mı?
Sonra nefs tezkiyesi denilen bir olaya gireceksiniz. Zikir yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunu yaptığınız için mutlaka nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelecek. %2 fazıl, %2 rahmet birikiminiz nefsinizin kalbinde tamamladığınız zaman siz huşu sahibi olacaksınız. O zaman irşat makamını görmeniz için Allah imkan oluşturacak. Ve neticede ulaşacaksınız irşat makamına. Tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a ulaşacak. İşte bu Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun geçirdiği yolculuk 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında da 7 tane sağa doğru alem geçmektir. Bunlar gerçekleştiği zaman ne olur? Ruhunuz Allah'a ulaşır. Yedinci gök katında soldan sağa 7 tane alem geçtikten sonra Sitretül Münta'ya ulaşır ruhunuz. Sitretül Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir betire sizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'a ermiş bir veli yapar dememiz daha doğru. Çünkü veli tekildir.

Sonra velayetin daha üst kademeleri oluşuyor. Fena, beka, züht, muhsinler. Yani fizik vücudun Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşada ulaşma, sonra iradenin teslimi. Bunların hepsi kademe kademe geliyor ve yaşıyorsunuz. Allah ile dost olmayı yaşıyorsunuz. Allah ile bir olmayı yaşıyorsunuz. Öyle bir gün geliyor ki iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına Allah Teala sizi tayin ediyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Unutmayın, yolun başlangıcında sadece bir dilek var. Yani bir insanı cehennemden kurtarıp Allah'ın cennetine alacak olan şey sadece bir dilektir. Dikkat edin. Bu dilek sizde vardır veya yoktur. Eğer varsa mutlaka cennet ehlisiniz. Eğer yoksa gideceğiniz yer muhakkak cehennemdir. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye ben size bir sual sorsam ne diyeceksiniz bana? Diyeceksiniz ki mutluluğun başlangıç noktası din konusundaki, Kur'an-ı Kerim konusundaki pozitiflerin hepsinin başlangıç noktası orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar felaha ererler. Dilemeyenler hüsranda kalanlardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun simgesinden başlayalım ki mutluluğu yaşamayı öğrenirsiniz. Mutsuzluğun başlangıcı bütün insanlar için hayata geliştir. Herkes nefsinin bütün afetleriyle beraber doğar. Ruhunda ise baştan aşağı hasletler vardır. Bütün güzellikler ruhundadır ve bütün çirkinlikler nefsinde. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isterler. Bu sebeple şeytanın nefsinize hakim olması işten değil. Neden değil? Çünkü şeytan da ister ki Allah neyi yasak etmişse onu işleyesiniz. Çünkü şeytan da ister ki Allah neyi emretmişse onu asla yapmayasınız. Sadece size bunu emreder. Yani söyler. Eğer içinizden Allah'ın bir emrinin vakti geldiğinde, lüzum hasıl olduğunda, o emrin yapılmaması konusunda sizi kandırmaya çalışan bir ses duyarsanız, sizin sesiniz zannettiğiniz o ses, sizin sesiniz değildir. O iblisin sesidir. Allah neyi emretmişse, içinizden bir ses, onu yapma diyorsa size, diyorsa, işte o iblisin, şeytanın sesidir. Ne zaman da Allah Teala bir şeyi yasak etmişse, ille de ille onu size yaptırmak istiyorsa, gene menhus şeytan sahnededir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daima şeytanlar size bir şeyler fısıldayacaktır. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaştığınız zamana kadar. Ondan sonra fısıldamayacak mıdır? Aslında gene fısıldayacaktır. Ama artık tesirsiz bir fısıldama. Onun için fısıldamamakla fısıldamak arasında orada farklılık yok. Fısıldasa da fısıldamasa da fısıltıları

vızıltı gelir size. Umurunuzda bile olmaz. Hatta daha fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırdığınız zamandan itibaren umurunuzda bile olmaz. Öyleyse şu mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir acaba? Ne biçim bir şey bu mutluluk? İnsanlara sorarsınız siz. Ey aziz kardeşim, sen mutlu musun? Aa der. Ben mutlu olmayacağım da kim mutlu olacak? Peki nasıl bir mutluluk bu? Sevinecek olan bütün olaylarda ben sevinirim. Üzülecek olan olaylarda o zaman da üzülürüm. Ona deyin ki hayır, sen mutlu değilsin. Mutluluk senin zannettiğin gibi bir şey değil. Sen zevkleri yaşarsın ve hüzünleri yaşarsın. Ama mutlu insan hüzünleri yaşamaz. Ne demek yaşamaz? Yaşamaz. Mutluluk devamlı bir betiredir. O kişi bütün şartlarda mutludur. Mutluluk üç alemde birden oluşur. İç dünyanızda mutluluk, dış aleminizde, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Öyleyse hem iç dünyanızda mutlusunuz, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir, mutluluk devamlı bir betere, hiç kesintisiz olarak mutlusunuz. İki, üçüncüsü de mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzura kavuşma. Sulh ve sükuna kavuşma. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. İşte sizi mutluluğa taşıyacak olan faktör iç dünyanızdaki kavganın bitmesidir. İç dünyamızda kavga mı var diyeceksiniz? O kavganın daniskası. Her an içinizde bir tartışma duyarsınız. Şu konuda karar vereceksiniz, karşı fikirler de içinizdedir. O konuda karar vermenizi sağlayan fikirler de içinizdedir. Ama karşınızda siz yoksunuz, karşınızda iblis var. E ne zaman konulardan bir tanesini seçerseniz, şu karar veremediğiniz konuda bir an için karara varıp da bir şey yapmaya kalkarsanız, o karara vardığınız ana kadar ki tartışmada söylemediği yeni şeyleri size iletecektir iblis. Ve öyle şeyler iletecektir ki hakikaten onları düşünemediğinizi göreceksiniz. Ve gene fikrinizi değiştirmek istikametinde bir karara varmak üzeresiniz. Diyelim ki öyle yaptınız, fikrinizi değiştirdiniz. O karar verdiğiniz şeyi değil, onun tersini uygulayacaksınız. Öyle mi? Karar verdiğiniz zaman iblis gene sahnededir ya da şeytan. Yani şeytanlardan biri, sizin etrafınızda olanı. Ve size o ana kadar sizin aklınıza gelmeyen başka bir alternatifle o karar verdiğiniz şeyin tam zıttının onun işlenmesinin, onun yapılmasının daha doğru olduğu cevabını vermeye çalışacaktır. Diyelim ki gerçekten öyle baktınız, haklı. İş dünyanız bunu düşünmüş, daha akılcı bir çözüme ulaşmış. Tamam, birincisine geri dönüş yapıyorsunuz. İlk karar verdiğinizi gerçekleştireceksiniz. Hayır. Kararı gerçekleştirmeden evvel yeni bir fikir empoze eder size. Öyle bir şey söyler ki onu hiç düşünmemişsinizdir. Ve de aklınız yeter ki diğer kararınızı değiştirerek ikincisini uygulamak istersiniz. Böylece sizi oyuncak eder iblis. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki karar verinceye kadar düşün. Karar verdiğin zaman kesinlikle değiştirme. Azmet o kararda diyor Allah Teala. Ulul azm peygamberler kararlarında azim sahibi olan peygamberlerdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar. Bunlar ulul azm peygamberler. Ulul azm, azm sahipleri. Azimleri sağlam. Allah Teala onlara diyor ki şunu yap. Şeytan onların karşısına aklınıza gelmeyecek güçlükler çıkarır. Herkesi onun aleyhinde kışkırtır. Herkesi o kararın yapılmaması için seferber eder. Ama onlar sebatkardırlar. Kararı vermişlerdir. Allah onlara emretmiştir ki onu yapacaklardır. Aslında Allah Teala yardım etmese onlar da ulul azm peygamber olamazlardı. Allah Teala diyor ki çünkü Hayd suresinin 54. ayet kelimesinde hiçbir nebi yoktur ki diyor. Onlar bir karara varsınlar da iblis onlara vesveseler verip o kararlarından caydırmak üzere harekete geçmesin ve şiddetle arkalarına bu konuda takılmasın. Ama diyor hangi vesveseyi verse biz peygamberlerimizden onu alırız diyor Allah Teala. Burada nebi kullanılmış. Peygamberlere has bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluktan bahsediyorduk, öyle değil mi? Bakıyorsunuz mutluluk denilen şey bir sulh ve sükun hali. Sulh ve sükun nasıl sağlanır? Bir tek yol var, kavganın bitmesi. Peki kavga mı var sizde? Elbette var. İç dünyanızda devamlı nefsinizle ruhunuz birbiriyle didişiyor. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyor. Allah'ın emrettiklerini de yapmamak. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün emrettiklerini yapmak, yasaklarını yapmamak istiyor. Öyleyse nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi birbirine taban tabana zıt. Bu sebeple aralarında ömrünüz boyunca devam edecek olan bir diyalektik kavga var. Ama siz nefsinizi devre dışı bırakabilirseniz, yani onun afetlerini yok edebilirseniz, nefsinizin içini fazıllarla doldurursanız, o zaman nefsiniz şeytanın elinde oyuncak olmaz sizde. Öyleyse bu işin yolu var mı? Elbette var. Sulh ve sükûne ulaşacak olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Birinci fasıl, yedinci basamakta, üçüncü basamakta dileyecek, yedinci basamağa gelecek. Allah ona furkanlar verecek. Görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalbini ve hassalarını gören, işiten ve idrak eden kişinin hüviyetine sokacak. Arkasından da idraki sağlamak üzere mutlaka o kişiye bir ekinleti alıp ihbat verecek. Kalbinin en güzeli dönmesini sağlayacak. Sonra mı? Sonra günahlarını örtecek. Sonra mürşidine ulaştıracak. O kişi nefs tezkiyesi yapacak. Nefsinin kalbine Allah'ın fazılları iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlayacak. İşte bu toparlanan fazıllar ruhun hasletlerinin eşdeğeridir. Adına fazıl diyor, kişiyi fazilet sahibi yapar. Herkes fazilet sahibi değildir. Herkesin ruhunda hasletler vardır ama herkes fazilet sahibi değildir. Fazilet sahibi olanlar nefslerinin kalbini fazıllarla dolduranlardır. Öyleyse nefsinizin kalbinin fazıllarla doldurulması noktasına gelelim. Bunun yolu zikirdir. Zikir, Allah'ın katından rahmet, faz ve salavatı gönderecektir. Ve nefsinizin kalbine gelen bu nurlar, yani fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Aksi manyetik alanların sahibi oldukları için, İman kelimesinin etrafında nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı irşat makamına ulaşıp da tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman
kalbinizin içine iman yazılır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne olur? Böyle bir dizaynda her şeyin en güzeli olur. Kişinin, nefsinin kalbi adım adım Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikirde ise tamamen dolar. Nefsin afetleri fazıllar, rahmet ve salavat nurları nefsinizin kalbine doldukça nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Artık nefsinizin kalbinde iman kelimesi var. Bu sebeple nefsinizin kalbi fazılları kendisine çeker, toplar ve nefsinizin kalbi zikriniz arttıkça Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte bu mutluluğun simgesidir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Karar merci aklınızdır. Ve eğer Allah'ın bütün emirlerinin asla uygulanmadığı, yasak ettiği her fiilin ise serbestçe uygulanabildiği bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman bütün negatif faktörlere yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizin bütün talepleri kabul edilecektir. Ama ruhunuzun talepleri kabul edilmeyecektir. Bu konudaki karar hakkı aklınıza verilmiş. Öyleyse vücudun kumandanı olan akıl devamlı nefsin taleplerini gerçekleştirir, ruhun taleplerini gerçekleştirmez ve hep huzursuz bir insan olarak yaşamaya devam edersiniz. Nefsiniz duruma hakim olduğu sürece. Ama öyle bir durum olur ki nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. %7-7. 7 defa %7 fazıl birikiminde ruhunuz 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. 2 de daha evvel giren, nefsinizin kalbine giren rahmetle beraber nurlar %51'i bulur. Bu şeytanın yenildiği noktadır. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'ünü hükmedebilmektedir. Neden hükmedebilmektedir? Çünkü zaten onun bütün talepleri nefsinizin kalbinin talepleridir. Nefsinizdeki afetler ne istiyor? Nefsinizin afetlerinin istediği şey Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasaklarını işlemek. Ve şeytan da onları emrediyor. O zaman nefsiniz zaten buna göre programlanmış olduğu için bütün şeytanın dediklerini gerçekleştirmek istiyor. Bunun için kavga var iç dünyanızda. İç dünyanız devamlı bir kavga halinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kavgada siz farkına bile varmadan iç dünyanız devamlı savaş veren bir savaş alanı olur. Bu demektir ki orada kavga vardır, mutluluk yoktur. Mutluluk kavganın bittiği yerde başlar. Öyleyse kısmi zevkleri yaşamak mutluluk değildir. Bir taraftan acılar vardır, bir taraftan mutluluklar vardır. Bu mutluluk değildir. Hem de daha iç dünyanızdayız. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda sağlam bir mutluluk oluşur. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Artık nefsinizin kalbi %100 hasletlerle dolmuştur. Nefsinizin kalbini dolduran bu hasletler sizi en güzele ulaştıracaktır. Bu hasletler sebebiyle
Nefsinizin kalbindeki bütün muhteva değişmiştir. Hiç karanlık kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuz gibi pırıl pırıl aydınlık olmuştur. Fazıllarla %98, rahmet nurlarıyla %2 dolmuştur. Bunun manası nefsinizle ruhunuz arasındaki ezeli kavga, diyalektik kavga, kainatsal kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Bütün kainattaki insanlar bu standartlarda yaratılır. Nefsleri afetlerle doludur, ruhları hasletlerle. Ne oldu? Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi tamamen hasletlerle doldu. Ve nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Kavgasız bir hayat yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kavga bitti. Şeytan mı? Şeytan artık nefsinizin afetlerinden hiçbirisine tesir edemez. Çünkü şeytan sadece sizi huzursuz etmek ister. Bunun için, huzursuz edebilmek için Allah'ın yasak ettiği fiilleri emreder. Emirlerini de yaptırmamak ister. Ama o günler geçmiştir artık. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ve iblisin taleplerini kabul edebilecek hiçbir merci artık nefsinizin kalbinde mevcut değildir. Peki iç dünyanızdaki kavga burada bitti. Biterse ne olur? İç dünyanızda sulh ve sükun oluşur. Ve kesintisiz bir sulh ve sükun hali, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali. İşte burası iç dünyanızdaki kesintisiz mutluluğun yaşandığı noktadır. Peki iç dünyanızda gerçekten nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Ya dış dünyanız? Dış dünyanızda da bitti. Neden bitti? Çünkü dış dünyanızdaki davranış biçimleri de nefsinizdeki durumla %100 alakalıdır. Öyleyse nasıl alakalıdır yani? Şöyle alakalıdır. Davranış biçimlerinizde nefsiniz saflaşmışsa, artık afetleri taşımıyorsa, o zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavgasızlık, sulh ve sükun hali dış dünyanıza da vurur. Çünkü siz öyle bir insan oldunuz ki artık başka insanlara üstünlük taslamıyorsunuz. Artık başka insanları ezerek onlara hakim olmak, onlara tahakküm etmek istemiyorsunuz. Böyle bir talebiniz bütünüyle yok olmuş durumda. Siz onlara yardım etmek için çalışıyorsunuz artık. Her davranışınızdan bu sonuç çıkıyor. Hiç kimsenin üzerinde bir üstünlük kurmak, bunu gerçekleştirmek diye bir zavallıların içinde değilsiniz. Ama sırf öyle olduğu için bütün sözleriniz emir kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, kutuplara dikkatle bakın. Ne zaman başka insanlara hükmetme eğiliminden vazgeçebilirseniz, ki bu nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesini gerektirir. Bu temizlikten sonra siz istemeseniz de insanlar sizin her sözünüze itaat edeceklerdir. Bir emir hüviyetinde olmasa da netice değişmez. Öyleyse bunu gerçekleştirmek sizin kendi içinizdeki sulh ve sükûne bağlıdır. Ne zaman kendi içinizdeki kavgayı bitirirseniz dışarıdaki insanlarla da kavganız biter.
Çünkü onlara üstün olmak falan istemiyorsunuz artık. İnsanlardan üstün olmak diye bir niyetiniz yok. Umurunuzda bile değil üstün olmak olmamak. Siz Allah'a aşık olmuşsunuz. Siz Allah'a hayran olmuşsunuz. İç dünyanızda afetler yok ki başkalarına tahakküm etmek isteyesiniz. Her şeyin en güzelini yaşamaktan sizi men edecek olan afetler tamamen temizlenmiş nefsinizin kalbinden, yerine sizi sonsuz mutluluklara taşıyacak olan fazıllar gelip yerleşmiş. Ve muhteşem bir uyum halinde iç dünyanız şekillenmiş, kavga bitmiş. Dış dünyanızda da başka insanlarla ilişkilerinizde artık siz onlara bir şeyler ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Bir şeyler ispat ederek onlara hakim olmak, hayır, böyle bir şey tamamen tarihe karışmış, onların hepsinizin size hakim olduğu devrelerin zavallı gayretleriydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz nefsinizin kalbindeki afetler yok olunca başkalarına karşı en güzel davranışlarda bulunan birisi oluyorsunuz. Onları kırmak için hiçbir sebebiniz yok ama onları mutlu etmek için bütün sebepler oluşmuş vaziyette. Kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Onları mutlu edeceğim diye uğraşırken asıl mutlu olan siz olursunuz. Neden? Çünkü ne zaman siz bir başkasını mutlu etmek üzere bir şeyler düşünmeye başlarsanız, şu absis ve ordinat eksenleri var ya, onların kesiştiği nokta hem sağda sol arasında sıfırdır, hem de yukarı ile aşağısı arasında yine sıfırdır, sıfır noktasıdır. Başkalarına iyilik etmeye kendinizi hasrettiğiniz noktadan itibaren sıfır noktasının üzerindeki pozitif alemde yaşıyorsunuz. Orası Allah'ın ülkesidir. Orada sadece mutluluk vardır. Orada huzur vardır. Orada başka insanlarla kavga tamamen bitmiştir. Onlar mı bitirdi kavgayı? Hayır, siz bitirdiniz. Onların bir kısmı hala size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Görüntünüz ne olursa olsun, realitede iç dünyanızdaki fazıllar buna hiçbir zaman müsaade etmez. Allah'ın size verdiği vazifeler vardır. O vazifeler bazen sert görünmenizi icap ettirir. Ama gene de kimsenin kalbini kıramazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Sevin ki siz mutlu olasınız. Görüyorsunuz ki iç dünyanızdaki aydınlık, iç dünyanızdaki nurlanma, iç dünyanızdaki sulh ve sükun başka insanlarla ilişkilerinize de yansımıştır. Hiçbir zaman onların kalbini kıracak bir davranışta bulunamazsınız. Böyle bir dizayn sizin için geçerli değildir. Ve etraftaki insanlar bunu çabucak yakalayacaklardır. Bu hüviyetinizi ve davranışları ona göre olacaktır. Siz sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz ya Allah ile olan ilişkiler. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebilirseniz, yerine fızıllar gelir, nefsinizin kalbini bütünüyle donatırsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemezsiniz. İç dünyanız muhtevasındaki hasletler ve faziletler dolayısıyla, fazıllar dolayısıyla buna müsaade etmez.
İçinizden gelen talep asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek istikametinde olamaz. Her şeyinizi feda edip mutlaka Allah'ın emirlerini gerçekleştirirsiniz. İyiyasak ettiği fiiller, onları işlemezsiniz. İşlemek gelmez içinizden. İç dünyanız buna müsait değildir. Öyleyse ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde sizin için hüzünlü bir sonuca ulaşmak söz konusu olmayacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu konunun muhtevasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İş dünyanızda mutlusunuz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için. Dış dünyanızda mutlusunuz. Gene nefsinizde afetler olmadığı için çevrenizdeki insanlarla tam bir uyum haline girdiniz. Onları sadece mutlu eden bir insansınız artık. Onlara huzursuzluk veren bir insan değilsiniz. Onlar için yaşıyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, bundan hoşlanan, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir hüviyet kazandınız. Öyleyse iç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, başka insanlarla ilişkilerinizde. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde. Yani sevgili kardeşlerim daha ne olsun?

0: her tarafınızdan mutluluk saçılır. Mutlu insan etrafındakileri de mutlu eder. Onlara da bir huzur ve sükun, bir huzur gelir. Ve adım adım onlar da sizdeki güzellikleri yaşamak için artan bir gayretin içine girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın emirlerine herkes aynı liyakatte gerçekleştiremez. Herkesin yapısına bağlıdır, hissiyatına bağlıdır, düşünce standartlarına bağlıdır, şeytandan aldığı tesirlerin standartlarına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güzellikler böyle bir dizayn gösteriyor. Başlangıçta iç dünyanızda neden mutsuzdunuz? Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu, kavganın hiçbir an eksik olmadığı bir kaos ortamında yaşıyordunuz. Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, orada huzursuzluk vardır. Ruhunuz sizi mutlu edecek olan davranışları gerçekleştirmek istediği halde ne aklınız ne nefsiniz ona müsaade etmezler. Ve bu istikamette bir sonuç almanız pek mümkün değildir. Geçici dünya zevkleri kısa kısa dakikalar içinde yaşanır, sonra biter. Mutsuzluk yine içiniz dışınızı kaplar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu vapta adım adım yaşadıkça Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ın temel faktörlerini, zikrinizin seviyesine bağlı olarak mutluluğunuz devamlı artacaktır. Nefsinizin kalbi 21. basamakta nefsinizdeki karanlıkları aşacaktır. %51 nur birikecektir içinizde. Sonra bu nur artacaktır. %61'e, 71'e, 81'e. %81'de fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacaktır. İyi ama nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık var. Var. Ama nefsiniz buna hiç aldırış etmiyor. O Allah'a ne emretmişse onu gerçekleştiriyor. Yasak fiilleri ise işlemiyor. Öyleyse bu neye bağlı sevgili kardeşlerim? Bunun bağlı olduğu şeye dikkatle bakın. Orada bu bağlanışta nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması, yerini fazılların alması. Adım adım artan fazıllarla evvela denge noktasına geliyorsunuz, sonra da aşıyorsunuz her şeyi. Eğer ruhunuzu ve nefsinizi birer ayrı faktör olarak değerlendiriyorsanız, başlangıçta denge halindesiniz zaten. Yani ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 afetlerle dolu ve böyle bir standartta pozitiflerle negatifler birbiriyle dengede. %50 negatif, %50 pozitif. Böyle bir dizayndasınız. Karanlıkla aydınlık aynı seviyede, alaca karanlıktasınız. Denge halinde kulvara girersiniz. Sonra nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olur, yok olur, yok olur. %51 yok olduğu zaman, %50 yok olduğu zaman daha nefsinizin kalbindeki afetler %50'dir. Veya %51'e ulaşırsınız, %49'dur. Ama hasletler ve fazıllar toplamı %151'dir. 200'de 151'dir. 249 afet, 251 haslet artı fazilet, fazıllar. Ama %75 mutluluğa ulaşamazsınız. Çünkü bu görüntüye rağmen şeytan nefsinize devamlı telkinlerini salacak ve sizi mutluluktan önlemek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır ve büyük ölçüde de başarılı olacaktır. Düşünce sisteminize tesir ederek mutluluk duymanız lazım gelen bütün olaylarda sizi etkileyecek ve huzursuz olmanızı sağlayacaktır. Öyleyse her güzellik sizin için, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, zikrinizi arttırıp da bir gün daimi zikre ulaşırsanız, bunun manası nefsinizin kalbindeki bütün afetler ayrılmıştır nefsinizin kalbinden, bir daha da geri dönmeleri mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü zikre başladığınız zaman zulmani kapıyı, Rabbani kapıyı örten mühür oradan ayrılır. Rahmet, faz ve salavat nurları onu zulmani kapıya kadar iterler ve de zulmani kapıyı kilitlerler. Neyle kilitlenir? Zulmani kapıya kadar inen mühür zulmani kapıyı tamamen kapatır. Ve Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın, bu nurların hepsinin baskısı evvela o mühürün üzerine olacağı için mühür aşağıdan gelen karanlıklara duyarlı olamaz. Karanlıklar kapıyı açamaz. Yukarıdan aşağı bastıran üç grup nur kapıyı kilitli tutar. Arda arda gelen nurlar kapının kilitli kalması için gerekli sistemi devamlı ayakta tutarlar. Mühür asla açılmaz zikir devam ettiği sürece ve kişi öyle bir noktaya gelir ki daimi zikrin sahibi olur ve kapı bir daha asla açılmaz. Zulmani kapı açılmayınca karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Kalbiniz zaten zikre başladıktan sonra birkaç dakika içinde %100 aydınlık olur. Eğer zikri bırakmazsanız nefsinizin kalbi hep aydınlık, pırıl pırıl aydınlık kalacaktır. Nefsinizin kalbi neticede %100, %98 fazıl ve %2 rahmet olmak üzere %100 Allah'ın nurlarıyla donatılmış olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de daimi zikirde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. Bu mutluluğu perçinleyecek olan şey nedir? Başkaları için yaşamak. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz ama başkaları için yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin mutluluğunu siz de yaşayabilirsiniz. Neden? Kim başkası hakkında pozitif bir şeyler düşünerek onu memnun etmek için, onu mutlu etmek için harekete geçerse, çareler ararsa, aklını, zamanını, parasını, her şeyini seferber eder de o başka insanları mutlu etmek için çalışırsa, o zaman Allah'ın ülkesinde yaşar o kişi. Ve bu düşünceye sahip olduğu andan itibaren Allah'ın ülkesinde Allah o kişiye sonsuz bir yardımın sahibi olur. O kişi bu yardımı tasarladığı sürece, tatbik sahasına koymak üzere düşündüğü sürece ve harekete geçtiği sürece ve gerçekleştirdiği sürece hep mutludur. Allah-u Teala tarafından mutlu kılınır. Çünkü her şeyini, parasını, vaktini, enerjisini, her şeyini başka birini mutlu etmek için seferber etmiştir. Ve Allah için bu son derece önemli bir şeydir. Hepinizin böyle olmasını ister. E böyle olabilirseniz yardım %100 gelir, mutlu bir insan olursunuz. Böyle devam ettiğiniz sürece. Siz başka insanlara iyilik etmek istiyorsanız, bu konuda seferber olmuşsanız, nefsinizin afetleri sizi burada tesir edemiyor demektir. Etseler, negatif bir şeyler etkileyecek, negatif bir şeylerle sizleri etkileyecekti iblis ve nefsinizin afetleri. E başkalarına iyilik değil, kötülük etmek için gayretin sahibi olacaktınız. O zaman mutsuz ve huzursuz olacaktınız. Öyleyse bu bapta sadece iki tane alternatif var. Birinci alternatif, başkalarının mutluluğu için yaşamak, Allah'ın ülkesinde yaşamak. Bir tarafta Allah, bir tarafta ruhunuz, bir tarafta işlediğiniz sevaplar, işlediğiniz güzellikler olmak üzere bir üçlünün içinde yaşayacaksınız, mutluluk üçgeni. Ama başkalarının kötülüğü için kafanızı yormaya başlamışsanız, başkalarına nasıl kötülük edebilirim diye kafanızı yormaya başlamışsanız, o zaman sıfır noktasının altında eksi alemde, şeytanın aleminde yaşarsınız. Ve de nefsinizin afetleri, işlediğiniz günahlar ve şeytan olmak üzere gene bir üçgenin içinde yaşarsınız, bir mutsuzluk üçgeni. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden bu dünyada sizi, her şeyi kendinize zindan etmeniz, mutsuz olmanız neden? Başkalarına nefsinizin afetleri sebebiyle kötü davranıyorsunuz. Öyleyse böyle yapmamanız lazım değil mi? Öbür taraftan zikir yaptığınız zaman otomatik olarak nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar. Karanlıklar olmadığı için yanlış davranışlarda bulunamazsınız zikir boyunca. Zikir yapan herkes daimi zikre ulaşmış kişinin davranışlarını verir. Zikir boyunca. Zikir boyunca nefsinin kalbi %100 hasletlerle, fazlalarla donatılmıştır. Ama bu fazıllar bir kısmını sağlar nurun, geri kalan kısmını fazılların dışındaki salavat ve rahmet nurları oluşturur. Asıl olan fazılların durumudur. Peki ya cennet saadeti? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennet sizin. Allah Teala gökler ve yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Bütün gökleri, yerleri Allah'ın cenneti kaplıyor. Yedi kat, yedi gök katı, yedi tane cennet. Arzı, gökleri ve yeri kaplayan cennete koşuşun. Öyleyse her katta bir başka cennet söz konusu. O Allah-u Teala ayet-i kerimede arz kelimesini kullanıyor. Yani dünyamız gibi dünyalar, yer, küreler, yer. Ama bunu eni olarak Türkçeleştirmişler. Türkçeleştirme yapanlar, eni yerler ve gökler kadar olan cennete kuş için. Hayır, öyle demiyor. Arzı gökler ve yerler kadar olan, yani gökleri de kaplayan, yerleri de kaplayan, 7 kat cennet. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, Ebrar'ın rakamlı kitapları, Kitab-ı Merkum'u, illiğindedir. Diğerlerinin ise sicindedir diyor. Füccarın sicindedir diyor yerden. Bizim bu dünya zemin kattır. Bu dünya yerlerinde göklerinde başlangıç noktasıdır. Yerlere doğru girecek olursanız buradan başlarsınız. Göklere çıkacak olursanız gene buradan başlarsınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 1. kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşırsa 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirirse 12 ihsanla 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa 3. kat cennetin sahibi olur. Bir dileğinizle 3. kat cennete kadar Allah Teala sizi çıkarmaya hazır. Hayır, siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi o yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya saadetinin yarısı da bunun içinde. Çünkü nefsinizin kalbi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar %51 nurla dolar. Bunu da Allah Teala garanti ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size sonsuz mutluluklar dileriz. Allah'ın emirleri açık ve kesin. Kim onları gerçekleştirirse saadete mutlaka ulaşır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sonsuz mutluluklar içinde bir ömrü ve sonsuz bir cennet hayatını Allah-u Teala'nın size bahşetmesi, nimet olarak vermesi, sizi bunlarla nimetlendirmesi konusunda dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a Alin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir olmak, beraber olmak, sizlerle olmak. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah-u Teala bütün insanları şu dünya adı verilen gezegende mutlu olsunlar diye yarattı. Mutlu olmalarının gerektirdiği her türlü vasıfla bütün insanlar donatılmıştır. Ve yapıları mutluluğu yaşamaya dönüktür. İnsanların insanlar konuşurlar. İnsanlar birbirlerini dinlerler. İnsanlar söylenenlerden sonuç çıkarırlar. İşte şeytanın devreye girdiği yer burasıdır. İnsanların kendilerine söylenen şeylerden bir sonuç çıkarması noktası. Veya okudukları şeylerden veya gördüklerinden. Etrafımızda hep insanlar vardır. İnsanlar bizlerle konuşurlar. İnsanlar hayatımızın bir parçasıdır. Olmazsa olmaz bir parçası. Bir insan tek başına bir hiçtir. Tek başına kalsaydı ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu görecekti. Ama hamdolsun ki öyle değil. İnsanlar toplu halde yaşıyorlar. Herkes kendisine bir meslek seçmiş. Allah Teala'nın tayin ettiği bir kader çizgisinde kişi yürüyor. İşte şu dünyada verilen gezegendeki bu hayatımızı gerçekten Allah'ın emrettiği hüviyette saadetle geçirmek de mümkündür. Kudursuz ve mutsuz bir yaşantıyla dünya hayatını sonuna kadar götürmek de söz konusu olabilir. İnsanların hepsi mutlu olmak isterler. Ama mutluluğun formülünü ve dizaynını bilmedikleri için hep mutsuzdurlar. Neden mutsuzdurlar? Çünkü nefsleri vardır. Bütün insanlar bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmışlardır. O nefs ki bünyesinde sadece insanları mutsuzluğa götürecek olan afetleri taşır. Bütün nefsler başlangıçta %100 afetlerle donanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Bir de Allah'tan bize üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Doğuşumuzda Allah Teala mutlaka ruhu üfürür. Herkes bir ruhun sahibidir. Doğduğu andan itibaren nefsiyle beraber artık bir ruhu da vardır. Bir de fizik vücudu var. İşte muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada görülen şey insanların ruhlarıyla nefsleri arasında Allah'ın bir denge kurmasıdır. Allah Teala bu dengeyi kurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar hasret var. Birbirine tamamen zıt olan muhteva taşır ikisi. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Ruhun huzur hasletine karşılık nefsin mutsuzluk hüviyeti vardır. Biri hep huzur içindedir. Çünkü Allah Teala onu o huzurun sahibi olacak vasıflarla donatmıştır. Yani ruhumuzu. Biri de hep huzursuzluk içindedir. O standartlarda yaratıldığı için. Bu konunun başlangıcındaki dengedir. Bütün insanlar bu denge içinde doğarlar. Nefslerinin kalbinde ne kadar afet varsa, ruhlarının kalbinde de o kadar hasret vardır. Bir denge söz konusudur. Ama Allah-u Teala'nın bir muradı var. Bizlere emanet olarak verdiği ruhu geriye istiyor. Ruha diyor ki, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyütühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs. Bu nefsin dördüncü kademesidir. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol, radiye. Ve Allah'ın rızasını kazan mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ruha sesleniyor. Buraya kadar seslenişi nefse. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Her ne kadar herkes kendisine biz de Allah'ın kulu değil miyiz diye Allah'ın kulları arasında sayar. Oysa ki Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek Allah'ın standartlarına bağlıdır. Başlangıçta herkes

ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Yapacağınız şey bu kadar. Geri kalan her şeyi biz yapacağız. Ruhunuzu bize ulaştıracağız diyor Allah Teala ve garanti ediyor bunu. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah yeştebi seçer, ileyhi ona, kendisine, men, kişiyi yünip, münip olan, Allah'a yönelen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine seçer. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine, ona ulaştırır. Men, kişiyi yünip, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır, diyor Allah Teala. Öyleyse Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesine bakalım. Orada bir sayfa daha açılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi dalalette bırakır. Dalalette olanları dalalette bırakır diyor, onlara karışmaz. Ama o dalalet olanlardan diyor, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların bir Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi var. Bu mutlak kurtuluştur. Dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bir tek dilek. Sadece ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen kabul buyur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş olan evliyalardan kıl. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Böyle söyleyen bir kişi cenneti hak etmiştir. Ertesi gün ölse bu kişi bu dileğin sahibidir diye Allah Teala mutlak onu cennetine alacaktır. Bu iki ayet gereğince. Peki, daha ötesi var mı? Elbette Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair de garanti veriyor. Yetmez. Allah Teala o kişiyi, yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıp onu ruhun hidayetine vasıl edeceğini de garanti kapsamının içine almış. İnsanoğlu sadece dileyecek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. İşte böyle bir talep Allah Teala için yeterlidir. Bu talebin sahibi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ne zaman bu kişi Allah-u Teala'nın nasip ettiği ve kendisine hayret namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşır da onun önünde tövbe ederse, bu tövbe onu mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılar. Bu tövbe sırasında bütün günahları örtülür ve sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

dostlarım. Sonra bu kişi nefs tezkiyesi denilen bir müesseseye başlar. Mürşidine tabi olmuştur. Zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşmaya başlar. Allah o kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ve de Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan manevi yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Bu muhteva içerisinde Allah Teala diyor ki biz o kişinin kalbine ulaşırız. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi o kişinin manevi hayatında son derece önemli bir şeydir. Çünkü iman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan Allah'ın katından gelen, zikir yaptığı zaman gelen, göğsüne gelen, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşan nurlardan, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekebilecek bir özellik taşır. İşte nefs tezkiyesi denen olay böyle başlar. Kişinin kalbine ulaşan rahmetle faz nurları ve rahmetle salavat nurlarının hepsi kalbin içine girer. Ama kalbin kendisine çektiği sadece fazıllardır. Rahmet nurları başlangıçta mürşide ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %2 bir yer işgal edebilir. Bu Allah'ın Rahman esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğinin işaretini taşır. Rahmet isimli nur nefsin kalbine %2 oranında girer. Bundan sonra gelecek olanlar kalbin müsaade etmesi ettikleri sadece fazıllardır. Fazıllar nefsin kalbine %7'lik gruplar halinde, %7'ye her ulaştıkça nefsin kalbinde Allah'tan gelen fazıllar, o kişinin ruhu Allah'a doğru çıktığı seyri sülük adlı yolculukta sadece bir gök katı yükselebilir. Bu yükselme o kişinin nefsinin kalbine, kalbindeki afetlerden %7'yi def eder, kapı dışarı eder ve yerine Allah'ın fazılları yerleşir. Ruh buna paralel bir seyirle zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne olmuştur ruh? Mürşide tabi olduğu zaman vücuttan ayrılmıştır. Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Ve de o dergâhtan yükselerek birinci gök katına kadar ulaşabilir ama orada kalır. İkinci kata yükselme yetkisini alıncaya kadar, birinci katta kadar çıkabilecektir. Ötekiler yukarı çıkacaktır. O bekleyecektir orada secde halinde. Onlar dönüşlerinde oraya ulaştıklarında, 7., 6., 5., 4., 3., 2. katlardan sonra 1. kata geri döndüklerinde, onlarla beraber tekrar dönüp ana dergâhtaki yerini alacaktır. Ana dergâhta herkesin ayrı bir yeri vardır. Hiç kimse başkasının yerini işgal edemez. Onarlık sıralar halinde dizilir. Sol tarafta sol kanat velisi, sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. Birinci safta. Bu seyri sülük sırasında
kemalat derecelerinde ileriye geçenler olursa, onlar oradaki mesela 8. sıradan 7. sıraya, oradan 6. sıraya, oradan 5. sıraya geçebilirler tekamül seviyelerine göre. Genel çerçeve bu standartta devam eder. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey, bu seyri sülük adlı yolculuğu tamamlayıp ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. İkinci katta %7 nur birikimi, üçüncü katta %7 nur birikimi, birinci kattakinin adına nefsin %7'lik %2 rahmetten sonra %7 fızıl aldığı kademeye nefse emare deniyor. Kişinin, nefsinin kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri emrettiği, şerri emrettiği bir dizayn. İkinci gök katındaki ruha ait olan nefsin adı, nefsi levvamedir. Kendini kınamaya, levmetmeye başlamıştır. Üçüncü katta nefsi mülhime adını alır. Nefs burada Allah'tan da taktan da ilham almaya başlar kişi. Hem fücuru takva, hem takvası hem fücuru kendisine ilham edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü defa %7 nur birikimine ulaşan kişi nefsi mutmainededir. Yeterli görünür Allah-u Teala'nın verdiği her şey kendisine. Bu huzurum ve mutluluğun normal standartlara ulaştığı yerdir. Artık o kişi Allah kendisine neyi uygun görmüşse, ne kadar vermişse, o eline geçen imkanın kendisi için yeterli olduğunu net olarak yaşar, idrak eder. Burası mutmainin noktasıdır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Ondan sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye, ruh, 5. katta. Ondan sonra Allah da ondan razı olacaktır. Mardiye kademesi, ruh 6. katta. Ve nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, %49 yapar fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsin kalbindeki nurlar hakimiyeti ele alırlar. Başlangıçta o nefsin kalbinde %100 afetler vardı ve şeytan afetlere tesir edebildiği için o kişinin kalbinin %100'üne tesir etmekteydi. Ama bu noktada şeytanın tesir sahası %50'den daha aşağı düşmüştür. Artık şeytan mağluptur. Ve Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinde %51'i elde etmiştir. Ve Allah bütün insanlara bunu garanti etmiştir. Kim diyor Allah-u Teala bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka veririm. Bana ulaşmayı dilediğinde birinci kat cennetimin sahibi olur. Biz onu mürşidine ulaştırırız. Tabi olduğunda ikinci kat cennetimin sahibi olur. Ruhunu bana ulaştırdığında üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Ve o ulaştırmaz, biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah-u Teala bu konuda
kesin kararlıdır. İnsanoğlunun her açıdan yardımcısıdır. Bu sıfır noktasından 7. gök katına kadar çıkış, 7. katın 7 alemine geçiş, oradan Setetnemin Tağ'dan Allah'a ulaşma, bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından hibe edilmiş bir imkandır, bir garantidir. Herkes bu imkandan faydalanabilir. Mutlaka eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? İstediği şey sadece bir tane sevgili kardeşlerim. O insanların, yani hepinizin mutlu olmasını, sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Hele bunun için bir tek dileğiniz kafi. Hepiniz için Allah-u Teala hazır. Yeter ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuz hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi o kadar çok seviyor ki, hepinizin mutlu olması için her şeyi yapar. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neyiniz eksikse onu tamamlar Allah-u Teala. Ola ki o kişi namaz kılmayı sevmiyordur, Allah-u Teala ona sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyordur, onu sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan çok feci durumlara düşüyordur, Allah-u Teala yok eder bu negatif faktörleri. Oruç tutmak o kişi için bir zevk haline gelir. Unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Her şey onun elinde değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizin sahibi değil mi? Ve de istediği şey bizim mutluluğumuz değil mi? Mutluluğu bize net ve kesin şekilde ulaştırır. Öyleyse bu bizim iç dünyamızdaki değişim, bize ait enfüsi bir olay. Bir de mutluluğun afaki tarafı var. Başka insanlarla ilişkili kesimi. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkıp da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah'ın şemsiyesi altına girdiniz. Şeytanla ilişkinizi Allah-u Teala kesin olarak yok eder. Şeytanın artık üzerinizde hiçbir nüfuzu olmaz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala şeytandan sizi %100 muhafaza eder. Şeytan sizi sıkıntıya sokamaz, huzursuz kılamaz. Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız, ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun. İşte başka insanlarla ilişkilerinizde Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü siz mutlusunuz, huzur içindesiniz, etrafınızda da huzur ulaştırırsınız sadece. Başka insanlarla her an berabersiniz. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuza metaldar olur. Eğer siz etrafınızdaki herhangi bir kişiye bir güzel söz söylerseniz, onu mutlu edecek bir davranış gösterirseniz,
onun bir eksiğini onu onore olarak, onu onore ederek giderirseniz, her birinde siz mutlaka Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşarsınız. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Etrafınızdaki herkese söyleyeceğiniz bir güzel söz, onu mutlu edecek bir davranış, ona bir hediye verme, herkese güzel sözler söylemek, herkesin gönlünü almak, her birisi sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan şeylerdir. Neden? Çünkü sizin başkalarını mutlu etmek üzere söylediğiniz bir güzel söz, bu sözün hak ettiği derecat Allah-u Teala tarafından size derhal, onun kiramen katibi meleklerince tevdi edilir. Bu derecat kazanmanız. Ama sizin yaptığınız güzel davranışın karşısında Allah-u Teala sizin kalbinize huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhunuz da nefsinizin kalbine huzur verecektir. İşte bir ünite bir güzelliği sergilemeniz karşılığında iki ünite mutluluk size ulaştı. Kime hangi güzel sözü söylediyseniz, kimin kalbini kazandıysanız, kime bir yardımda bulunduysanız, bunun karşılığı size iki kat olarak Allah-u Teala tarafından ödenir. Düşünün ki bu etrafınızdaki her kişi için geçerlidir. İkinci bir kişiye bir güzel davranışta bulundunuz, gene onun iki katını Allah-u Teala'dan mutluluk olarak aldınız. Allah-u Teala'dan ve ruhunuzdan veya o gitmişse başınız üzerindeki devrin imamının ruhundan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, etrafınızda o gün 20 kişiyle karşılaşmışsınız, her birinin kalbini fethetmişsiniz, onlara güzel sözler söylemişsiniz, her biri size bir mutluluk kapısı olmuştur. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı size Allah-u Teala ve ruhunuz tarafından geri döndürülmüştür. Bunun manası, önünüzde apaçık ufuklar demektir. Herkesi mutlu etmeye çalışın ki mutluluk kazanasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bizim dergahımızda kavgalar yoktur? Neden bizim dergahımızda herkes birbirini sever? Çünkü onlar bu güzelliği yaşamışlardır. Bilirler ki etraflarında güzel davrandıkları zaman sadece onlar kendileri mutlu olacaklardır. Başkasını mutlu etmek onun için sizlerin temel hedefi olmalıdır. Onları mutlu edin ki Allah sizi mutlu kılsın. İmkanınız çok. Etrafınızda 20 kişi varsa her an ulaşabileceğiniz, her an karşılaştığınız 20 kişi, her birine bir güzel söz söyleseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz, her fırsatta bunu tekrar etseniz, hayır, bu üşütük falan demezler. Çok memnun olurlar. Daha güzeli, siz onlara verdiğiniz her mutluluğun iki katını kazanırsınız. Öyleyse etrafındaki 20 kişiye bu güzelliği hissettiren bir insan, her birinin 40 katı kadar derecat kazanmıştır, huzur kazanmıştır, mutluluğu yaşamıştır. Bunların her biri etrafındaki 20 kişilik bir toplumda, her biri etrafındaki herkese bu mutluluğu yaşatmak istediği zaman, herkes 20 kat mutluluk yaşayacaktır kendi verdiği mutluluğun
birine verdiği, bir tek kişiye verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. Bir de bir daha 20 katını yaşayacaktır. 40 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte görüyorsunuz ki mutluluk elinizde, elinizin altında, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk aracıdır. Ne olur onlara her konuda yardımcı olsanız, onların bir ihtiyaçlarını temin etseniz, onlara mutluluk sağlamak için özel bir gayretin sahibi olsanız ne olur? Mutlu olursunuz. Hem de onları mutlu kılarak mutlu olursunuz. İşte bir toplumun yücelmesi bu standartlarda vücuda gelecektir. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir. Mutlu insanların yaşadığı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Savaşların, kavgaların sona erdiği bir muhteşem dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için her şeyi yaparız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Ve de huzurlarınızdan sizleri mutlu görmek, daha çok mutlu görmek, en mutlu görmek ümidiyle huzurla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi önce söylemek bizim için bir zevk sevgili kardeşlerim. Bir mutluluk kaynağı. Sizler için varız. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirini sevsin. Ve dünya bir cennet olsun. Şeytan da istiyor ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirine düşman olsun. Dünya bir huzursuzluk batağı olsun. Öyleyse bizler Allah'ın dostları. Bizler birbirimizi çok sevmeliyiz. Bizler birbirimize çok yakın olmalıyız. Her an görevimizin etrafımızdaki insanları mutlu etmek olduğunu hatırlamalı ve hemen gereğini gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların hepsinin mutlu olmaları. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamaları. Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde nefsin afetlerinin devre dışı kalması söz konusu. Nefsimizin afetlerinden ne kadar çoğunu yok edersek o kadar çok mutlu oluruz. Herkes dünyada verilen bu gezegende bir gün dünyaya gelir, hayatını yaşar ve sonunda mutlaka ölür. Bir hayat hepimiz için Allah-u Teala ne kadar ömür verirse o kadar yaşamak üzere bizlere Yüce Rabbimiz tarafından ihsan edilmiştir. Ve kanunu Allah-u Teala'nın etrafınıza mutluluk verin. Ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız şeklinde. Öyleyse etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan günün her saatinde belki her dakikasında derecat kazanan bir insandır. Ne yazık ki insanların arasında büyük bir kesim bu istikamette bir gayretin sahibi değil. Kendi hayatlarına dalmışlar ve insanları severek, insanları mutlu ederek mutlu olmayı çoktan unutmuşlar. Oysa ki mutluluğun temel kaynağı budur. Mutlu et ve mutlu ol. Sevgili kardeşlerim, biz bir kişiyiz. Ama etrafımızda yüzlerce insan söz konusu olabilir, mevcut olabilir. Öyleyse her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını, madem ki biz yaşamak imkanının sahibiyiz, o zaman Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmamız işte söz konusu olan bu. Bütün insanlar için Allah-u Teala
hep aynı şeyi emrediyor. Mutlu etmemizi istiyor. Allah Teala'nın kanunu etrafınızdakilerden her birine verdiğiniz mutluluk kadarını sizlerin de yaşaması. Öyleyse etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır. Onları her birini ayırmaksızın birbirinden, hepsini mutlu etmeye çalışmak her şeyden daha güzel olan bir sonuca ulaştırır bizi. Madem ki etrafımızdaki insanların her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağız. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanla 20 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanın mutluluk seviyesi aynı olamaz. Daha çok mutluluk veren kişi kendisi daha çok mutlu olacaktır. İşte hayatımız böyle geçecek sevgili kardeşlerim. Hayat Allah-u Teala'nın bizlere verdiği bir imkandır. Dünya bizi iki ayrı hedefe götürebilecek olan bir davranış biçimleri dizisinin sonucuna bağlıdır. Eğer kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Eğer kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cehennemdir. O zaman sevgili kardeşlerim, bir taraftan bu sonuç standartları arasındaki büyük farklılığı, birinin sonsuz bir mutluluğu, ikincisinin sonsuz bir mutsuzluğu kapsadığını görerek değerlendirmeliyiz. Ve bu sonsuza kadar devam edebilecek olan bir gelecek hayatımızdır. Ama insanın dünya hayatını da mutlulukla geçirmesi söz konusudur. Hedef alınmalıdır. Çok kolay. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, hep bunun için yaşarsanız ve gayretlerinizin bu istikamette oluşu Allah-u Teala tarafından bilinmektedir. Bu sebeple devamlı derecat kazanan bir insan olursunuz. Daha dereceleriniz, kazandığınız dereceleri, kaybettiğiniz dereceleri aştığı andan itibaren siz bir cennetlik insan olursunuz. Bütün insanlar için Allah'ın cennetine girmek hedef olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği bir imkandır. Bu imkanı iyi değerlendirelim. Hep etrafımızdaki insanları mutlu etmeye çalışarak bunu başardıkça biz mutlu olmalıyız. Ve bu imkan herkese Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Kim bir başkasına A kadar mutluluk verebilirse, A kadar mutluluk kendisi de yaşar. Ama biz bir kişiyiz, etrafımızda mutluluk verebileceğimiz 20 kişi varsa, ki bunun sayısı çok daha fazla arttırılabilir. 20 kat mutluluğu yaşayabiliriz. Bütün insanlar için yapılması lazım gelen en güzel şey, her zaman etrafında insanlar bulunacağı cihetle onları mutlu etmektir. Ve aslında her birine verdiği mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Öyleyse hepimiz için geniş spektrumlu bir imkan her zaman söz konusu. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef daima bu olmalıdır.
Başkalarına verdiğimiz her mutluluk bizim de aynı seviyede mutlu olmamızı gerektirdiğine göre etrafımızda da çok insan her zaman bulunduğu cihetle ne kaybederiz sevgili kardeşlerim her birini mutlu etmeye çalışsak? Mutlu edebildiğimiz ölçüde biz mutlu olsak? İşte burada konunun negatif tarafına da yaklaşalım. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk ve huzursuzluk verirsek, davranış biçimlerimiz başkalarını üzen, onları mutsuz eden, onları huzursuz eden özellikler taşıyorsa, biz kaybedenlerden oluruz. Bu kaybedenlerden olmak evvela dünyada mutluluğu kaybetmek istikametinde geçerlidir. Çünkü insanlar eğer başkalarına kötü davranırlarsa, kötülük ederlerse, davranış biçimleri başkalarını üzer hüviyetteyse, o zaman onlar devamlı derecat kaybedeceklerdir. Evvela başkalarına verdikleri mutsuzluğun aynını Allah onlara da mutlaka yaşatacaktır. İç dünyalarında bir pişmanlık hissi mutlaka yerlerine oturacaktır. Ve huzursuzluk onların temel hisleri olacaktır. Ama devrede Allah varsa, eğer bizler Allah için yaşıyorsak, o zaman bunun dünya üzerindeki göstergesi başka insanlar için yaşamaktır. Başka insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı başkalarına huzur ulaştırdığınız sürece geçerlidir. Öyleyse her şeyden evvel sevmeyi öğrenmeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onlara ulaştırdığımız her güzel davranış onları mutlu ederken bizi de mutlu edecektir. Şeytansa bütün insanların birbirine düşman olmasını, birbirine kötülük yapmasını ve böylece karşı tarafında kendisine kötülük yapandan hınç almak için, intikam almak için harekete geçmesini sağlamaya çalışır. Böylece A ve'ye kötü davranmışsa B de A'ya kötü davranacaktır. Ama B de A'ya kötü davrandığı için A da B'ye kötü davranacaktır. Her karşıya ulaşan kötü davranış, oradan da bir kötü davranışın geri dönmesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bu insanlar bir ömür boyu böyle devam ederlerse, huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatı yaşamak mecburiyetindedirler. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir de konunun ölümden sonraki sonsuza kadar devam eden fonksiyonel yapısı var. O noktadan olaylara göz gezdirdiğimiz zaman ya cennet hayatı ya da cehennem hayatı mutlaka bizlerin hayatı olacak. O zaman sonsuza kadar Allah'ın cennetlerinden birinde mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına kötü davranalım da Allah Teala da bizi cehenneme göndersin? Sevgili kardeşlerim, akılcı bir hedef tayini değil bu tabii. Böyle bir dizayn, yani kişinin negatif bir davranış biçimleri dizisini kendisine hedef edinmesi, öyle bir hususu gerçekleştirmesi, ondan başkasına ulaşan şeylerin
diğerlerini üzen hedef tayinleri olması, o kişinin her yaptığı kötülüğün arkasından aynı miktarda huzursuzluğu yaşamasını gerektireceği için, Allah'ın kanunu bu olduğu için, kişi başkalarını huzursuz eder, tamam, ama bunun neticesi olarak her yaptığı kötülüğün karşılığını vicdan azabı olarak çeker. Öyleyse insanların davranış biçimindeki kötülüklere göre hem her kötülüğün arkasından kişinin vicdan azabı duyması söz konusu, hem de konunun karşı tarafın davranışlarına bağlı olan tarafı da var. O kişi ondan intikam almak isteyecektir ve alması da ona Allah-u Teala tarafından verilen bir haktır. Bunun adına Allah-u Teala kısas diyor. Öyleyse başka insanlara mutsuzluk verecek davranışlarımız, onların da bize mutsuzluk verecek olan davranışlarla karşılık vermesine her zaman neden olabilir, sebep olabilir. Şimdi madalyonun öbür tarafını düşünelim. Başkaları bize kötü davranıyorlar. Ama biz onların bütün kötü davranışlarına rağmen onları hep güzel davranışlarla cevap veriyorsak, o kişi bize kötü davrandığı için derecat kaybedecektir. Ama biz o kişi bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Yetmez. Bu madalyonun birinci tarafı. Biz Allah-u Teala'nın bize emrettiğini yapacağımız için bize kötülük yapana iyilik edeceğiz. Onları mutlu etmeye çalışacağız. Böyle bir dizayn Allah-u Teala tarafından içimize sindirilmişse, bir, onlar bize kötü davrandığı için derecat kaybedeceklerdir. Fakat biz, onlar bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Madde bir, bir kenara koyalım bunu. Madde iki, bizim davranış biçimimiz her zaman etrafımızdaki herkese en güzel davranışları sergilemek şeklinde olmalı. Eğer öyleyse biz kendi davranışlarımız sebebiyle de derecat kazanacağız. Ne olur? Eğer davranış biçimlerimiz, bizim davranış biçimlerimiz bize derecat kazandırıyorsa, başkalarının bize karşı yanlış davranışları da bize ayrıca derecat kazandırıyorsa, biz hep derecat kazanan bir insan oluruz sevgili kardeşlerim. Bu ise bütün insanlar için aynı hedefi ifade eder. Burada mutluluk söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey başka insanları mutlu etmektir. Böylece de o kişinin iki ayrı cepheden kazancı olur. Bir, o kişi derecat kazanır. Yani kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması sebebiyle gideceği yer cennet olur. Hem de kazandığı her derecatta o davranış biçimi güzel bir davranış biçimi olduğu için o derecatı kazanmıştır. O kişi hep Allah-u Teala tarafından mutluluğu kendisine yaşatılan bir insan olur. Hepimiz için sevgili kardeşlerim olması lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Bu felsefeyi hiç unutmamalıyız. Mutlu et ve mutlu ol.
Kim başkalarına kötü davranışlarda bulunursa, onları üzen davranışlarda, huzursuz eden davranışlarda bulunursa, karşı taraf üzülecektir. Ama Allah Teala bu kişi başkasını üzdüğü için ona huzursuzluk verecektir. Kişi huzursuzluğu yaşayacaktır. Ve mutlu olamayacaktır. Öyleyse tam bir neka küfte, oka ekmek felsefesi. Ve bir kardeşlerim, neden başka insanlara mutluluk verip de Allah-u Teala onları mutlu ettiğimiz için, bize mutluluk vereceği için mutluluğu yaşamak söz konusuyken, neden başka insanları huzursuz edelim de biz de huzursuz olalım? Mantıklı bir şey mi bu sevgili kardeşlerim? Şüphesiz ki hayır. Görevimiz mutlu olmak. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, başkalarına ulaştırabileceğimiz her mutluluğun karşılığını Allah-u Teala bize de yaşatacağı için, pozitif olarak, mutluluk olarak yaşatacağı için, etrafımızda ne kadar çok insan varsa ve bu insanların her birine ne kadar çok mutluluk ulaştırabiliyorsak, onların her birini ne kadar mutlu edebiliyorsak, bunu her birinde onlara verdiğimiz mutluluk kadar yaşamak imkanı bizde olduğuna göre, ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsek o kadar çok mutlu oluruz. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen bir mutluluk dünyası olabilir. Ama şeytan boş durmayacaktır. İnsanların bize karşı yapabilecekleri yanlış, bizi üzen davranışları hedef alarak şeytan devamlı olarak bizden, onlardan intikam almamızı isteyecektir. Peki intikam aldığımız zaman biz kaybetmiş olmuyor muyuz? Sevgili arkadaşlarım, her kötü davranışın bir derecat kaybetmesi mutlaka söz konusudur. Ama karşı taraf bize bir kötülük etmişse, bizim o kötülük sebebiyle kazandığımız dereceler var. O kazandığımız derecelerden daha fazlasını biz onlara tatbik edersek, biz kaybetmiş oluruz. Ama neden öyle yapalım ki kardeşlerim? Bizim yapmamız lazım gelen şey, bize iyilik edenlere iyilik etmek olduğu gibi, kötülük edenlere de kötülük etmemek şeklinde tecelli etmelidir. Allah'a yakın olanlar her geçen gün bu istikametteki davranışlarını daha ötelere taşırlar. Zikir seviyeleri arttıkça başkalarını daha az mutsuz eden ya da asıl ifadesiyle başkalarını daha çok mutlu eden bir insan hüviyetine gireceklerdir. Bu ise onların devamlı olarak mutlu olmasına sebebiyet verir. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz, aynı mutluluğu Allah Teala size de yaşatır. Aynı zamanda derecat kazanırsınız. Derecat kazanmak önemli mi? Gayet tabii önemli. Çünkü bir insanın cennete
veya cehenneme girişi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına veya kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bütün insanlar için ya kazanılan dereceler fazladır, o kişi cennete girecektir. Ya da kaybedilen dereceler fazladır, o kişi cehenneme girecektir. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı ne kadar sürer? 100 sene sürdüğünü düşünsek, 200 sene sürdüğünü düşünsek, böyle bir şey olmaz, 200 sene olamaz ama normal hayat seviyesi biz insanlar arasında 60-70 yıl hüviyetinde görünüyor. Öyleyse bu süreç içinde bir insan hep başkalarını mutlu edecek istikamette bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olmuşsa, o zaman böyle bir insan için bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala onun mutlu olmasını isteyen bir muhteva içindedir. Allah Teala'nın istediği buysa biz de bunu yapmakla hem derecat kazanarak cennetimizi garanti altına alıyorsak, hem de yaptığımız o güzel davranışla etrafımızdaki o kişiyi mutlu ediyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey sadece bu değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu ederek mutlu olmak, mutlu ederek ölümden sonraki hayatta sonsuza kadar cennette olmak. İşte olay bu kadar basit. Bir taraftan bu işi kendi cephemizden ölçersek, başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar çok derecat kazanırız. Başka insanların bize davranışları açısından değerlendirirsek, biz başkalarına güzel davranışlarla davrandığımız zaman, onları mutlu edecek şeyler yaptığımız zaman, galip bir ihtimalle onlardan da bize bizi mutlu edecek şeylerin davranış biçimlerinin geri dönmesi söz konusudur. Bunun haricinde de hala cereyan edemez mi? Edebilir. Ama onların seviyesi çok düşüktür, çok az olarak cereyan eder. Çünkü insanlarda genel çerçeve itibariyle kendisine güzel davranan kişiye güzel davranma, sempati sahibi olma ağır basar. Kötü davranan birine de kötü davranmak ağır basar. Aksi mümkün değil midir? Mümkündür. Bazı insanlar vardır ki kendilerine kötü davranan insanlara da güzel davranırlar. Bazı insanlar vardır ki kendileri herkese kötülük yaptıkları için başkaları kendilerine güzel davransa da onlara kötü davranmaya devam ederler. Bunlardan bir tanesi devamlı derecat kazanan insandır. Başkaları kendisine iyi davransa da ona iyi davrananlar, derecat kazandırır böyle bir olay. Başkaları kendilerine kötü davransa da onlara gene iyi davranışlarla davranan ve bu sebeple de devamlı derecat kazanan insanlar olabilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, acaba niçin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de üçü de Allah-u Teala'nın indirdiği kitaptır? Üçü de mukaddes kitaptır. Her birisi bir peygamberin kitabıdır. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'i
indirmiştir. Hepsini inceledik ve gördük ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda dünya sulhunun kurulması bu fonksiyonel yapıya bağlı. Eğer biz insanlar idrak edersek ki Musevilerin kitabı olan Tevrat da, Hristiyanların kitabı olan İncil de, Müslümanların, biz Müslümanların kitabı olan Kur'an-ı Kerim de 7 Safa ve 4 teslimi içeriyorsa, aynı esasları muhtevi ise, o zaman yapacağımız şey, düşmanımızdan ettiğimiz inananların bizimle dost olmanın temin etmelerini sağlayacak olan bir davranış biçimine girmek olacaktır.

Tevrat'tan işaret ettiği 7 safa ve 4 teslimi anlatmanın söz konusu olur. Hristiyanlara gittiğiniz zaman Allah Teala'nın onlara İncil'den verdiği 7 safa ve 4 teslimi onlara öğretmeniz söz konusu olur. Müslümanlar zaten sizin gibi Kur'an-ı Kerim'i kitap edinmişlerdir. Ama konunun hüzün verici tarafı Kur'an-ı Kerim'in asli hükümleri devre dışı kalmıştır. İşte bugün sevgili kardeşlerim, din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla hareket ediyorlar. Ve en hazin tarafı konunun İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannetmeleri. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama olay burada bitmiyor sevgili kardeşlerimiz. Dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Böyle İslam'ın 5 şartı bana yeterli diyen insanlara biz sorarız. Güzel, ay Allah razı olsun kardeşim. Ama sana bir şey sormak istiyorum ben. Bizim dinimizin adı İslam dini değil mi? Ben öyle biliyorum. İslam dini biliyorum. Sen ne diyorsun bu işe? Eğer İslam dini ise bunun manası teslim olan demek. İslam olan kişi, Allah'a teslim olan kişi. Şimdi bana söyleyebilir misin? Sen neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Böyle bir sualle yaklaştığınız kişinin size cevap verememesi normal bir olaydır. Ama siz ilmi din hocalarından almadınız. İlmi bizden aldınız. Biz ise Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Özellikle Allah Teala bu iki kelimeyi 3 defa söyletti bize. Şimdi, sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını. Biz başkalarını mutlu edebildiğimiz sürece onlara verdiğimiz mutluluğun aynını, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize yaşatır. Yeter mi? Yetmez. Bir insan başkalarına hazırsızlık veriyorsa o zaman Allah Teala onlara da aynı huzursuzluğu yaşatır. Cennetle cehennem konunun nihai tarafı, sona ulaştıran tarafı. Ama Allah Teala'nın kanunları adaleti bütün boyutlarıyla aksettirir. Kim başkalarına ne kadar kötülük yaparsa Allah ona o kadar huzursuzluk verir. Kim başkalarına ne kadar mutluluk vermişse, başkalarını ne kadar mutlu etmişse Allah Teala o kişinin de her birine verdiği mutluluk kadar mutlu olmasını sağlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kurduğu kanunlar, ortaya koyduğu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de indirildiği sırasıyla bu esaslar aynen yer almışsa, değişmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve hepsi farz. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilese ve ölse gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine tabi olduğu zaman ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ölse ermiş evliya olur, üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenin

ederek ölse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah Teala'ya teslim ederek ölse beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olarak ölse altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ederek ölse yedinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala abesle iştigal etmez. Allah Teala kanunlarını koyar. İnsanlar dilerlerse kanunlara itaat ederler, cennete girerler. Dilerlerse kanunlara itaat etmezler. Ama o zaman da gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın kanunları sadece değişmemek değil, onun ötesinde suçluyu cezalandırmak cehennem. Suçsuz olan Allah'ın sevgisini hak eden insanları da cennete ulaştırmak şeklinde tecelli eder. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala'nın bir dizaynı söz konusu. O diyor ki seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bu Allah Teala'nın bu emrini hiç unutmayacağız. Bizim görevimiz etrafımızdaki insanları sevmek olmalı ve başka insanları da birbirine sevdirmek olmalı. Böyle yaptığımız takdirde her zaman kazanan biz oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu istikamette hepimize en güzelini vermek için her zaman hazırdır. O herkesin cennete girmesini ister. Herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını ister. Ve sonsuza kadar cennette olmasını ister. Ama serbest iradesiyle dilediğini yapmak imkanına sahip olan insanlar ne yazık ki büyük kısmı cennete, cehenneme girecek olan bir özellik taşıyor. İnsanların serbest iradesi şeytanın onlara olan tesiriyle negatif taraflarını ağır bastırarak onların kaybettiği derecelerin daha fazla olmasını sağlıyor. Bu ise onların cennete girememesini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan hepinizin Allah'ın cennetine girmesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda bir aradayız. Allah sizi niçin yarattı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak için yaratıldınız. Allah hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Allah'ın şu kainatta en çok sevdiği mahluk insan. Her şeyi insan için yaratmış. En çok sevdiği mahlukuna bir ayrıcalık tanımış, ona ruh vermiş. Allah'a geri dönebilecek özellikte olan bir varlık, Allah'ın zatına geri dönecek olan bir emanet taşıyorsunuz hepiniz. Ve bu emanet sadece sizlerde var, insanlarda var. Ne melekler, ne cinler, ne de herhangi bir mahluk ruha sahip değil. Sadece sizler sahipsiniz. Allah'ın en çok sevdiklerisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda Allah'ın en çok sevdikleri bizlersek, Allah en çok sevdiğinden ne ister? Ben size sormak istiyorum. Çocuklarınız var. Çocuklarınızı seviyorsunuz. Eşiniz var. Eşinizi seviyorsunuz. Anneniz babanızı seviyorsunuz. Peki sevdiklerinizin ne olmasını istersiniz? Sevdikleriniz için nedir temenniniz? Temenniniz onların mutlu olmasıdır, öyle değil mi? Hepinizden telefonlar alıyorum, e-mailler alıyorum. Etrafınızdaki insanların daha mutlu olması için hep talepte bulunuyorsunuz. Eşyanın tabiatına uygun olan da budur. Sevdiklerinizin mutlu olması hepiniz için hedeftir. İşte kainatta en çok sevdiği mahlukunun da insanın da Allah-u Teala sadece mutlu olmasını ister. Şu insana dikkatle bakın. Bir emanet taşıyor. Allah'a dönecek olan bir emanet. Allah Teala diyor ki Câsiye 13'te, biz bütün göklerde ve bütün arzlarda var olan yarattığımız her şeyi sizlerin, insanların emrine musahhar kıldık. Emrinize amade kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse her şey insan için yaratılmış. Niçin? En çok sevdiği mahluk insan olduğu için. Madem ki Allah Teala her şeyi biz insanlar için yaratmış. Öyleyse en çok bizleri seviyor. Madem ki ruhu Allah'ın zatına dönebilecek efsaftaki bir şeyi şu bizim fizik vücudumuza emanet etmiş. Allah'ın zatına dönecek olan bir özelliğin sahibi ruh sadece insana emanet etmiş. Öyleyse en çok bizi seviyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattığında oradaki bütün meleklere ve cinlere diyor ki Allah Teala ona ruh verdim. Şimdi onun önünde secde edin. Yani ona verdiğim ruh bu secdenin sahibidir diyor Allah Teala. Bütün melekler secde ediyor. Ama şeytan, iblis, kibir cin secde etmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en kıymetli mahluklarısınız. Allah Teala sizi en çok seviyor. En çok insanları seviyor. Ve kendisine en çok sevdiği mahluku kendisi için en değerli olduğu için, başkalarından onu üstün kıldığı için, ona ruh vermek suretiyle üstün kıldığı için ona secde edilmesini istiyor. Öyleyse en çok sevdiği mahluk bir. Allah'ın katındaki en değerli mahluk. İki. Öyleyse Allah sizlerden ne ister? Siz sevdiklerinizin ne olmasını temenni edersiniz? Sevdikleriniz için temenni ettiğiniz şey nedir? Değerli olarak mütalaa ettiğiniz insanlar için temenniniz nedir? Onların mutluluğu değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın da en sevgilisi sizler olduğunuz için, en çok değer verdiği mahluk sizler olduğunuz için, Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. İşte Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı, tepeden tırnağa bir mutluluk kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Nasıl mutlu olabileceğinizin bütün detayları A'dan Z'ye, hiçbir şey eksik bırakılmaksızın oraya konmuştur. Ve sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bu iki hedefin ötesinde daha muhteşem bir şey önerir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah Teala'nın sizin için hedef gösterdiği bir olgudur. Mutlaka saadete ulaşmanızı istiyor. Bütün emirleri hep sizi mutlu etmek istikametinde, dünya saadetini, cennet saadetinin de en üstününü size vermeyi amaç edinmiş. Hedefi bu. İstiyor ki şu dünyada büyük bir mutluluğu, en üstün mutluluğu yaşayın. İstiyor ki kıyametten sonra en üst kat cennette, adın cennetlerinde olun. Bu hedefe sizi yöneltmek için konulması lazım gelen her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş Allah Teala, yerleştirmiş. İşte böyle bir dizayn, Kur'an bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, rehberi, bir saadet garantisidir. Kalplerinizdeki hastalıklara şifadır. Sizi mutluluğa ulaştıracak olan yegane nurdur. Bütün Kur'an-ı Kerim'in özü mutluluktur. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizlerin mutlu olmanız. Başka bir talep yok. Öyleyse mutlu olmak standardına dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Bana kul olasınız diye sizi yarattım." Zariyat 56. "Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ne olur kul olursanız? Kul olursanız mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hayata tam bir denge halinde gönderilirsiniz. Bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz her gece rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Hangi rüyayı hatırlıyorsanız, ki yüzlerce rüyanızı hatırlayabilirsiniz, işte o nefsiniz, rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Şu fizik vücudunuz hakkında da bir şey söylemeye gerek yok. Geriye ruh kalıyor. Ruh da Allah'ın sizdeki emaneti. Onu Allah'a iade etmeniz emrolunuyor. İade etmek bir mutluluk hedefi. Çünkü ruhunuzu Allah'a iade edebilmek için nefsinizin kalbindeki afetleri %51 oranında temizlemek mecburiyetindesiniz. O zaman karanlıkla aydınlık dengesi, kötülükle iyilik dengesi, mutlulukla mutsuzluk dengesi başlangıçta %50-%50 eşit standartlarda iken, Allah-u Teala'nın hepinize verdiği emir bunu %50-%50'den %75-%25'e çıkartmanız. Öyleyse bunun için ruhunuzu Allah'a ölmeden önce ulaştırmayı Allah üzerinize farz kılmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ruhunuzu Allah'a kul edecek olan, fizik vücudunuzun kulluğunun %50'den fazla oluşmasını sağlayacak olan, nefsinizin kulluğunun %50'den daha ötesini sağlayacak olan Allah Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Öyleyse Allah'ın bir sözü var. Sizleri o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı sizi üçüncü kat cennetine götürmeye hazır. Cennet deyince bir sonsuzluk düşünün sevgili kardeşlerim. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada sonsuz bir hayatınız olacak. Bu dünyada doğarsınız, büyürsünüz, ihtiyarlarsınız ve ölürsünüz. Orada ölüm yok. İhtiyarlamak yok. Enerji bedeninizde hep aynı yaşta kalacaksınız. Bütün insanlar, kadın olsun, erkek olsun, aynı yaşta olacaklar orada cennette ve hiç ölmeyecekler. Sonsuza kadar yaşayacaklar. Ve Allah Teala cennetin üçüncü katını size garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Daha büyük torpil kime var ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşma dileği, Allah Teala derhal kalbinizdeki bu talebi işitiyor, biliyor, görüyor, derhal müdahale ediyor duruma. Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli ediyor. Peki ne olur? Bu tecelli sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. O noktaya kadar Allah Teala size tam 10 tane ihsanda bulunmuştur. Mürşidinize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak Allah-u Teala'nın sözüdür. Oysa ki sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Siz bunları yapmak istemeyebilirsiniz. Ama Allah-u Teala sizi öyle bir hale sokuyor ki Allah'a ruhunuzu ulaştırmak konusundaki namaz emrini, oruç emrini, zekat emrini, özellikle zikir emrini severek yapmaya başlıyorsunuz. O davranış biçimini size veren, onları severek yaptıran gene Allah. Neden? Sevdirmese yapmazsınız. Yapmazsanız ruhunuz Allah'a ulaşmaz. Oysa ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracak, kendisine ulaştıracak. Ama bunun bir ucu sizde olduğu için sizi de kumandası altına alıyor. Ve sevgi veriyor içinize. İrşat makamına karşı sevgi, namaza karşı sevgi, zikre karşı sevgi, Allah'ın güzelliklerini yaşamak konusunda sevgi, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hep onları yapabilecek, ifa edebilecek olan arzuyu koyuyor içinize. İstekli oluyorsunuz Allah-u Teala'nın güzelliklerini işlemeye, namaz ibadetini, zikir ibadetini yapmaya. Ve o ibadetleri yaptığınız zaman zevk aldığınız için istekli kılıyor size. Zevk almanızı temin ediyor. Böyle bir dizaynla Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Muradı ne? Bütün bunları yapmaktan Allah-u Teala'nın muradı ne? Muradı sizi mutlu kılmak. Ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar sıfırken yaşayabileceğiniz mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman yaşayacağınız mutluluk, dünya saadeti aynı olabilir mi? Öyleyse saadetiniz adım adım gelişecek. Daha ötede ne yapıyor? Fena, beka, zühd makamlarını aşırarak fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlıyor Allah-u Teala. Neden? Sizi daha üstün bir mutluluk seviyesine ulaştırmak için. Orada nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşıyor. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim ediyor, oluyor. Artık dünya saadetinde bütünlüğünü yaşamaya başlıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz %100 oluyor. Öyleyse Allah Teala'nın muradı ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın muradı sadece tek bir murat. Sadece o sizin mutlu olmanızı ister. Mutluluk içinde bir dünya hayatı ve mutlaka cennet. Allah'ın size istediği şey işte bu. Sizi o kadar çok seviyor ki sizin mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefi. Acaba mutluluğu engelleyen ne? Madde bir, şeytan. Bütün insanların sadece mutsuz olmasını ister ve elinden gelen her şeyi sarf eder bu hedefine ulaşmak ve insanları mutsuz etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. En güzel ortam, mutlu ortamdır. Cennet saadeti bir sonsuzluktur. Sonsuza kadar hiç ihtiyarlamadan enerji bedenlerinizle aynı yaşta olarak yaşayacaksınız. Herkes aynı yaşta. 3 yaşında ölen, doğarken ölen çocuklar da aynı yaşta olarak dirilecekler. 90 yaşında, 100 yaşında, 130 yaşında ölenler de aynı yaşta dirilecekler kıyamet günü. Dikkat edin ki kıyamet günü Allah'ın size nasip kılacağı yer Allah'ın cenneti olsun. Bu ise söylediğimiz gibi son derece kolay ve basit bir olay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yapacak. Ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki saadetiniz, dünya saadetinizin unsurları neler? Dünya saadetinizin birinci unsuru bütün öteki unsurların toplamından çok daha ötede mutluluğunuzda yeri olan unsur zikirdir. Zikir Allah'ın isminin Allah Allah Allah Allah diye tekrar edilmesidir sesli veya sessiz. Neticede bu zikri kalbinize ulaştıracaksınız. Kalp zikri yapacaksınız. Kalbiniz her çift atışında daima çift atar. Kalp iki heceyle Allah kelimesini tekrar etmeye başlayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne olur zikir yaparsanız? Zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelir, iman kelimesinin üzerinde toparlanmaya başlar. Bu toparlanma oranı büyüdükçe buna paralel olarak mutluluğunuz artar. Neden? Mutsuzluğunuzun kökeninde iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, savaş söz konusudur. Mutluluğunuzun sebebi bu kavga halidir, kaos halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkar. Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yapmak ister. Talebi bellidir. Şeytanla aynı istikamette. Ruhunuzun talebi ise Allah'la aynı istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasaklarını asla işlememek ister. Ama karar verecek olan ne ruhunuzdur ne nefsinizdir. Karar verecek olan aklınızdır. Öyleyse ikisi de aynı anda akla emir ulaştırırlar. Mutlaka benim dediğimi yap diye. Karar merceği akıldır. Eğer akıl zulmani bir ortamda Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasaklarının işlendiği, bunun usul haline geldiği bir ortamda akıl şuur kazanmışsa, aklın her aleme ait özellikleri o alemin yaşantısında kazanması söz konusudur. Kazandığı şuurla hareket edecektir. Eğer Allah'ın yasak ettiği her şey rahatlıkla işlenebiliyorsa, Allah'ın emrettikleri yasaklanmışsa, orada aklınızın kazandığı şuur negatif şuurdur. Ve nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Onları kabul edecektir. Ruhunuzun taleplerini kabul etmeyecektir. Bu, mutsuzluğunuzu ifade eder. Ama Allah'ın hakikatlerini öğrendikçe nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluk oranınız giderek artacaktır. Eşit şartlarda kulvara giriyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek. Ünite %100 ruh. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyecek olan ünite %100 bununla dolu nefs, denge. Akıl negatif istikamette şuurlandığı için nefsin taleplerine genellikle evet diyor. Başlangıç noktası. Eşitlik var ama akıl taraf tutuyor. Ve yavaş yavaş bu dengeyi değiştirmek, değişmez bir şekilde mutluluğu yaşamak üzere Allah-u Teala her şeyi dizayn etmiş. Bu denge unsurunun başlangıç noktası olduğunu düşünün ve şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşünün. Daimi zikirde ne olur? Daimi zikirde nefsinizin kalbinin üzerinde bulunan mühür zikir sebebiyle zulmani kapıya indirilmiştir ve rahmet, faz ve salavat nurları mührün üzerine baskı yaptığı sürece mührün zulmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daimi zikre ulaştığınız için bunun manası zulmani kapı daima kapalı kalacaktır. Hal böyleyse, zulmani kapı kapalı kalacaksa, o zaman ne olur? Zulmani kapı kapalı kalacaksa, karanlıklar nefsinizin kalbine asla giremezler. Nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, faziletlerle, hasletlerin eşdeğeri olan faziletlerle dolar. Ve bu denge bir daha bozulmaz. Hayatta olduğunuz sürece daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbine en ufak bir şekilde karanlıkların girmesi mümkün değil. Ve bu ortamda siz sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. sevgili kardeşlerim, Allah'ın da size ulaştırmak istediği şey cennet mutluluğu. Bu noktada daimi zikre ulaşıp, irşada ulaşıp, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmişseniz, 7. kat cennetin sahibisiniz. Cennetin en üst kademesi olan, en üstünü olan adın cennetleri sizin için. Dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Neden öyle? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş, yerlerini fazıllara bırakmış. Fazılların hüviyetine Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek, yasaklarını asla işlememek. Ruhunuzun hasletlerinin özelliğine aynı, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasaklarını asla işlememek. İç dünyanızdaki diyalektik kavga, diyalektik savaş, ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları arasındaki savaş bitmiştir, sona ermiştir. Sonuç muhteşem sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonuç muhteşem bir dünya saadeti. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına gelin beraberce bir bakalım. İnsanlar daimi zikre ulaştıkları zaman kavga bitiyor. Kavga bitmişse, kaos bitmişse, mutsuzluk ve belirsizlik ortamı artık yoktur. Her şey kesinleşmiştir. Allah'ın bütün emirleri zevkle, iştiyakle yerine getirilecektir. Yasak ettiği fiillerin işlenmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü ne nefs ne de ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri artık talep etmiyor. Nefsin afetleri bütünüyle yok olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, negatif talepler tarihe karışmış. Ruhunuz da Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. İkisi de %100, %200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilmek isteniyor. Yasaklarına gelince gene ruhunuzun hasletleri de, gene nefsinizin fazılları da %100 Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse bütün emirlerin baş tacı edildiği, bütün emirlerin yapıldığı, yasakların asla işlenmediği bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Kaosun, kavganın, savaşın bittiği bir muhteşem dizayn. Allah ile beraber olma dizaynı. Bu dizayn üç alemde birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa mutluluğu yaşayamazsınız. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Dış aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Kulvara girdiğiniz noktada mutsuzluğunuz, daimi zikre ulaştığınız noktada mutluluğunuz söz konusu. Öyleyse Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Mutluluğun %100 Allah ile olan ilişkilerinizde de devreye girmesi lazım. Emirler cephesinde bütün emirleri yapan birisiniz, %100 mutlusunuz. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ediyorsunuz, gene %100 mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey ne? Sizi bu %100 mutluluk haline ulaştırabilmek, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. İşte Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala buna göre dizayn etmiş. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'ın ahdini yerine getirmelerini emreder. Emreder mi? İşte Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki Allah'a, hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Allah'ın ahdinin, Allah'ın vasiyetinin yerine getirildiği bir takva olsun. İradenizin de Allah'a teslim edildiği bir takva olsun. O noktadaki kişinin muhtevasına bakın. O kişi mutludur. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. Bir genç tasavvufa girmeye karar vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah da ona irşat makamını göstermiş. 14. basamakta bu genç delikanlı gidiyor mürşidine, tabi oluyor. Tabiyetin arkasından irşat makamı diyor ki, evladım, ilk imtihanına giriyorsun. Dünya bir imtihan dünyasıdır. Merdivenlerden in, alt katta tam karşına gelen odaya gir. Orada birisini göreceksin. Şu anda Kur'an okuyor. Onun gidip ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı biraz şaşırmış bu işe. Tasavvufa girmiş. Başkalarını mutlu etmek hedefi. Ama aldığı emirde birisine bir tokat atmak. Mutlaka diyor arkasında bir hikmet vardır. Gidiyor. O kişinin ensesine bir tane tokat atıyor. O adam da yerinden kalkıyor. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Ve delikanlı sonucu bildirmek üzere ensesini ovuştura ovuştura geliyor. İrşat makamını anlatıyor durumu. Ha diyor, öyle mi oldu diyor. Tamam diyor. Zaten öyle olması lazımdı. Şimdi o oda var ya diyor, gittiğin oda, onun sağında bir başka oda var. İkinci odaya gideceksin. Oradaki kişi de şu andaki Kur'an okuyor diyor. Bir tokatta onun ensesini atacaksın diyor ve neticeye gelip bana anlatacaksın. Delikanlı gidiyor, biraz çekinerek kapıyı açıp içeri giriyor ve dalgın bir şekilde Kur'an'ını okumaya devam eden kişiye yaklaşıyor. Ensesine biraz da çekinerek bir tokat atıyor, iki adım da geri çekiliyor. Tokatı atmış, karşıdan da bir tokat gelecek bekliyor. Hayır, tokat gelmiyor. O zat yukarıya doğru gözlerini kaldırmış. Ondan sonra yukarıya bakmış, gülümsemiş, bir de göz kırpmış. Ondan sonra da okumasına devam. Alakadar bile olmamış bizim delikanlıyla. İlgilenmemiş. Bizimki beklemiş biraz. Bir tokat da oradan gelecek diye. Hayır, tokat gelmemiş. Kişi Kur'an-ı Kerim okumasına devam etmiş. Delikanlı bu yukarıya bakmasına, gülümsemesine, bir de göz kırpmasına ona da bir mana verememiş. Çıkmış anlatmış durumu yukarıya. Demiş ki mürşidi, tamam demiş evladım. Böyle olması lazımdı. Son imtihana giriyorsun. Onun sağ tarafında biraz daha öbür tarafta bir oda daha var. Oraya da gir. Oradakinin de enzesine bir tokat at. Ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor, ensesine bir tokat atıyor, 2-3 adım geri çevirerek, çekilerek bekliyor. Eyvah, adam kalkıyor yerinden. Bizimkine doğru da 1-2 adım geliyor ve ha şimdi tokat geldi, ha şimdi tokat gelecek derken tokat falan gelmiyor. O zat gelmiş onun yanına kadar, demiş ki evladım demiş, enseme bir tokat attın. Hay Allah senden razı olsun demiş. Mutlaka Allah-u Teala'nın demiş bana, sana bu tokatı attırmakla vermek istediği bir mesaj var. Şimdi demiş, ben senden bir sual sormak istiyorum. Acaba bu tokat benim sana yaptığım bir yanlış davranışın, bir haksız fiilin, seni üzecek olan bir benim tarafımdan vücuda getirilmiş olayın aksülameli midir, sonucu mudur? Böyle yaptığım için mi, şu veya bu şekilde seni üzdüğüm için mi benim enseme tokat attın? Öyleyse eğer bu sebeple bana tokat attıysan, ben kendimi şu anda suçlu mevkiinde görüyorum. Sana demek ki bilmeden bir şeyler yapmışım. Öyleyse ben Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunmak istiyorum. Lütfen sana yaptığım hatayı bana söyle ki ben Allah-u Teala'ya müracaatımı yapayım. Ondan af dileyeyim. Senden de af dilerim. Hangi hatayı yaptıysam o hata sebebiyle. Delikanlı diyor ki siz bana hiçbir şey yapmadınız. Ben size, siz bana hiçbir şey yapmadan bu tokatı attım. Yaşlı adam gülümsemiş. Demiş ki, hay Allah razı olsun. Ama demiş mutlaka benim ensem tokatı attığın zaman senin elini acıtmıştır. Öyleyse demiş ben Allah-u Teala'nın huzurunda ensem senin elini acıttığı için senden af dilerim. Beni bağışla. Delikanlı şaşırmış. Eli falan acımamış. Ama adamın ensesini attığı tokat sebebiyle onun ensesinin acıdığı konusunda hayır, cevap beklemediği bir tarzda geliyor. Onun ensesi bizim delikanlının elini acıtmış. O ondan af diliyor. Bizim delikanlı af diliyor ondan. Hayır diyor, benim elim acımadı. Ama ben sizin ensenizi acıttım herhalde. Ben sizden af dilerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Allah o kişiye bir şeyler söyletiyor. Ne söyletiyor? Diyor ki o zat tokatı yiyen ama bundan hiç alınmayan o yaşlı zat diyor ki yavrum diyor, Sen diyor bugün bana bu tokatı atmakla bir dost kazandın diyor. Ne zaman bir problemin olursa diyor, bana ulaş. O problemi çözmek için sana yardımcı olmak istikametinde elimde gelen her şeyi yaparım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu bir muhteva var. Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum diyerek, teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap verenler, onlar bu haslet, bu sonuç herkese verilmez. Bu noktaya ulaşanlar hazzün azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Demek ki kötülüğe iyilikle mukabele etmek diye, seyyiate hasenatla mukabele etmek diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'imizde. Bu üçüncü kişinin davranışını anlatıyor. Nitekim bizim genç kardeşimiz mürşidine ulaşıp da orada misafir olarak bulunan o diğer mürşidin davranışını anlatıyor efendisine. Ve aldığı cevap bu bizim söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri. O diyor son gittiğin kişi bir mürşitti diyor. Burada misafirimiz şu anda. Ve diyor o irşat makamının sahibi. O hazzün azimin sahibi. Ötekilere gelince Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. İnsanlar şununla emrolunurlar. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize kısas yazıldı. Yani size kısas hakkı tanındı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Affınız günahlarınıza kefaret olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demiş ki mürşidi bu delikanlıya, o birinci kişi vardı ya demiş, tokatı attın, o da sana bir tokat attı, o demiş henüz nefsini tasfiye edemedi. Bu sebeple nefsinin öfke afeti galip intikam hissinin içerisinde ve böyle bir hak Kur'an'da kendisine verildiği için sen ona tokat atınca o da aynı şiddete bir tokatı senin ensene attı. Ama ikincisi evliyaydı diyor. Onun nefsindeki afetlerden daha fazla haslet oluşmuştu nefsinin kalbinde. O intikam almayı dilemedi. Affedersiniz sizin için daha hayırlıdır tezinin sahibiydi. Onun için yukarıya doğru baktı. Gülümsedi Allah Teala'ya, bir de göz kırptı. Yani biliyorum ki sen bu delikanlıyı beni imtihan etmek için gönderdin ama ben onun ensesine tokat atmayacağım dedi diyor içinden.
1: onun için göz kırptı, onun için gülümsedi. Kendisi için bunun bir imtihan olduğunun farkındaydı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç ayrı davranış biçimi. Birincilerde mutsuzluk var.

Bu kavga ve çatışma sebebiyle kişi huzursuz iç dünyasında. Ama daimi zikre ulaştığı zaman nefs de ruh da aynı şeyleri isteyeceği için kavga, çatışma sona ermiştir. Kişi iç dünyasında artık sonsuz bir mutluluğun içine girmiştir. Diyalektik kavga sona erdiği için kesintisiz bir sulh ve sükun hali iç dünyasına hakim olduğu için ruhla nefs en güzel bir anlaşma zemini içerisinde nefsin ahzen olmasıyla hedefine erdiği için. Peki dış dünyasında kişi neden başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur? Çünkü etrafındaki insanları kırar, Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Ama etrafındaki insanlarla devamlı bir kavga halindedir. Bu sebeple kavga sebebiyle başkalarının kalbini kırdığı için, devamlı onları rencide ettiği için huzursuzdur. Günah işlemek sebebiyle. Bir sebepten daha huzursuzdur. Çünkü kötü işlemde bulunduğu kişi mutlaka intikam alacaktır kendisinden fırsatını bulursa. Fırsatını bulduğu zaman intikam alır. Kişi kendisine intikam alındığı için kendisine haksız bir davranışta bulunduğu kanısındadır. Bir defa daha huzursuz olur. Başkasını rencide ettiği zaman huzursuzdur. Bir günah işlediği için. Şimdi de ona haksızlık yapıldığı için gene huzursuzdur. İki tane alternatifi kalır. O kişiden intikam almak. İntikam alabilirse yeni bir günah işlediği için gene huzursuzdur. Alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuzdur. Ama kişi hep huzursuzdur. Ya daimi zikre ulaştığı zaman hiç huzursuz değildir. Neden değildir? Çünkü başkalarının kalbini kıracak, onları incitecek bir şey yapması söz konusu olmaz. Hep insanların kalbini kazanacak şekilde davranır. Hiç kimseyi incitmemek onun temel hedefidir. İncitmez. O zaman etrafında ki insanlarla anlaşamadığı onları rencide edecek bir olay tahakkuk etmez. Öyleyse böyle bir olay tahakkuk etmediği için huzursuz değildir. Aksine hep başkalarına yardımda bulunduğu için, başka insanların mutluluğu için var olduğu için hep huzur içindedir. Bir. Hiç kimse kendisinden intikam almaya yeltenmeyecektir. Çünkü intikamını alacak olan bir ortamı bu kişi onun üzerine hiç oluşturmamıştır. Onu rencide etmemiştir. Öyleyse hiç kimse ondan intikam almayacaktır. Kendisine intikam alınan kişi gibi huzursuz olmayacaktır. Kendisine intikam alınmadığı için de bu kişinin karşı intikam alması hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Şuur altı birikimi ise, stresse böyle bir insanda hiçbir zaman oluşmaz. Çünkü başkaları kendisine hasbelkader bir kötülük yapsa da onu kötülük hanesine kaydetmez. Onun için alelade bir olay olmuştur. Anında affetmiştir. Hatta bu o kişiye bir iyilik yapması için bir fırsattır onun için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki daimi zikir insanları iç alemlerinde de mutluluğa ulaştırıyor. Kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun haline. Dış alemlerinde de kesintisiz bir mutluluk ve sulh ve sükun haline ulaştırıyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmediği için kişi huzursuz, yasak ettiği fiilleri işlediği için huzursuz başlangıçta. Ama sonunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için her birinin arkasından sadece mutluluğu yaşıyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için onların da arkasından mutluluğu yaşıyor. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. Öyleyse sevgili

Değerli kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile size gösterdiği hedef, daimi zikre ulaşmanız, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz ve bu müstesna mutluluğu ömrünüz boyunca kesintisiz bir şekilde iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşamanız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir. Reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Bu Kur'an'dan bahsetmek demektir. Reçete, o reçete. Mutluluk dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şeyin var olduğunu düşünmelisiniz. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de mutlaka sahibi olmanızı ister. Kur'an'ın bütün hükümleri buna göre dizayn edilmiştir. Mutlaka mutlu oluşunuz. Mutlaka mutluluk. Ne emretmiş Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Dilediniz, birinci kat cenneti elde ettiniz. Ne emretmiş? Bir olgunlaşma süreci geçiriyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra furkanlar veriliyor size. Allah'ın İrşat makamını işitmeye, görmeye, idrak etmeye başlıyorsunuz. Sonra kalbinizin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Huşuya ulaşıyorsunuz. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. İrşat makamına ulaşıyorsunuz. İkinci aşama, tabiyet. İkinci kat cennet. Yedinci basamakta birinci kat cennete ulaşıyorsunuz. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa birkaç dakikada zaten ulaşıyorsunuz. Ve kısa bir süre sonra ikinci kat cennette sizin. Ve farz bu. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz kılmış Allah Teala tarafından. Niçin? Allah'ın cennetine ulaşacaksınız diye. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete girer mi? Kesinlikle. Mutlaka birinci kat cennet, cennetin ilk katı onlarındır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve tamamlayalım konunun ikinci bölümünü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Öyleyse Allah Teala hangi emri veriyor? Allah'a ulaşmayı dile ve cennetime gir diyor Allah Teala.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gireceği yer asla cehennem değildir. Allah Teala bunu farz emir olarak koyduğuna göre Kur'an-ı Kerim'ine. Hedefi ne? Hedefi hepinizi cennetine ulaştırmak. Peki inanılmayacak kadar kolay olan böyle bu kadar mı hepsi? Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah Teala da bizi mutlaka cennetine alacak. Böyle şey olmaz. Bunu söyleyen pek çok zavallı insan var. Hiç bu kadar basit bir sebeple Allah insanı cennetine alır mı diye bundan şüphelenen, imkansız böyle bir şey mümkün olmaz diyen tonla insan yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, en sevgili mahluku olan insan olarak yarattı ki sizi. Bu kadar basit bir sebepten sizi cennetine almaya hazır. İşte Kur'an'ın gerçeği bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki kim dilemezse onun gireceği yer muhakkak cehennemdir. İşte negatiften başlayalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnel lezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı muhakkak ki hiç şüphesiz ki dilemezler. Bize mülaki olmak gibi, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmak gibi bir niyetleri yoktur, bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafillerdir diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Her şey ince ince hesaplanmış. Neden onların gidecekleri yer ateştir demiyor da onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir? Çünkü ayetler hep birbirini tamamlayacak. Hep birbirini teyit edecek. Öyleyse cehenneme gidenlerin durumuna bakıyoruz. Müminin 102, müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından daha fazlaysa, onların girecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onların girecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimmiş bu insanlar? Sevap tartıları hafif gelenler, yani günahları ağır gelenler, günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üç unsurunu sayıyor Allah Teala üç ayet-i kerimede. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Onlar dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gidecekleri yer cehennemdir. Üç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Yani onlar hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse onlar için kazandıkları derecelerin fazla olması kaydıyla cennete girmek
hiçbir zaman mümkün değildir ama Allah'ın kanunu budur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu imkanı vermiyor Allah Teala o kişilere, Allah'a ulaşmayı dilememişse. Şimdi konunun can alacak asli unsurunu sizlere söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünyada 6 milyardan fazla insan yaşıyor. Şu anda bu insanlardan 5,5 milyardan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Gidecekleri yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Sizleri bu kadar çok seven Allah-u Teala, bir tek dileğinizle sizi cehennemden cennete almaya hazır olan Allah-u Teala'yı, insanlar kabul etmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldan fazla bir zamandan beri size bunları anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu yana yıkıla sizlere anlatıyoruz. Ey bu ülkenin insanları! Buna rağmen siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsanız eğer bu küfranı nimet değil midir? Allah Teala size daha ne yapsın ki? İstediği ne? İstediği serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi. Nasıl sizi serbest iradeniz cehenneme götürecekse, gene o serbest iradeniz Allah'ın cennetine de sizi götürmeye ehildir. Öyleyse irade deyip geçmeyin. Sizin cüz'i iradeniz, Allah'ın ilahi iradesi ve kainatta her zerreyi kontrolü altında tutan sünnetullahı, yani kainatın sonsuz ilahi kompütür sistemi, ilahi bilgisayarı, ayrı ayrı iradelerdir. Size verilen cüz'i irade, sizi cehenneme atabilecek olan tek sebep sizin cüz'i iradenizdir. Sizin dışınızdaki hiç kimse sizi cehenneme atamaz. Hiç kimsenin size yaptığı şey ne olursa olsun, hiç kimsenin sizin için yaptığı hiçbir şey sizin cehenneme girmenize sebebiyet veremez. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın ilahi iradesinin de üzerinizde vücuda getireceği olayın mahiyeti ne olursa olsun, eğer müsebbipsiz değilseniz derecat kaybedemezsiniz. Allah-u Teala size ne yaparsa yapsın, derecat kaybedemezsiniz. Derecat kaybedebilen tek faktör sizin iradeniz. Ya iradenizi Allah'ın emrettiği istikamette kullanacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ı aldatamazsınız. Dilediğiniz an kalbinizdeki bu talebi Allah-u Teala işitir. Bir, bilir. İki, görür. Üç, aynı anda. Hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum kurtuluşu seçecek mi? Onu mutlu etmek istiyor musunuz? Allah'ın sizden memnun olmasını, Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Kendinizi kurtaracaksınız. Serbest iradenizi Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda söz sahibi kılacaksınız. Daha kısa bir ifade kullanalım. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan kalbinizden bir dilek. Bu sizin serbest iradeniz. Başka birinin sizin için bunu dilemesi bir şey ifade etmez. Kendinizi bunu diliyor zannetmeniz de bir şey ifade etmez. Mutlaka serbest iradenizle, cüz'i iradenizle size Allah'ın külli iradeden
sizin hissenize düşen, size verdiği cüz'i irade, onun bir parçası olan irade, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Eğer dilemezse, o kişinin kurtuluşu, cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Aynı irade, eğer dilerse, yani sizin cüz'i iradeniz, o kişinin de cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ne yapmış adam? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yapmış adam? 100 tane adam öldürmüş. İkisi de cehenneme gidecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın emrine isyan etmiştir. Bu kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala bütün insanları cennetine almaya hazır olduğunu işte bizim ağzımızdan size 25 yıldır duyuruyor. Hep Hazreti Nuh'un Allah'a söylediği sözler geliyor aklıma sevgili kardeşlerim. Bunca yıldır ben onlara amini olmayı öğütledim diyor. 20 yıl, belki 30 yıl ve sana firar edenlerin sayısı sadece birkaç tane oldu diyor. Allah'a firar edenlerin sayısı birkaç tane oldu diyor. Sayısı çok olmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne kadar nankör mahluklarız. Allah Teala bizim serbest irademizle yapacağımız bir tek dileği bizi cennetine almak için milyarlarca sene o cennetinde barındırmak için, sonsuza kadar orada barındırmak için yeterli sebep sayıyor. Bir tek dilek. Ve insanların %90'dan fazlası dilemiyorlar. Bu ne inat? Bu ne cüret? Ne zannediyorlar yani insanlar? Onlara Allah-u Teala özel bir çözüm mü getirecek zannediyorlar? Daha ne getirsin? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey istemiyor sizden. Diyor ki, bana sadece ulaşmayı dileyin. İradenizi, şu serbest iradenizi, cüz'i iradenizi bana ulaşmayı dilemek istikametinde bir defacık kullanın diyor. Bütün istediğim bu kadar diyor sizden. Sizi 3. kat cennete ulaştırayım. Dilediğiniz an 1. kat cennete ulaştınız. Dilediğiniz anda hak ettiniz 1. kat cenneti. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle 2. kat cenneti elde ettiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı anda 3. kat cenneti hak ettiniz. Ne yaptınız? 1. kat cennet için sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra ne oldu? Sonra sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılacak olan Allah'ın yardımları gelmeye başladı. Ne oldu? Namazı sevmeye başladınız. Ne oldu? Orucu sevmeye başladınız. Ne oldu? Zikri sevmeye başladınız. Mürşidinizi sevmeye başladınız. Ama daha tabiyetiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennete kavuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz bir cennet ehlisiniz. Neden? Derhal Allah Teala harekete geçer. Yeter ki her zaman kalbinize bakan Allah Teala kalbinizdeki o Allah'a ulaşmayı dileme talebini görsün. Derhal harekete geçer. Derhal size 7 tane furkan vererek bütün günahlarınızı örter. Bütün günahlarınız örtülünce ne olur? Sevaplarınız günahlarınızı aşar. Çünkü günahlarınız 0 olmuştur. Hiç sevap işlememiş bir insan mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde.
bir tek derece sevabınız olsa günahlarınızın hepsini örteceği için mutlaka Allah'ın cennetine ehil olursunuz. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir işlem yapamadan, hiçbir ibadet yapamadan sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dalaletten kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Takva sahibi oldunuz. Allah'ın mümin oldunuz. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. İnsan bu kadar nankör bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten dilimizde tüy bitti. Şu insanların haline bakın. Hala adamlar bize düşman. Onların söylemediği şeyleri söylüyoruz diye. Hala bize düşman olan insanlar var. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz hayatımızı sizlerin kurtuluşuna adamışız. Diyoruz ki yahu kardeşim siz de bilmiyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim'i. O size din derslerini öğreten insanlar da bilmiyor. Ve bunu ispat ediyoruz gönderdiğimiz ihtarlarla, bütün din adamlarına gönderdiğimiz ihtarlarla ispat ediyoruz ki hiçbirisi bize hayır senin söylediğin gibi değil tarzında bir cevap kimse ulaştıramıyor. Ama büyük kısmı kibirlerinden hiç seslerini çıkarmıyorlar. Çıkarsalar o ayetlerle karşılarına çıkacağımızı biliyorlar. Ne kadar korkunç bir şey sevgili kardeşlerim. Allah'ın bu emri verdiği biz, bu ilmi nasip kıldığı biz, bu açıklamalarımıza rağmen insanların ne kadar az Allah'ın hedeflerine riayet ettiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Bize sahte peygamber mi denmedi? Şeytandan ilham alıyor mu denmedi? Deli mi denmedi? Tutuklanmadık mı? Hapse girmedik mi 90 gün tutuklu olarak? Beraat etmedik mi? Bütün bunları ne işimiz var bizim? Ne diye başımızı derde sokalım? Sizler için yaşıyoruz. Hala anlamıyor musunuz? Ve bu ne nankörlük? Bu açıklamaların ışığı altında aklı başında bir insanın bundan 14 asır evvel sahabe ne yaptıysa aynını yapıp Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekmez mi? Bize gerekmediğini ispat ediyor bu millet. Osmanlı'nın bugünkü temsilcileri. Şu korkunç tabloya bakın sevgili kardeşlerim. Biz sizler için yaşıyoruz. Sizleri kurtarmak için varız. Anlamıyor musunuz? Ne menfaatimiz var bizim? Diyoruz ki sadece bir dileğinizle Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz. Ne kaybedersiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle? Bu ülkenin büyük kısmı hala ne söylediğimizi anlamıyor. Biz
size söylediğimiz bu sözler var ya, o sözlerin hiçbirisinde kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz. Size sadece Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hala anlamıyor musunuz? Size din öğretenler bunları bilmiyor. Hala anlamıyor musunuz? Bunca ihtardan sonra cilt oluyor neredeyse gönderdiklerimizin açıklamaları. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemiyor. Bir kısım din adamlarından olumlu cevaplar alıyoruz. Onlar söylüyorlar, bu kesbi bir işlev değildir diyorlar. Biliyoruz ki siz vehbi olarak Allah'ın bir lütfuna sahipsiniz. Yoksa kesbi bir şey olsaydı biz de bilirdik bunları. Bunları söyleyen insanlar, sevgili kardeşlerim, onlar da sizin aranızdan doğruya ulaşabilen çok sayıda insan değil. Din adamları arasından bir kısmı. Ama bunlar henüz azınlıkta da olsalar, bunlar cesaret sahipleri. Doğruyu, hakkı yerlerine oturtanlar. Sevgili kardeşlerim, bize bir faydaları veya zararları yok. Biz Allah için yaşarız. Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. Biz meyvelerimizi veririz. İnsanlar bu meyvelerden faydalansa da, ağaçtan meyveleri alsalar da, almasalar da, bu ağaç meyve verecek ve hep taşlanacaktır.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki onu tanıdıkça evvela ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonunda da hayran olacaksınız. Her şeyiniz onun olacak. Şu anda da aranızdan ne kadar az insan bizi anlıyor. Allah'ın söylediklerini tekrar ettiğimiz cihetle ne kadar az insan Allah'ı anlıyor. Hep Allah'ın dinini değiştirip didik didik eden o insanların o yalancı din öğretisi, insanları sadece cehenneme götürecek olan bir din öğretisi, şu anda ülkedeki bütün üniversitelerde öğretilen din öğretisi sizi sadece cehenneme götürebilir. Anlamıyor musunuz? Bu konunun vebali öğretim üyelerinin omuzlarındadır. Üniversitelerde bugün öğretilen din kültürü hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bize soruyorlar, sen bir üniversite açmışsın, Allah'ın üniversitesi diyorsun. Hangi hakla Allah'ı karıştırıyorsun bu işin içine? Hı? Hangi hakla karıştırıyoruz acaba? O üniversiteyi açma emrini bize Allah verdi. Şu dünyadaki bütün üniversiteler var ya, din öğreten bütün üniversiteler. O üniversitelerinden hiçbirisi bir insanı Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Hepsinin müfredat programını teker teker inceledik. Hiçbirisinde İslam'ın 7 tane safhasından bahsedilmiyor. Kurtuluşun başlangıcından Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedilmiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ve onun sahibi olan Allah'ın olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sadece başka dinlerin var olduğunu zanneden Yahudiler, Hristiyanlar değil, İslam alemi de bütün değerlerini yitirmiş durumda. Allah'ın söyledikleri çoktan tarumar olmuş. Kur'an tiftik tiftik atılmış ve Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hüviyeti yerle bir edilmiş. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe İslam'ı yaşadıkları halde, sahabeye tabi olan tabi'in de İslam'ı yaşadığı halde, tabi'ine tabi olan tebe-i tabi'in de İslam'ı yaşadığı halde ve bugüne kadar gelen bizim de içinde bulunduğumuz bu küçük grup, biz de İslam'ı yaşadığımız halde dünyanın her tarafında insanların %90'dan fazlası Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Nuh'un dinini, Hazreti Musa'nın dinini, Hazreti İsa'nın dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini, hepsi aynı dindir. Hiçbir farklılıkları yoktur. Nerede farklılık görüyorsanız bilin ki onu insanlar uydurmuştur. Tıpkı
bizlere bugün üniversitede öğretilen bu yanlış ve sahte din eğitimi gibi. Nasıl bir korkunç tırpan sevgili kardeşlerim, nasıl bir korkunç tırpan insanları kurtuluşa ulaştıracak olan Kur'an-ı Kerim'deki bütün hükümleri yok etmişse, sevgili kardeşlerim, birçok insan için bizim hayatımız korkunç sıkıntılar olarak görünür. Hapislere girmek, ülkeyi terk etmek, başka bir ülkede yaşamak zorunda kalmak. Öyle görünür, öyle değil mi? Ama dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz biz. Etrafımızdaki mutlu insanların arasındayız. Onlar kurtuluşu öğrendiler. Bu dünyada yaşayan nadir insanlardan. O insanlardan Hristiyanların arasında da var. O insanlardan Yahudilerin arasında da var. O insanlardan Budistlerin arasında da var. Brahmanların arasında da var. Yani kendi dinlerini yaşayan insanların arasında. Onların arasında yaşayan bu insanlar onların dinlerini yaşamıyorlar. Bizim yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, irşat makamına tabi olmakla olgunlaşan, ruhu Allah'a teslim etmekle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmekle oluşan, irşada ulaşmakla sondan bir evvelki noktaya vasıl olan ve iradeyi teslimle sonuca ulaşan kainatın tek dini. Dünya üzerinde bulunan 72 tür inanç biçiminin her birinin içinde küçük bir grup onlara Allah-u Teala'nın tayin ettiği bugünkü Resullerinin idaresi altında kainatın tek dinini yaşıyor. Bütün dünyada ne yazık ki %10'un çok altında küçük topluluklar, kurtuluşa ulaşanlar, onu hak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün safhaları birer birer geçenler. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemekle görevlisiniz. Geri kalanı sizin işiniz değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kendinize vekil tayin ettiniz. Cüz'i iradeniz Allah'ın iradesi, ilahi iradesiyle kontrolü altına alındı. Artık siz Allah'ın iradesine tabisiniz. Ve şeytan ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar artık sizin dostunuz değil, artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar akıllarını başlarına toplasalar ve Allah'a ulaşmayı dileseler, biliyor musunuz bu dünyanın bir gül bahçesi olacağını, bir cennet olacağını? Öyle bir dünya anlayışına doğru yürüyoruz. Bunun mimarı biz olarak tayin edildik. Gelecek günlerde değişik şeyler göreceksiniz. Dünyanın hiçbir devresinde çoğunluk Allah'ın güzelliklerini yaşamadılar. Ama son devrede yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanların çoğu.
İşte o devre asr-ı hidayet diyor Allah Teala. Ve o devre girmiş durumdayız. Şu anda insanlar nankör. Şu anda insanlar suçlayıcı. Şu anda insanlar cehaletlerinin tabii neticesi olarak mutsuzluklarının arkasındaki suçlunun kendileri olduğunu bilmeden başkalarını suçlamaya çalışıyorlar. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ediyorlar, bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Her devrede hep aynı olay olmuş. Çok küçük bir azınlık Allah'ın güzelliklerini yaşamış. Ama son devrede öyle olmayacak. Asr-ı hidayetin içindeyiz. İkinci asr-ı saadet yaşanacak. Allah-u Teala'nın bunu nasıl dizayn ettiğini gün be gün öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle görünüyor? Demiyorum size sevgili kardeşlerim bu akşam. Bu akşam diyorum ki her şey öylesine güzel ki. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki birçok yanlışlığın anlaşmazlığın arkasından mutlu günler gelecek sevgili kardeşlerim. İnsanların birbirinin karşısında olmadığı, birbirinin kuyusunu kazmadığı, herkesin yanı başında kendisine yardım eden bir dost bulacağı bir toplum. Sizlerle biz can cana, kalp kalbe bir toplum oluşturuyoruz. Bir büyük mutluluğu müştereken yaşayan ve bu mutluluğun içinde mest olan, hamdolsun ki güzellikleri Allah Teala bize her zaman yaşatarak en güzele ulaştırdı bizleri o mest olmanın içinde. Bizi mest eden şey Allah'tır. Allah bizim sahibimiz. Mutluluğumuz varsa ondandır. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğu oluşturabilen, devamlı oluşturmak isteyen sadece şeytandır. Şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hiçbirinizin mutsuz olmasını istemez. Allah Teala hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Sadece onu şeytan ister. Hangi olay sizi üzmüşse o üzen olayın arkasında iblisi veya herhangi bir şeytanı var kabul edin muhakkak. İçinizdeki iki sesten hangisi size Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi söylüyorsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa, başka birinin kalbini kırmayı öğütlüyorsa, sizi o istikamette harekete geçiriyorsa, o zaman bilin ki burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Güzellikler sizin için, mutluluk sizin için. Allah'ın önerisi ve hedefi ve önünüze serdiği altın bir yol. Kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakim. Ve iblisin korkunç tuzakları. İblis
her dinin her peygamberin var olduğu devrinin hemen arkasından tuzaklarını kurmaya başlar. Evvela o peygambere çok az kişi inanır. Kavim Resulleri içinde durum bundan farklı değildir. Bütün kavimlerde şu anda da Resuller yaşamaktadır ve toplumun çok az bir kısmı bu Resullere tabi olmaktadır. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde insanların %90'dan fazlası hep cehennem yolunu seçmişlerdir. Seçim onların. Ama ya sizler sevgili kardeşlerim? Bizim etrafımızdakiler, siz güzide bir toplumsunuz. Topluluksunuz. Güzide bir toplumsunuz. Allah'ın seçkin, fedakar kulları. Allah Teala hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırmak üzere sizleri yaratmış. Burada olmayabilirdiniz. Buradan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl bir hayatınız varsa o pisliğin içinde olmakta devam edebilirdiniz. Nefsinizin istediği her şeyi yaparak mutlu olacağınızı zanneden ama mutlu olamayacağını görüp de Allah'ın yolunu tercih eden sizler. Sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördünüz mü? Bir tek dileğiniz sizi hangi mutluluklara ulaştırdı? Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra da mutlulukları yaşadınız ve yaşamaya devam ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyanın Allah-u Teala'ya yakın insanlara sunduğu mutluluğu hepiniz yudum yudum içmektesiniz. Ya diğerleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyen şu dünyanın %90'ından fazla yolcusu nereye doğru yolculuk yapıyor sevgili kardeşlerim? Nedir olay? Sadece Allah'ın söylediklerinin 14 asır evvel yaşanan bir topluluk hayatının, bir mutluluk serüveninin asırlar sonraki korkunç sonu. Her şey unutulmuş. İnsanlar kendilerine yeni bir din uydurmuşlar. Bu yeni dinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu yeni dinde mürşide ulaşmak, tabiyet yok. Bu yeni dinde Allah'a ruhun ulaşması yok. Fizik vücudun teslimi yok. Nefsin teslimi yok. İradenin teslimi yok. İslam'ın 7 safhasının 7'si de iblis tarafından yok edilmiş. İslam'ın kolları da kesilmiş, bacakları da kesilmiş. İslam bitkisel hayata atılmış. İşte güneş doğuyor sevgili kardeşlerim. O güneş hidayet güneşidir. Doğdu. Daha dünyayı yeni ısıtmaya başlayacak. Yeni bir devrin içindeyiz. Asr-ı hidayet. Böylesine güzel bir dünyada Allah'ın dostlarıyla beraber, Allah aşıklarıyla beraber her yeni güne besmeleyle başlamak, her yeni günün
sabah namazında o büyük zevki yaşamak, zikrin o muhteşem iç dünya rahatlığını yaşamak, hissetmek, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın hediyeleri, bu dünyada normal dünya insanının çok ötesinde bir mutluluklar dizisini yaşamak, işte Allah'ın size verdikleri bu müstesna hediyeler. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizler bunları yaşayanlarsınız. İnsanlar bu söylediğimiz şeyleri kolay kolay yaşayamazlar. Bir topluluk görüyorsunuz. Diyorlar ki biz mürşidimize tabi olduk. Ne zamandan beri tabiyiz? Soruyorsunuz peki aranızda Allah'la konuşabilen kimse var mı? O ona soruyor, o ona soruyor, o ona soruyor. Hayır diyorlar, yok. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar biz tarikatı yaşıyoruz diyorlar. Öyleyse Allah'ın ocağı insanların kalp gözlerini açan, kalp kulaklarını açan, onları geleceğin o muhteşem aydınlığına taşıyan, gözlerine her zaman bir noktadan ulaşan, iki ışık çizgisiyle başkalarından ayrılan o muhteşem insanları siz oluşturuyorsunuz. İki ışığın birleştiği yerde ışığın kaynağı var. Nurun, Allah'ın indi ilahisi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin kalbinin nur dolmasını istiyoruz. Allah Teala'dan dua ediyoruz. Dua ediyoruz ki hepinizin kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın. Aranızda bu kadar insan var, Allah ile konuşabilen. Başka toplumlara dikkatle bakın. Böyle bir olaya kolay kolay rastlayamazsınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz sevgili kardeşlerim? Sizlerle iftihar ediyorum. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman biz sizinle birlikteyiz. Nerede olursanız olun, sizinle birlikteyiz. Öyleyse bu güzellikleri yaşamanın o muhteşem zevkini hep hissetmelisiniz. İç dünyanızda mutlu, Allah'ın nurlarıyla mest, dış dünyanızda mutlu, başka insanlarla dost, Allah ile olan ilişkilerde mutlu, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutluluğu yaşayan onlar sizlersiniz. Bugünün Allah dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız, bizi temsil ediyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bizi yarattı, onu temsil ediyoruz. Öyleyse hepimizin o kadar çok şeyi var ki Allah'a şükredecek, Allah'a hamd edecek,
mutlu olacak. Hepiniz mutluluğu artık başkasına mutluluk ulaştırmakta buluyorsunuz. Oraya ulaştınız. O imrenilecek noktadasınız. Öğrendiniz ki ancak başkalarına mutluluk ulaştırırsanız, mutluluğu Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Başka bir yolu yok. Bir tarafta zikrin verdiği o güzel mutluluk hali, bir tarafta da sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk karşılığında Allah'ın size verdiği mutluluk.

hayırlar olan bir üçgende yaşamak. Şu anda bir zikir sohbeti dinliyorsunuz. Mutlusunuz ve sohbet boyunca devamlı derecat kazanıyorsunuz. Bir zikir sohbeti dinlediğiniz için, Allah'tan bahsettiğimiz için, aynı zamanda zikir yapıyorsanız, ondan da ayrıca derecat kazanıyorsunuz. Her an kazanç hanenize bir şeyler giriyor, bir şeyler yazılıyor. Allah'ın bütün o güzellikleri başkaları için değil sevgili kardeşlerim. Sizin için, Allah'ın yoluna girenler için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için, o insanlara ne kadar acısanız azdır. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar ki küfürde kalmışlar. Onlar ki hüsranda kalmışlar. Onlar ki dalalette kalmışlar. Onlar ki cehennemden başka bir yere gidemezler. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepimize düşen vazife, bu güzellikleri yaşayan bizlerin, hepimizin görevi, bütün insanlara Allah'ın o muhteşem güzelliklerini anlatmaktır. Hepiniz bununla görevlisiniz. Allah Teala'nın yolunda bütün güzellikler sizlerle. Yaşadığınız her güzellik konusunda düşünün sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar sizin yaşadıklarınızı yaşayamıyorlar. Onlar Allah'ın onlara sunabileceği o sonsuz mutluluğu, müstesna saadeti belki de ömürleri boyunca hiç yaşayamayacaklar. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak o gün orada cehennemin kapısı burunları sürtünerek cehenneme girecekleri sırada, cehenneme girmeleri için açıldığında cehennem bekçilerinin onlara soracağı bir sualle kendilerine gelecekler. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Sizi Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Siz amini olmadınız diye sizi nezretmedi mi? Sizi uyarmadı mı diyecekler. Sevgili kardeşlerim, cehenneme kim giderse gitsin, bu sual mutlaka onlara sorulur. İster bir nezir olsun, ister bir resul olsun, mutlaka onlara resulün söylediği veya nezirin söylediği ulaşmıştır. Ve onu dikkate almadıkları için oraya cehenneme gideceklerdir. Ve de Allah Teala buyuruyor, biz resullerimizi göndeririz. Amin olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjde versinler diye, diğerlerini ikaz etsinler diye, uyarsınlar diye. Resulleri için de, nezirleri için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Öyleyse sizlerden ayrılmak zor ama zaman

Bir defa daha doldu. Bir defa daha sona eriyor sohbetimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

El Fatiha mi as salavat Allahumme salli ala Muhammed neyzi billahi mineşşeytanirracim. Ya Rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin. Ya ken estayin ihtina sıratel müstakim sıratel lezzin ve namutem. Ve eddalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer ararsanız size sıkıntı verecek birçok şeyi ard arda söyleyebilirsiniz. Belki biriniz bize hadi be sen de bu kadar sıkıntının içerisinde sen mutluluktan mı bahsediyorsun diyebilir. Ama biz mutluluktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim size. Siz varsınız ya, sizlerin arasında çok mutsuz insanlar var. Hatta şu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı, benden daha dertli bir insan var mıdır diye bahse falan girecek olanlar da çıkar diye düşünüyorum. Onlara sesleniyorum, şu en dertlilere, en sıkıntılılara, en huzursuz olanlara. Şu dünyanın ya da kainatın neresinde olursanız olun, hangi sıkıntıların içinde bulunursanız bulunun, sizin içinde mutlaka mutluluk var sevgili kardeşlerim. Evvela kanunları bileceksiniz. Kanunlar. Allah'ın kanunları. İlahi kanunlar. Her şey o kanunlara göre yörüngesinde yüzer. Mutluluk kanununun temel faktörü mutluluğun anahtarının başka birinin elinde olmaması, sizin elinizde oluşudur. Sadece siz kendinizi mutlu kılabilirsiniz veya mutsuz kılabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Mutsuz olduğunuza göre şimdi soracağım suale negatif cevap vereceksiniz. Sevgili kardeşim, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Yani şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaştı mı? Ya Rabbi, ben şu bana emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dediniz mi? Diyebildiniz mi bunu? Demediniz. O zaman mutluluğun kapısını açacak anahtarı Allah-u Teala size teslim etmiş. Diyor ki, kim cehenneme gitmek istiyorsa o bize ulaşmayı dilemez. Dilemezse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Yetmez. O bizim ayetlerimize de yakin hasıl edemez. Ayetlerimizden gafildir. Efendim? Aynen böyle söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmak ya da olmamak bir dileğin arkasına saklanmış, oradan size nanik yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzsunuz değil mi? Öyleyse arkasında sakın, sakın, sakın başkalarını aramayın. Sebep sadece sizsiniz. Mutlulukla aranızdaki bütün engelleri un ufak edecek olan
sıfırlayacak olan tek şey sizin bir tek dileğinizdir. Tek şey o tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek saadetinizin anahtarıdır. Hiç kimse başkası sebebiyle mutsuz olmaz. Hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez. İkisi de aynı sebebe dayalıdır. Ondan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Bu ise kişisel dilektir. Hiç kimse başkasının yerine Allah'a ulaşmayı dileyemez. Yani dilemesi hükümsüzdür. Ken lem yekündür. Olmamış sayılır. Yoktur. Allah Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim diyor, sen en çok sevdiğin kişiyi bile hidayete erdiremezsin. Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdirmek ehliyeti mi yok? Ne demek yok? Bütün sahabeyi hidayete erdiren o. Hem de hidayetin daniskasına, hidayetin en üst noktasına, iradelerini de Allah teslim etmiş bütün sahabe, irşat makamının sahibi olmuş, yeter mi yetmez, tabi'in onlara tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani hidayetin en üst noktası. Mutsuzluğun hiçbir saniye barınamadığı bir dünya kurmuşlar kendilerine. İrşat makamının sahibi olmak. Biz size böyle olun demiyoruz. İrşat makamına ulaşın demiyoruz. Biliyoruz ki o zor bir vetiridir. Ama size Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sizi mutlaka mutlu eder diyorsak, bilin ki bu %100 kesin bir Kur'an hakikatidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaştıracağı ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu onun yerine kendisine ulaştırır. O ulaştırmaz, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk, mutluluk, mutluluk dediğiniz şey bu kadar basit. Siz şu anda dünyadaki en mutsuz insan olsanız da, kendinizi öyle sanmanız yetmez. Gerçekten öyle olsanız da, ne gam. Mutlaka, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Ama siz karar vereceksiniz. Başka birinin hakkınıza vereceği hiçbir karar sizi mutluluğa ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, sakın şu dünya üzerinde yaşadığınız birkaç dakikalık, yarım saatlik zevkleri mutluluk sanmayın. Mutluluk dediğimiz zaman orada durun. Hangi mutluluktan bahsediyorsunuz? Cennet mutluluğu. O kıyamet günü yaşanacaktır. Ve sadece cennete girecek olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başka hiç kimse şu dünya üzerinde veya kainatta başka bir gezegende ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezler. Cennet onlara haram kılınmıştır. Bu imkansız olan bir şeydir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse mutluluklardan mutluluk beğenin. Hani eskiden bir söz varmış ya, ölümlerden ölüm beğen diye. Şimdi de yeni bir söz var.
bizden size mutluluklardan mutluluk beğen. İşte bu kadar. Mutluluklardan mutluluk beğen. Hadi bakalım ne istiyorsun? Dünya saadeti mi? Hazır. Yalnız 6 aylık falan bir zaman müsaade vereceksiniz bize. Cennet saadeti mi? Süre 7 dakika. Hayır, yanlış anlamadınız. Cennet saadetinin ulaşma süresi, yani cennet saadetinin hakkına kazanmak, hakkına sahip olmak, cennet saadetini hak etmek sadece 7 dakikalık bir süreyi gerektirir. 5, 2 daha 7. Vay be diyeceksiniz. Bu kadar basit mi bu iş? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar garanti. Bakalım Allah-u Teala ne diyor şu Allah'a ulaşmayı dileyip dilememek konusunda? Ne diyor? Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Mutlaka dilemezler onlar diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Yani onları mutlu eden şey dünya hayatıdır. Arkadan bu mutluluğun mutmainliğe kadar götürdüğünü söylüyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor ama? Sonra diyor ki onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte biz de o Allah'a ulaşmayı dinemeyenlere sesleniyoruz. Ey gafiller diyoruz. Siz de mi onların içindesiniz sevgili kardeşlerim? Hepinize birden hitap ediyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dinemeyenler, onların arasındasınız henüz. Ama ne gam? Şimdi hakikati öğrendiniz. Hemen bir dakika sonra, o bir dakikadan sonraki 7 dakikanın sonunda siz hanginiz olursanız olun, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne olursanız olun, dünyadaki bütün günahlar bir araya gelmiş olsa, hepsini işlemiş olsanız netice değişmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri olmaktan kurtulduğunuz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın ayetlerinden olan gafletiniz sona ermiştir. Siz artık Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edecek olan birisiniz. Birkaç dakika içinde yakine nasıl ulaşacağınızın şartlarını Allah-u Teala size dikte edecektir. Otomatik olarak üzerinize nasıl Allah'ın ayetlerinden gafilken nasıl yakin sahip olacağınızın sırrı verilecek. Ona sahip olacaksınız. Yani ne demiştik demin? Ülaike mevahümün naru bima kânü yeksubun. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. O muhakkak ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razı olanlar, dünya hayatıyla mutmain olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki bu insanlar ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? Bu insanlar başka insanlara kötülük mü etmişler?
Ne yapmışlar bu insanlar? Hiçbir şey yapmamış olduğunuzu düşünün. Hiçbir kötülük işlememiş olduğunu düşünün. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennem. Peki ama ya bu adam çok büyük günahlar işlemişse? İşlesin. Netice değişmiyor. Hadi gelin bakalım ne demiş. Birisi, Allah-u Teala'nın bir evliyası. Bakalım kim olduğunu anlayabilecek misiniz? Diyor ki, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, bin defa tövbeni bozsan da gene gel. Bu dergah, ümitsizler dergahı değildir diyor. Kim söylüyor? Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlevi tarikatının kurucusu. Allah'ın bir büyük evliyası. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Peki Allah-u Teala ne diyor? En büyük günahları işlemiş olsanız bile diyor, benim affımdan ümidinizi kesmeyin diyor. Öbür taraftan insanlar var, günahlar işlemişlerdir, büyük günahlar. Hep Allah'a yalvarırlar, ya Rabbi bu günahı ben işledim, elimde değildi, şöyle oldu, böyle oldu, yüzlerce mazeret ileri sürerler Allah-u Teala'ya, beni affet derler. Abi benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi günahı, hangi günahları işlemiş olursanız olun, Allah-u Teala hepsini birden affedeceğini söylüyor. Hepsini birden yok edeceğini söylüyor. Bütün günahlarınızı örteceğinin garantisini veriyor. Peki ben ne yapacağım diye soruyorsunuz tabii. De Allah-u Teala günahlarımı affetsin. Ben aylardan beri Allah-u Teala'ya yalvarıyorum. Ya Rabbi ben şöyle şöyle bir günah işledim. Benim günahımı affet. Ama affettiğine dair hiçbir işaret alamadım. Ve içimdeki hicran da bitmediği için düşünüyorum ki Allah-u Teala beni affetmemiştir. Hay Allah razı olsun, işte tamam. Çok güzel, harika. Madem ki durum bu. Madem ki sen o büyük günah işlediğinde affından emin değilsin. O zaman Allah'ın kanunlarına bakalım. Biz size garanti veriyoruz ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah o günahınız da dahil, o büyük günahınız da dahil bütün günahlarınızı örtecek, sıfırlayacak. Yapar mı? Yapar. İyi de sormayacak mısınız bana? Bunu neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an'a dayalı olarak söylüyoruz. Allah'ın teminatını veriyoruz size. Hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, mutlaka affedileceksiniz. Peki ne yapacağım? Sadece bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak, yani ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki ölümden sonra siz de dahil olmak üzere herkesin ruhu Allah'a zaten ulaşacak. Ama sözümüz o değil. Sözümüz ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde? Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size yedi yüz kat versin. Ölmeden evvel ölmek demek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Belki aranızdan birçokları diyecek ki,
İşte o ölmeden hemen ruhlarını Allah'a ulaştıranlar var ya, onlar evliyalar. Evliyalar eskiden varmış. O zamanlar evliyalar varmış. İşte bütün bu türbeler o evliyaların türbeleri. Ama bu zamanda evliya mı olurmuş yani? Evet sevgili kardeşlerim, bu zamanda evliya olurmuş. Sizler de hepiniz evliya olmanın nabzetlerisiniz. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek, evliya da dostlar. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiş. Yani kullanıla kullanıla herkesin ağzı öyle bir alışmış ki evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya başlamışlar. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Yunus mu? O evliyadır. Aslında evliyadandır dememiz lazım veya velidir dememiz lazım. Ama şimdi eski köye yeni adet çıkarmayalım. Nasıl alışmışsak öyle gittiğimizi düşünelim. Gelin şimdi hep beraber hedefimize yürüyelim. Kim aranızdan kim cennete gitmek istiyor? Hadi söyleyin bana. Hem de bedava. Sadece bir dilekle. Evvela gider mi? Evet gider. Peki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki şartı ne? Şartı sevapların günahlardan fazla olması. Cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olması. Diyeceksiniz ki iyi ya işte ben öyle günahlar işledim ki benim günahlarım dağ gibi. Öyleyse ben hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremem. Biz de diyoruz ki işte öyle değil. Bakın Allah Teala ne diyor? Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amene olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah sizi Furkan sahibi yapsın ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor, ne diyor? Ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne yapacaksınız siz? Amin olacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmak demek. Dilediniz mi? Bütün günahlarınız örtülecek. Günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun hepsi örtülecek. Allah Teala size 7 tane Furkan verecek. Bir, hepinizin gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestura var. Gizli bir perde. Kimlerde var? Bana dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Sakalları ağarmış bir adam. Daha biraz dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? İşte bu gördüğünüz kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Bir nefret mi? Özellikle din adamlarına sesleniyorum. Ne hissediyorsunuz? Yoksa bir sevgi mi? Buradan başlar her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Bize baktığı zaman manevi kişiliğimizi göremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O zaman bizi başka bir gözle görecektir. İşte kardeşlerimizin bizi gördüğü gözle görecektir. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı gerçekleştirecektir. Çünkü ait olduğumuz yere koyacaktır bizi. Bu diyecektir irşat makamının sahibi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala onun görme hassası olan basar hassasının üzerindeki gıçavet adlı perdeyi de alacaktır. İkinci Furkan.
herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır kişi. İrşad makamının sahibine bakacaktır. Ona göre artık perdeler açılmıştır. Neden öyle olduğunu araştırmaya başlayacaktır kişi. Her araştırdığında biraz daha sevecektir. Her seferinde, her araştırmanın arkasından daha sağlam deliller çıkacaktır ortaya. Ne olacaktır kişi? İrşad makamına artık herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır. Bir irşad makamına, bir mürşide baktığı gibi bakacaktır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah-u Teala onun kulaklarındaki vakrayı alacaktır. O zaman kişi bizim söylediklerimizi dinlediğinde Kur'an'ın kendisine o güne kadar kapalı olan kesimlerinin kokusunu almaya başlayacaktır. Hissetmeye başlayacaktır Kur'an'ın temel hükümlerini. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki mümin kulağından sulanır. Ama ifadeye dikkat edin, mümin diyor. Mümin olamazsa kişi kulağından sulanmaz. Sulanması mümkün değildir. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz şimdi bana. Allah'a inanan demek değil mi mümin? Allah'a inanan demek ama Allah'a inanan demek değil. Hayır, bilmece söylemedim. Gerçekten mümin kelimesinin kelime manası, lügat manası inanan demek. İman, inanmak, mümin, imanın sahibi olan, yani inanmanın sahibi olan, yani inanan. Ama Kur'an'daki mümin kelimesi farklı bir mana ifade ediyor. İnananlardan, Allah'a inananlardan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler öyleyse mümin olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir kişinin mümin olması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, sadece onlar mümin olabilirler. Öyleyse müminler kulaklarından sulanırlar. Allah'a ulaşmayı dinemedikçe bizim sözlerimiz size bir tesir icra etmez. Ama bir dilerseniz, o zaman söylediklerimizin hepsinin arkasındaki hikmeti adım adım hissetmeye başlayacaksınız. Ve bize karşı o güne kadar hiç duymadığınız bir sevgi duyacaksınız. Bu sevgi ilahidir. Allah'a karşı sevgi duyacağınız için bizi seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alacak. Yeter mi? Yetmez. Bir de işitme hastanız var ve mühürlü. O mühürlü olan işitme hastanızın da mührünü açacak Allah Teala. Dördüncü Furkan oldu. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı. Görme hastanızın üzerindeki gışaveti aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. İşitme hastanızın üzerindeki mührü aldı. Sonra kalbinize sıra geldi. Allah Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü, ekinneti oradan alacak ve yerine ihbat koyacak.
Kalbinizin mührünün açılması, beşinci Furkan. Kalbinizin ekinetinin alınması, altıncı Furkan. Kalbinize ihbat konması, mühbit olabilmeniz, yedinci Allah Teala'nın yedinci ihsanı. Ve bu ihsanlarla işiten, bilen ve gören oldunuz. Ondan evvel bir ölüydünüz. Allah'a göre Allah kör, sağır ve dilsiz olan insanları, yani söylediğim ameliyeden geçmemiş olan insanları ölüler olarak kabul ediyor. Enam 36'da sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler diyor. Aslında diyeceksiniz ki olabilir de ben kör, sağır ve dilsiz değilim. Ben hem seni görüyorum, hem de sözlerini işitiyorum, hem de seninle de konuşabilirim. Açarım telefonu, karşılıklı konuşabiliriz. Evet, hepsi doğru. Ama aslında görmüyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizi göremiyorsunuz. Sözlerimizi anlamanız da mümkün değildir. Kalbinize sözlerimizi yerleştirmeniz de mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sanki bir bilmece gibi mi konuşuyoruz? Hiç alakası yok. Son derece basit gerçeklerinden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Size furkanlar veririm diyor. Ama furkanları verdikten sonra bir şey daha söylüyor. Ne söylüyor? Ve günahlarınızı örterim diyor. Ne yaptı? Her verdiği furkanda o güne kadarki toplam günahlarımızın 1/7'ini örttü, örttü, örttü. 7/7'ye tamamladı. Yani bütün günahlarınız örtüldü. Ve siz hem günahları örtülmüş, hem işiten, gören ve bilen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. İdrak eden birisi oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Ve yetmez, cennetin de sahibi oldunuz. Neden cennetin sahibi oldunuz? Birinci faktör, sevaplarınız günahlarınızı aştı. Neden? Çünkü bütün günahlarınız örtüldüğü için günahlarınız sıfır. Sevaplarınız kaldı. Bir derecelik sevabınız olsa bile gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Ve sıfır sevaplı hiç kimse yaşamamış dünya üzerinde ve kainatta. En ufak bir güzel davranışınız size mutlaka derecat kazandırır. Ve hem de bir tek derece olsa bile o en az 10 derece olarak yazılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Bu bizim yaptığımız tebliğdir. Allah'a ulaşmayı dilemeye sizleri davet ediyoruz. Bu davetin adı tebliğdir. Bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cehennem veya cenneti seçmek. Ama diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve soruyoruz size, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Öyleyse Allah'ın cennetini kazanmak, bu her Furkan bir dakikalık zaman alır sadece. Daha fazla alması mümkün değildir. Ve 7 dakika evvel cehenneme gidecek olan sizler, 7 dakika sonra Allah'ın cenneti için hazırsınız. Nerede söylüyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanları? Müminin 102 ve 103. Müminin 102, kimin sevap tartıları ağır olursa onlar
takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerse cennettir. Müminin suresi aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi. Kiminde günah tartıları ağır olursa ya da sevap tartıları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Dikkat edin ki her şey Kur'an-ı Kerim'de kelime kelime açılıyor önünüze. Perde perde açılıyor ufuklar. Bunları açan o kutsal anahtarsa sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman siz bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve dört, Allah-u Teala'nın söz verdiği gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka sizi kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. Ama onu anlatmadık daha. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Yeştebi ileyhi men yeşayü. Bir defa daha tekrar edeyim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim yönelirse Allah'a, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi, başka bir ifadeyle, Allah'a yönelen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın garantisi. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'a yöneldiniz. Allah'ın verdiği garanti, kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalete bırakır. E kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte olay bu kadar basit. Sadece 7 dakika. Cehennemle cennetin arası sadece 7 dakika. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal o kişinin Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Allahu basiril bil ibad. Allah kullarını görendir, görücüdür. Allahu semiül alim. Allah işitir ve bilir. İşitir, bilir ve görür. Kalbinizdeki talebi görür görmez de rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esma herkeste tecelli etmez sevgili kardeşlerim. Rahman esması Allah-u Teala'nın herkes içindir. Herkesin rızkı Allah'ın katında taksim edilmiştir. Yemek için gıdaya ihtiyacınız var. Allah garanti ediyor bunu. Yaşamak için havaya ihtiyacınız var. İçmek için suya ihtiyacınız var. Hepsini Allah Teala çevre şartlarında sizlere yaratmış. Bu buradaki yaratıcı faktör Allah'ın Rahim esması değildir. Rahman esmasıdır. Rahim kelimesi bizim
lügat manasında merhamet kelimesinin de muhtevasını, acıma kelimesinin de muhtevasını içeriyor. Ve bizim bütün Kur'an tefsirleri lügat manalarına göre değerlendirildiği için nerede takva kelimesi konursa takva sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Hep aynı kelime kullanılmış. Yedi kat takvanın, yedi safha takvanın hepsi Allah'tan korkmak olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sadece mutluluğa götürmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiştir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. İşte Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerinize farz olduğuna inanmak, bu inançların sahibiyseniz iş sadece dördüncüsüne kalır. Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getireceğine inanmak. Şimdi demin söylediğimiz iki tane ayeti belleğinize, hafızanıza yerleştirirseniz şunu görüyorsunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an'da bunu kanun olarak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bir insanı, insanın ruhunu hayattayken o kişi kendisine ulaştırması onun üçüncü kat cennetine sebebiyet verir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 7 dakika sonra birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden dilemişse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyasınız. Ve kim Kur'an-ı Kerim ayetlerine inanıyorsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracağına kesin olarak yakin hasıl ederek iman eder. Böyle insanlar var mı? Evet, onlara huşu sahipleri diyor Allah Teala. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala diyor ki "Vestaînü bis sabr ve salate innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn." اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazı kılarak istihaneyi, yani irşat makamının kim olduğunu Allah'tan isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ruhlarının ölümden sonra Allah'a tekrar geri döneceğine de gene kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte dördüncü faktör. Bir defa daha tekrar edelim. Bir, Allah'a inanmak. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Dördüncüsü de, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanmak. Yani bu ayetlerdeki gibi kesin şekilde inanmak. Öyleyse şu iş farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Onu düşünelim bakalım. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı?
Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle anlatılıyor. Bir tanesi ameni olmak. Aynı zamanda imanı da gösteriyor. Ameni olan kişi imanın sahibidir. Yani inanandır. Ama amen olan kişinin gerçek hüviyeti Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yani Allah'a inanan da aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen de aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Mürşidine ulaşan da, ruhunu Allah'a ulaştıran da, fizik vücudunu Allah'a teslim eden de, nefsini Allah'a teslim eden de, irşada ulaşan da, iradesini Allah'a teslim eden de, hepsi aminü olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse amin olmak meselesine dikkatle bakın ki bu bütün safhaları kaplayan bir ifade. Takva sahibi olmak da öyle. Şimdi beraberce Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Münip olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek demek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o yönelirse Allah'a ulaşmayı dileyendir. Yani takva sahibidir. Bu ayet onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekun, ve takva sahibi ol. Bu bir emirdir. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir emir söz konusuysa, buradaki gibi, o bir emirdir. Ve Allah Teala bu emirle bize diyor ki, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Üzerinize farz diyor. Peki, bu kadar mı bu yönelmek? Hayır, bu kadar değil. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, münibine ileyhi, ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Münibine ileyhi kullanmıyor, affedersiniz. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Üzerinize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, İkisi de gelmeden evvel, yani bu dünya hayatını yaşarken, üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Bununla da yetinmiyor ve diyor ki, ve Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra fizik vücudunuzu, daha sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi. Bu ayet hepsini kapsıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin münip olmanın takva sahibi olmak olduğunu gördük. Ve takva sahibi olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine gider. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime, cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki, Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de
müjdeler vardır. Demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettikun diyordu Allah-u Teala. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun diyordu. Burada da ellezine amenu ve kânü yettikun diyor Allah-u Teala. Ellezine amenu, onlar amenudurlar. Ve kânü yettikun ve amenu olunca takva sahibi oldular diyor Allah-u Teala. Amenu olmakla, yani amenu olmanın bu seviyesiyle takva sahibi olmak cehennemden kurtulmayı ifade ediyor. Aynı seviyeyi işaret ediyor. Amin olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler de gene Allah'a ulaşmayı dileyenler, her ikisi de mutlaka kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öyle bir kapı açmış ki Allah-u Teala, İblis bu kapıyı kapatmak için tam 14 asır uğraşmış. Ve insanları Kur'an'dan din öğrenmekten alıkoymuş. Ve insanlar kitaplara müracaat etmişler dinlerini öğrenebilmek için. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Öğretimden ve öğrenmeden bahsediyorum. Yoksa ibadet hükümleri bütün boyutlarıyla devam ediyor. Ve en kötüsü, iblis hedefleri unutturmuş ve o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtaları hedef yapmış. İşte bugün İslam'ın hedefleri neler deyince, hepiniz bana İslam'ın 5 şartını söyleyeceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet gelmek, getirmek. İşte ben bunun için dünyaya geldim diyeceksiniz. O ilmi kitaplardan öğrenen herkes için durum budur. Ve bu yalandır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymamaktadır. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi ibadettir ve vasıtadır. Hedefse Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Sahabenin teslim ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkate alın. Size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ilk adımı attınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala sizi o mürşidinize ulaştıracak. Size onun sevgisini de verecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Namazları size sevdirecek olan o, oruçları sevdirecek olan o, bütün ibadetleri sever hale getirecek gene o. Siz

0: size sevdiriyor ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları, evvela %2 rahmet, sonra da %7 fazıllar, 7 defa %7 fazıl toplanıyor nefsinizin kalbinde. 2 de rahmet, nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğunda ruhunuz 7 tane gök katını aşmış oluyor. Her gök katında sadece nefsinizin kalbinin %7 nurlanması Allah için yeterlidir. Ve bu zevki, bu sevgiyi O verecek size. Kendinizi hiçbir şekilde zorlamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bunları bir zevkle gerçekleştirir. Ve Allah'a mutlaka o kişinin ruhu hayattayken ulaşır. Eğer 6 aylık bir ömrü varsa o noktadan itibaren. Yok, 6 aylık ömrü yok. 2 ay sonra öldü kişi. 2 ay sonra öldü ama daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez 7 dakika sonra Allah'ın cennetine ehil oldu. Birinci kat cennet. Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp da ölmüşse ikinci kat cennetinde sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, bu ölüm 5-6 ay sonraki bir ölümdür. Bu ulaşmayı 2 ayda tamamlayanlar da oldu içimizde sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıranların hüviyetine baktığımız zaman ulaştıranlar sadece 3. kat cennetin sahibi olmuyorlar. Aynı zamanda dünya saadetinde %50'den fazlası onların oluyor. Neden? Çünkü nefslerinin kalbindeki afetler, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiklerini işleyen afetler %100 iken %49'a düşmüştür bu noktada. Faziletler afetleri aşmıştır. Ve kişi dünya hayatını yaşarken dünya hayatında da %50'den daha fazla bir mutluluğu her gün yaşamaya devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir noktaya daha geldik. Şu zaman denilen müessese öyle hızlı geçiyor ki hemen bitiveriyor. İşte gene zamanımız tükendi. Oysa ki biz size doyamadık. Siz bize duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi duydunuz mu? Bize doydunuz mu? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel mustakîm. Sırâtel enâmte aleyhim gâlel mağdûbi aleyhim ve zâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir mutluluğu yaşamak üzere. Eğer söz konusu olan Allah'sa, Allah'ın sohbeti yapılıyorsa, orada mutlaka mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir bütündür. Dünya hayatında mutluluk ve cennet hayatında mutluluk olmak üzere iki ayrı cephesi söz konusudur.

Cennet mutluluğu hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya mutluluğu ise yavaş yavaş elde edilir. Son safhaları ise çok daha fazla zaman alıcı faktörlerdir. Ama kazandıkça kazanılan hüviyette yaşam değişir. Yani mutluluğun süreci içerisinde nefsinizin afetleri azaldıkça faziletler nefsinizin afetlerinin yerini aldıkça mutluluğunuz her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha artacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse cennet mutluluğu, huriler, kılmanlar, huzur içerisinde bir sonsuz hayat, yaşlanmamak, aynı yaşta, herkes aynı yaşta olarak cennete girecek ve sonsuza kadar orada gene aynı yaşta hiç yaşlanmadan, ihtiyarlamadan yaşayacak insanlar. Sonsuza kadar muhteşem bir hayat. Peki dünyada mutluluk nedir? Dünyada mutluluk üç cepheyi içerir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Üç ayrı cepheden üç ayrı mutluluk söz konusu ve bir tanesi eksik olduğu zaman o insan mutlu değildir. Yetmez. Mutluluğun, dünya saadetinin, dünya mutluluğunun ikinci şartı mutluluğun kesintisiz olmasıdır. İnsanın mutluluğu Allah tarafından sağlanılan bir mükafatlar dizisidir. Ve oraya ulaştığınız zaman bunun kesintisiz bir devamlılık arz ettiğini göreceksiniz. Üçüncü faktör, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kaostan, kavgadan kurtulma halidir. Sulh ve sükunun iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde yerli yerine oturması halidir. Öyleyse kimdir mutlu? İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de bir sulh ve sükun halinde olan ve bu sulh ve sükun halini devamlı koruyabilen, devamlı olarak yaşayan insan mutludur. İşte mutluluk bu dizayn içerisinde vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Eğer bir insan mutlu olduğunu zannediyorsa kendisine dikkatle baksın. Biz insanlara diyoruz ki tasavvuf sizi mutlaka hemen cennet saadetine ehil kılar. Ama bunu kıyametten sonra yaşarsınız. Dünya saadetini ise tasavvuf size adım adım verir.
3-4 aylık bir devrede, diyelim ki daha yavaş bir insan, 5-6 aylık bir devrede dünya saadetinin yarısını o kişi elde eder çabucak. Ama ondan sonrası artık yavaş gidecektir. Hele daimi zikre ulaşmak daha da yavaş bir metiyle seneleri mutlaka muhtevasına alır. Ve bu seneleri dediğimiz zaman herkes oraya ulaşamaz. Oraya ulaşmak için devamlı gayret göstermek mecburiyetindedir Allah'ın evliyaları. Daimi zikir, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak tarif ettiği, çıkılması çok kolay olmayan bir müessesedir. Peki kolay çıkanlar var mı? Evet var. Allah'ın bütün Resulleri oraya kolayca çıkarlar. Daha doğrusu kendileri çıkmazlar, çıkarılırlar. Allah onları bir gayretlerinin sahibi olarak, karşılığı olarak değil, gayret edeceklerdir ama gayretleriyle, o gayretleriyle ulaşabilecekleri bir yer değildir daimi zikir. Ama Allah Teala onlara vehbi olarak daimi zikri verir, onları nimetlendirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gönlümüzle en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Hepinizin şu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu yaşamanız. Herkes derece derece yaşar, tamam, ama daimi zikre ulaştığınız zaman o seviyenin mutluluğunun devamlı bir mutluluk olduğunu göreceksiniz. Kesintisiz bir mutluluk olduğunu. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaştığınızı göreceksiniz. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga bittiği için bir sulh ve sükun halinde olacaksınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Buraya dikkat edin, başkaları size düşman olabilir. Onlar hiç vazgeçmezler düşman olmaktan. Ama siz onlara düşman olmayacaksınız. Hatta kalbiniz müzeyyen olduğu zaman düşmanlarınızı da seveceksiniz. Düşmanlarınıza acıyacaksınız. Allah Teala'nın onları cezalandırmaması için talepte bulunacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilere gelince kimdir mutlu insan? Kesintisiz bir mutluluğun sahibi, Allah'ın bütün emirlerini zamanında yerine getiren kişidir. Kimdir Allah ile olan ilişkilerde mutluluğun sahibi? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen kişidir. Hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk içerisinde yaşayacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dünyada mutluluk adı verilen bir müessese, içiniz mutlu, dışınız mutlu, Allah ile ilişkileriniz de size hep mutluluk veriyor. Öyle bir güne ulaşmanızı, hepinizin ulaşmasını bütün gönlümüzle Allah'tan diliyoruz. Duamızın kabulünü de diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, geçen hafta yapılan İstanbul'daki o güzel hatıra gününde kardeşlerimiz kasetleri gönderdiler. Ben de yakından izledim sizleri. Ne kadar büyük bir mutlulukta biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Benim için, buradaki kardeşleriniz için, Türkiye'nin her tarafından gelen sizleri orada bir arada görmek,
Ne kadar çok yeni kardeşimiz aramıza katılmış. Allah'a ne kadar çok şükrediyoruz, hamd ediyoruz biliyor musunuz? Hepinizin o güler yüzleri, tehalükle bizi izlemeniz, gülümsemeniz, heyecanlanmanız, müzayedeler. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber aynı mutluluğu yaşadım. Sizleri seyrederek hayatımın en mutlu günlerinden birini daha böylece yaşamış oldum. Sizlerle beraber kalp kalbe, gönül gönüle. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına insanlar öfkeleneceklerdir. Allah'ın dostlarına kin duyanlar olacaktır. Ama sizler Allah'ın dostları, onlara kin duymayacaksınız. Onlara düşman olmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, tasavvufun yani İslam'ın hayata geçirilmesinin temel hedefidir. Olayların üzerinizdeki negatif tesirinin yok edilmesi tasavvufun temel amacı. Olaylar gene devam eder. İnsanlar gene negatif davranışların sahibi olmakta devam ederler. Ederler ama onların negatif davranışları mutluluğa ulaştığınız zaman sizi üzemez. Size bir tesir icra edemezler. Çünkü Allah Teala her an sizinle beraberdir. Nefsinizde afetler mevcut olmadığı için öfke, kin, düşmanlık, haset ve buna müteferri olgular artık iç dünyanızda mevcut olmadığı için mutluluğu kesintisiz bir şekilde yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz. Hala o gecenin güzelliğini bir defa daha yaşıyorum. Sizlerle beraber olduğumuz o gece. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Gene sorayım mı size? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte hayat, biz istesek de istemesek de Allah'ın bize verdiği vadeye kadar yaşamak mecburiyetinde olduğumuz bir güzelliktir. Bir mutluluk vesilesidir. Mutluluğu yaşayabilenler için. Ama insanlar her zaman şeytanın dizaynı içerisinde, onun afetlere tesiri sebebiyle huzursuz ve mutsuz olacaklardır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, size şeytanla mücadeleyi öğretiyoruz. Ondan korkmayın. Söylediklerimize riayet ederseniz şeytan size hiçbir şey yapamaz.
sadece iki faktörden hareket edeceksiniz. Bir, Allah ne emrederse şeytan onu yapmamanızı emreder. Anlayacaksınız ki o şeytan, o ne söylüyorsa tam tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın emrettiğini gerçekleştireceksiniz. İki, Allah neyi yasak etmişse şeytan mutlaka onu yapmanızı ister. Gene kanunu biliyorsunuz. Onun dediğinin gene tersini yapacaksınız. Öyleyse şeytan size bir şey yapamaz. Onun şu dünyadaki en büyük düşmanıyla şu anda karşı karşıyasınız. Her seferinde yenilmek mecburiyetinde. Onun için en büyük düşman biziz. Ama şeytan çok iyi biliyor ki güçlü olan biz değiliz. Bizim sahibimiz Allah'ımız. Hadi bakalım ne diyor, bir defa daha söyleyelim. Eğer bana tevekkül ederseniz, ya da baştan başlayalım. Ey amin olanlar, bana tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ederseniz, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana tevekkül ederseniz, bilin ki sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa gene ben galip gelirim, diyor Allah Teala. Ve bu sözleriyle bizlere çok açık ve kesin Allah bir şeyler söylemiş oluyor. Neden en kuvvetli biziz? Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Asla. Ama bizim sahibimiz Allah, bizimle birlikte sahipsiz değiliz. En kuvvetli O. Kainatı yaratan Allah. Öyleyse O bizimle beraberse, biz onunla berabersek elbette en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için değil ama en kuvvetli bizimle beraber olduğu için. Sevgili kardeşlerim, bu tarihi bir yere yazın. Bu söylediğimi bir yere yazın. Gelecek günlerde anlaşmazlıklar olacak. Daha ötede savaşlar. Şeytan ve şürekası dünyayı ele geçirmek için ciddi planlar içerisindeler. Ama yenilmeye de mahkumlar. İşte onları yenecek olan Allah'ın dostlarıdır. Sevgili kardeşlerim, son savaşta kuzu mu kurdu yener, kurt mu kuzuyu yener, o zaman belli olur. Unutmayın. Allah en kuvvetlidir. Allah'a karşı savaş verenler eninde sonunda yenilmeye mahkumdurlar. Şu dünyada kendilerinin kuvvetli olduğunuza neden zavallılara hep acımışımdır. Hala da öyle zannediyorlar. Dünyanın sahipsiz olduğunu zannediyorlar. Bir avuç suda bütün insanları boğarız zannediyorlar. Allah'ı hesaba katmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlardan Allah olduğunu iddia edecek olanlar çıkacak karşınıza. Bizi en büyük düşman belli, belleyenler onlar olacak.
Ama yenilenler de onlar olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göğsünüzü gere gere Allah'a hamdolsun, şükrolsun ki biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizim dostumuz deyin. Göğsünüzü gere gere bunu söyleyin. Hiç kimseden korkmanız için bir sebep yoktur. Niçin yoktur? Allah bizimle beraberdir. Öyleyse mutlu olmanız için çok sebepler var. Kendinizi sağlam bir zeminde, dünyanın en sağlam zemininde hissetmeniz için de. Sevgili kardeşlerim, Allah ne kadar nasip etmişse bu dünyada o kadar yaşayacağız. Ama üzerimizdeki o ağır vazifeleri ifa etmekle vazifelendirildik. Öyleyse uzun bir hayat. Ama mutlu bir hayat. Başkalarına göre çok eziyetli, çok meşakkatli sayılabilir. Ama bize göre hiç sayılmaz sevgili kardeşlerim. Allah her zaman bizimle beraberdir. Öyleyse o Allah ki başkalarına büyük huzursuzluklar olarak intikal eden olaylar bizim için sadece mutluluk vesilesi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç hapse girdiniz mi? Biz 90 gün Medrese-i Yusufiye'de kaldık. Yani etrafımızdaki yüzlerce insan her gün Allah'ı öğrendiler. Ne kadar çok insan bize söyledi biliyor musunuz? Eğer biz sizi dışarıdayken tanısaydık, burada, bu hapishanede olur muyduk diyen ne kadar çok insanla tanıştım. ...90 günlük bir süre hep onlarla beraberdim. Dertli insanlar, problemli insanlar, ama onlar bize aktardılar. Biz Allah'a aktardık. Ard arda çözümler geldi. Çözümler geldikçe onlar birer birer huzura kavuştular. Hayır sevgili kardeşlerim, benim sebebimle değil, benim vasıta olmam sebebiyle onları mutluluğa ulaştıran Allah'tı. Her gün, her gece, her an onlarla beraberdik. Her an sualleri vardı. Her an onlara çözüm ulaştırıyordu Allah Teala. Problemleri halledildikçe Allah'ın varlığını anlıyorlardı. Yaptıkları hataları anlıyorlardı. Allah'ın dostlarını tanıyorlardı. Sonra 90 günün sonunda tahliye olduk. Sonra da beraat ettik. Ne o gün, ne o günden bugüne kadar geçen devre içinde hiçbir suç işlemedik. Allah'a sonsuz hamd, teşekkür ederiz, şükrederiz. Ama adalet dağıtmakla görevli olanlar, RTÜK, bizim televizyonlarımızı, bizim radyolarımızı birer birer kapattı. Sevgili kardeşlerim,
ne yazar sizlere? Bilgisayar ağından dünyanın neresinde olursanız olsun ulaşıyoruz. Ona da el atıyorlar ama bize engel olamazlar. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a karşı savaş vermek nedir biliyor musunuz? Bu zavallı insanlar, Allah'ın düşmanları, zannediyorlar ki o Karunları çıkardıkları zaman bize de hakim olabilecekler. Ama size uydudan da sesleniyoruz. Ama size bilgisayardan da sesleniyoruz. Ve bu seslenmeyi de Türkiye'den yapmıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görürsünüz böyle bir sahnede? Onlar bize düşman olabilirler. Ama onlar bizim düşmanımız olamazlar. Bu şerefe layık değiller. Ayrıca bizim iç dünyamız onları düşman kabul edemez. Sadece acaba onlara nasıl yardım edebiliriz de Allah'ın güzelliklerini yaşayabilirler diye bir dilek hep içimizde var olmuştur. Bizim uğrumuza ölenlere de hep acımışızdır. Evet sevgili kardeşlerim, mesela bir Yıldırım Çavlı bize olan düşmanlığı sebebiyle emaneti geri alınmıştır. Gözleri yuvalarından fırlamış bir şekilde ölen bir kardeşimiz. Ona çok şeyler söyledik. Yolunu değiştirmesi gerektiği konusunda. Ama hatalar yaptı, büyük hatalar. Ve Allah emanetini geri aldı. Çok kişi böyle rahmetli oldu sevgili kardeşlerim. Mehmet Erol diye birisi. İktibas gazetesinin sahibi Ercüment isimli birisi. Bizi deli diye tımarhaneye tıktırmak isteyen bir profesör ve alt tarafından iyi de bir insan olarak tanınan bir profesör Ayhan Songar. Birçok kuvvetin sahibi olduğunu zanneden insan. Bir zelzele gecesi hayatlarını kaybettiler. Onun dışında da hasta olmadan ölen, kuvvet sahibi olduğunu zanneden insanlar ve felç gelen insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a karşı savaş verenler mahkumiyeti, mağlubiyetin mahkumiyetini sırtlarında mutlaka hissetmelidirler. Allah'a karşı savaş veren herkes mutlaka mağlup olur. Ne mutlu bizlere ki bizler Allah'ın yanındayız. Allah bizimle beraber. Öyleyse en kuvvetli biziz. O en kuvvetli olduğu için. Sevgili kardeşlerim, farkı görebiliyor musunuz? Ülke ekonomisinin tarumar edildiği, mahvedildiği, öldürüldüğü bir noktada Türkiye. Ekonomik açıdan korkunç bir durumla karşı karşıya Türkiye. O noktaya boşuna gelmedi. Türkiye dünyanın en büyük petrol yataklarının sahibidir. Türkiye dünyanın en büyük bor yataklarının sahibidir. Dünyadaki ikinci büyük toryum madeni Türkiye'dedir. Onun için onlar diyorlar ki Türkiye
Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Neden bu kadar oyunlar oynanıyor? Neden Türkiye ekonomisi çökertilmeye çalışılıyor? Arkasında bunlar var. Türkiye bir petrol denizinin üzerindedir. Dünyadaki en büyük petrol yatakları. Öyleyse düşmanı çok olacaktır. Ve o düşmanlar birinci raundu kazanmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ülke ekonomisinin düze çıkması konusunda hiçbir gayretin mevcut olmadığını görmenin hüznünü yaşıyorum. Türkiye'nin borçları son 7 yıl içerisinde gayri safi milli hasılasına göre %7'den, öderseniz %17'den %89'a fırlamıştır. Ve yıllarca buradan dil dökmemize rağmen, sözlerimiz hiç dikkate alınmadı, mektuplar yazmamıza rağmen bütün yetkililere

2,5 milyon insan işinden oldu, işinden atıldı. 4 kişilik aile yuvası Türkiye'nin ortalamasını teşkil eder. 10 milyon insan aç. 120 binden fazla işletme kapatıldı. Arkasında ülkenin düşmanları var. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Perdesinin arkasına saklanarak ülkenin ekonomisini küçültmeye çalıştılar ve bunu büyük ölçüde başardılar. Bu 2,5 milyon işsiz, kapanan 120 binden fazla üretken yatırım bu sebepledir. Hala uyuyor bizim ekonomistlerimiz. Sevgili kardeşlerim, ülke ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Türkiye'nin borçlarını ödeyebilme imkanlarının hepsi özellikle tüketildi. Hem bütçe açıkları hem de küçülen ekonomi, yani refah devletini fakr-ı zaruret devleti haline getirmek için gayretler başardılar. Sadece 2001 yılında Türkiye gayri safi milli hasılası dolar üzerinden %25 küçüldü. Sevgili kardeşlerim, üzerlerinize ciddi vazifeler düşüyor. Bu ülkenin evlatları. Başka kurtuluşu sağlayacak olan hiç kimse görünmüyor ortalıkta. Nerede bu insanlar? Gözlerinin önünde ülke karış karış parsellenip yabancılara satılıyor. Ülkenin yatırımcıları her türlü nedeni kullanarak ülke dışında yatırıma mecbur ediliyor. Yabancı sermaye ülkeye çekilmeye çalışılıyor. Aç insanların vücuda getireceği bir kaosun sonunda bir ekonomik dominyon olması söz konusu ülkenin. Buna bizim yüreğimiz dayanmaz. Ve en hazini çözümler varken bunun yapılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecek günlerde her şey düzelecek. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Bütün çözümleri hamdolsun ki biliyoruz. Gene biliyoruz ki ülkenin potansiyeli bunların hepsini karşılayabilecek seviyede. Ama şu anda çözümü bizden başka bilen yok. Ve bizim de o çözümü gerçekleştirmememiz için her şey yapılacaktır. Ama Allah da gerçekleştirmek için her şeyi yapacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün çok acı günler yaşıyor Türkiye. Ama gelecekte Osmanlı'nın mirasına sahip olduğunu ispat edecek ülkemiz. Dünya üzerinde layık olduğu yere mutlaka yükselecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun Allah'ın sizinle beraber olması şu kainatın en büyük
teminatıdır. Kendinizi mutlu hissedin ki düşmanlıkların seviyesi ne olursa olsun galip olanlar Allah ile beraber olanlardır. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn ediyor ki gelecek günlerde neler olduğunu göreceksiniz. O kuvvetlerine güvenenlerin ne hallere düştüğünü göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar her şeyin sahibinin Allah olduğunu henüz bilmiyorlar. Ölenler öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah bizlerle beraber. Öyleyse mutluluğu yaşayın. Daralan ekonomik standartlar sizi geleceğin aydınlığına taşısın. Bugünün karanlığını görmezlikten gelin. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a güvenin. Allah'a tevekkül edin. Bilin ki Allah Teala bizlerle birlikte. Öyleyse kuvvetli görünenlerin ne kadar kısa zamanda ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Unutmayın, her şeyin sahibi Allah'tır. Şuna sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bütün bu olaylar vücut bulmadan yıllarca önce Allah Teala bize bütün çözümleri öğretti. Ekonominin nasıl düze çıkacağını, altın karşılıklı bir parayla enflasyonun derhal nasıl düşeceğini, sonra da Türkiye'nin bir yatırım şantiyesi haline nasıl geleceğini yıllarca evvel gösterdi Allah Teala. Onun araştırmalarını yaptırdı. 27 tane araştırma orada Devlet Planlama Teşkilatı'nın dokümantasyon merkezinde ve kütüphanesinde. Çözümler orada. İnsanların bizim söylediklerimize değer vermesi ya da vermemesi o da umurumuzda değil. Vade gelmeden, Allah'ın tayin ettiği vade gelmeden hiçbir şey olmaz. Ama o vadenin geleceğini biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geleceğe güvenle bakın. Gelecek sizlerindir. Bütün bu hengamelerden nasıl düze çıkılacağını hamdolsun ki Allah bize öğretti. Hiç endişeniz olmasın. Biz varız. Var olduğumuz sürece de mutlaka kurtuluşa gideriz. Zulüm sonsuza kadar devam etmez. Allah her şeyin sahibidir. Günü gelince devran değişir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahlaksızlıklar üzerine kurulan bir dizayn uzun süre devam edemez, çökmeye mahkumdur. Öyleyse sizler ahlakı temsil eden tasavvuf mensupları, en sağlam zemini siz oluşturacaksınız gelecekte. Sizden öğrenecekler doğruluğu, dürüstlüğü, ahlakı. Siz geleceğin meşaleleri olacaksınız. Allah sizleri onun için yetiştiriyor. Başkalarının ahlaksız olması sizi hiç ilgilendirmemeli. Kendi yolunuzda sağlam adımlarla geleceğe doğru yürümelisiniz. Allah ile beraber.
Sevgili kardeşlerim, her şey hangi çirkin görünüşün arkasında olursa olsun, Allah'ın eli değdiği zaman en güzel hüviyete döner. Sevgili kardeşlerim, bir, bu hazin günleri yaşamanın sıkıntısı söz konusu olabilir. Bir de geleceğin o sonsuz güzelliğinin ihtişamı olabilir. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o bize geleceği gösterdi. Her şeyin en güzeli döneceği bir yeni devre gelecek dünyaya. Bir sulh ve sükun dünyası oluşacak. Orada olacağız. Merkezinde biz olacağız. O günler sevgili kardeşlerim, şu dünyanın bir sulh ve sükuna ulaştığı günler olacak. Dünyada adaletsizlik değil, adalet hakim olacak. Mutsuzluk değil, mutluluk hakim olacak. O günler gelecek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki o günleri bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne diyor? Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Dünyada son bir sulh ve sükun devresi mutlaka gelecektir. Geleceğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse sonucu biliyoruz. O noktaya nasıl gelinir? O noktaya nasıl ulaşılır? Onu Allah biliyor. Her şeyi dizayn eden O sahibimiz. Biz O'nun azatsız kölesiyiz. Hayatımızın mı şu kadarcık kıymeti yok. İnsan ömrü Allah'tan başka hiç kimsenin elinde değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, güven duymak nedir bilir misiniz? Şöyle bakıyorum genel standartlara, hamdolsun ki bütün problemlerin çözümünü bize öğretti. Öyleyse gelecekten korkmanız için sebep yok. Ama geleceğe güvenmeniz için çok sebep var. Aklını başına toplayabilenler kimlerdi? Nuh zamanında Nuh'un gemisine binenlerdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güveniyoruz. Ve yapılacak şeyi biliyoruz. Çözümün kesin olduğunu da biliyoruz. Öyleyse ülkemize düşman olanlar, sizlere düşman olanlar ne yapacaklarsa yapsınlar, görelim bakalım.
Ama sonuç mutlak olarak kurtuluştur. Bir de şunu bilmenizi istiyorum ki sadece Türkiye'ye yönelik olan bir olayla karşı karşıya değil dünya. Bir küresel program içerisinde şeytan ve onun avanesi iç çembereyle, dış çembereyle bütün dünyaya egemen olmak istiyor. Ve zaten parasal açıdan öyle bir durumdalar. Bu onlara yetmiyor. Ama daha ötede sevgili kardeşlerim, anlaşmazlıklar var. Ama Allah'ın gösterdiği şey anlaşmazlıkların sonunda kurtuluş var. Dünyaya sulh ve sükunun yerleşmesi var. Adaletin yerleşmesi var. Bunları bu nesil inşallah mutlaka görecek. Sevgili kardeşlerim, bana dikkatle bakın. Ben ona güveniyorum. Ve kainatın en sağlam zemininde yaşıyorum. Sizler de öylesiniz. Öyleyse yenilmeyen sadece Allah'tır. Ve onunla berabersek o neticeye ulaşacağız. Hiç kimseden endişemiz yok. Sizlerin mutlu olmanız için, bunun için hayattayız. Ve bu hayatı sadece Allah yolunda tüketiriz. Bizim için de her saniyesi ayrı bir zevktir. Sizlerle beraber olmanın, sizlerle Allah'ın güzelliklerini yaşamanın, Allah'ın mutluluğunu paylaşmanın, Allah'ın bize öğrettiği geleceği bilmenin, o büyük huzurunu yaşarız. Elbette kaoslar olacaktır. Ama sonuç mutlak bir dünya sulh ve sükunudur. Sevgili kardeşlerim, bu bir müjdedir. Allah'ın müjdesi. Sakın moralinizi bozmayın. Bu kötü günler geçecektir. Başkaları tedaviyi bilmese de, reçeteyi bilmese de biz biliyoruz. Ekonomik reçete elimizde. Öyleyse endişe edecek hiçbir şey yok. Onun için size hep diyorum ki geleceğe güvenle bakın. Başkaları hangi sıkıntıyı duyarlarsa duysunlar ama sizler sevgili kardeşlerim hangi şartların içinde olursanız olun bizim ve Allah'ın sizinle beraber olduğumuzu bilin. Öyleyse hiç unutmayacaksınız. Bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki sizi yenecek yoktur. Bana tevekkül ettiğiniz zaman diyor, ben sizinle beraberim. Bütün dünya düşmanınız olsa ben galip gelirim diyor.
Neler yapacağımı hiç belli olmaz. Neler yapacağını gelecek günlerde göreceksiniz. Ama hak batıla galip gelecek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sağlam bir yapıyla gözlerinizi geleceğe döndürün. Gelecek ahlaksızlıklara ahlakın hakim olacağı, batıla hakkın hakim olacağı bir güzellikler demetini muhtevasına alacaktır. Uzun yıllar dünyada bir muhteşem adalet ve bolluk devri yaşanacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği o devirden bahsediyorum. Ve o devrin teminatı söz konusu. Teminatın sahibi ise Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geleceğinize dikkatle bakın ki o gelecek bir güneştir. Anladınız? Allah-u Teala hepinizi Allah'ın sonsuz aydınlıklarında, nurunda, sonsuz mutluluklara sahip kılsın dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını diliyoruz. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha burada Allah'ın hakikatlerini ortaya çıkarmak üzere bir araya getirdi. Reenkarnasyon müessesesi şeytanın son derece ciddi bir tuzağıdır. Birçok insan Allah'ın hakikatlerini bilmeden bu tuzağa açık ve kesin bir şekilde düşmüşlerdir. Bunların arasında ne yazık ki birçok profesörün de mevcut olduğunu söylemeden geçmek mümkün değildir. Aslında düşünen her hata Kur'an-ı Kerim'in muhtevasının bilinmemesinden, eksik bilinmesinden kaynaklanıyor. Bugün buraya reenkarnasyon konusunun Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde mümkün olmadığını ispat etmek ve bunu bitirmek üzere geldim. Bugüne kadar sizlere televizyonda çıkıp da ne kadar profesör ne söylediyse bütün ayetleri getirdim şurada elimde. Söylenenlerin hiçbirisinin reenkarnasyona geçit vermediğini şimdi huzurlarınızda inşallah ispat edeceğim. Bu reenkarnasyon müessesesine dikkatle bakın. Reenkarnasyon. Tekrar tekrar enkarne olmak demek. Bir ruhun bir bedene gidip yerleşmesi enkarne olmaktır. Şeytanın iddiası şöyle. Diyor ki İblis, her şey tekamül eder. Tabiatıyla ruh da tekamül eder. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki kavram kargaşasında bir büyük hataya baştan itibaren düşünmüş. Asırlar boyunca hep aynı yanlış tekrarlanmış. İnsan iki tane vücuttan oluşurmuş. Yanlış bu. Birisi ruhumuzmuş, birisi de fizik vücudumuzmuş. Hayır, insan iki tane vücuttan oluşmaz. İnsan üç tane vücuttan oluşur. Bir ruhu vardır, bir nefsi vardır, bir de fizik vücudu vardır. Evvela bu hatanın düzeltmesinden başlamak istiyorum. İşte ispatı. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor. وَلَكَبْ حَلَكْنَ الْاِنْسَانُ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık diyor. Demek ki insanın fizik vücudu Adem Aleyhisselam olarak topraktan halk edilmiş, yaratılmış ve içimiz fizik vücudumuz, birinci vücut. Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Şöyle buyuruyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Ne demek sevva etmek? İnşa etmek demek. Dizayn etmek demek. Kat kat vücuda getirmek demek. İşte Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Hüvel o yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Ve sevvâhünne sab'a semâvâti. Gökleri 7 kat olarak sevva ediyor Allah Teala nefsimizi. Nefsimizi de sevva ediyor. Nasıl sevva ediyor? Gene 7 kat olarak sevva ediyor. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne,

safiye, marfiye ve teskiye. Demek ki nefsimiz seva edilmiş. Gökler de seva edilmiş. İşte Allah Teala ikinci vücudumuzdan bahsediyor. Bu nefsimiz seva edilmiş. Dikkat buyurun, aynı fiili kullanmıyor. Nefsimizin seva edildiğini söylüyor. Fizik vücudumuzun halk edildiğini söylüyor. Yetmez. Bir üçüncü vücudumuz, ruhumuz. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse üfürülen bir ruh, seva edilen bir nefs, halk edilen bir fizik vücutla bütün insanlar üç tane vücuttan oluşturulmuştur. Bu konudaki bütün kitapların söylediği yanlıştır. Yalnız Kur'an-ı Kerim doğrudur. O da üç tane vücudumuzdan bahsediyor. Öyleyse hepsinin üzerine bir sünger çekmeye hazır olun. Üç tane vücudumuz var. İlk yanlış buradan başlıyor. İkinci yanlış şu. Ruhun da tekamül ettiğini söylüyor şeytan. Ruh tekamül etmez. Tekamüle ihtiyacı olmayan yegane varlıktır. Allah'ın zatına geri dönmeye ehil olan tertemiz bir varlık. Bütün ruhlar ahsendir. Yani Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı açısından bakıyorsanız olaya ahsen demek şu demek. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek temel ihtiyacı olan bir varlık bu. Bütün emirleri yerine getirecek, yasak olan hiçbir şeyi işlemeyecek. İşte bu ruhunuzdur. Nefsinize gelince onun yaratılışı ahsenden son derece uzaktır. Çünkü Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefsiniz mutlaka onu yerine getirmek ister. Allah neyi emretmişse nefsiniz de onu asla yapmak istemez. Öyleyse nefsiniz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan ve daha neler nefsinizin afetlerini oluşturur. Nefsiniz tekamül edecek olan müessesidir. Ruhunuz asla. Bir insan düşünün, 1 milyon tane insanı haksız yere öldürmüş olsun. Onun da ruhu ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır ve Allah'ın zatında onun da ruhu ifna olur. Tertemizdir, saftır, hiçbir özelliğini yitirmemiştir. Nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan hasletler hep ruhunuzun hasletleridir. Öyleyse madde 2, ruh asla tekamül etmez, zaten tekamülün son safhasına yaratılmıştır. Şimdi şeytanın tuzağına beraberce bakalım. Ne diyordu? Her şey tekamül eder, insan ruhu da tekamül eder. Birinci yanlışlık burada, insan ruhu tekamül etmez. Şimdi bir an için onların söylediklerini tamamlayalım. Her şey tekamül eder, insan ruhu da tekamül eder. Bu sebeple insan ruhunun tekamülü bir tek vücutta oluşmaz. Bir vücutta yaşayan bir ruh, o vücut ölürken bir başkasına, doğmakta olan bir başkasına geçer. O vücutta da yaşar, biraz tekamül eder. Ondan sonra bir başka vücuda girer. İkinci vücut öldüğü zaman yeni doğmakta olan bir başka vücuda girer. Orada da tekamül eder. Yetmez, dördüncü bir vücuda girer, orada da tekamül eder. Kıyamete kadar ruhların tekamülü devam eder. Sonucu söylüyor. Ne zaman ki bütün ruhların tekamülü sona erer, bütün ruhlar tekamülüne ulaşmaları lazım gelen son mertebeye gelmişlerdir, işte o gün Allah kıyameti koparır. Ve sonuç, sıkılırız. Her ruh tekamül ettiği için bütün insanlar doğru posta cennete girer. İyi mi? Allah Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ayet-i kerime aynen böyle. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ne demek bu? Her 100 bin insandan 50 binden daha fazlası mutlaka cehenneme gidecektir. İsteseler de gideceklerdir, istemeseler de gideceklerdir.
Şeytan insanlara bu söylediğimiz yalanı uydursa da gideceklerdir. Uydurmasa da gene gideceklerdir. O zaman kesin yol ile karşı karşıyasınız. İnsanların çoğu af müessesesinin işlemesinden sonra, af müessesesine rağmen insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecektir. Öyleyse şeytanın yalanına inanan insanların durumuna bakın. Şimdi şöyle düşünüyorlar insanlar. Bu yalana inanan insanlar kişi düşünüyor kendisini. Ben diyor şu anda nasıl bir insanım? Ben artık hırsızlık diye bir illetin, bir afetin sahibi değilim. Hiçbir şeyi çalmak istemiyorum. Demek ki ben evvelce defalarca başka başka bedenlerde ruh olarak dolaşmışım ve hırsızlık afetim geçmiş. Ama şimdi kumar iptilam var, oynarım diyor ben kumarım. İçki de içmek istiyorum, içkimi de içerim diyor. Ona sorarsanız niçin böyle yapıyorsun diye size der ki, çünkü ben gelecekte de belki 1000 defa daha yaşayacağım. Her yaşayışımda biraz nasıl olsa tekamül edeceğim. Bir gün ne içki afetim, ne kumar afetim, ne de bende olmaması lazım gelen şu veya bu afetlerimin hepsi yok olacak nasıl olsa. Ben de bütün insanlarla beraber, oh ne âlâ memleket, doğru cennete gideceğim. Öyleyse ne lüzum var diyor namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hacca gitmeye, Allah'ın bütün emirlerini getirmeye ne lüzum var? Ben diyor bunların hiçbirini yerine getirmem. Ama nasıl olsa tekamül edeceğim, edeceğim. Bir gün Allah kıyameti koparacak. Ne zaman? Benimle beraber bütün insanlar tekamül ettiği zaman, bütün ruhlar tekamül ettiği zaman ben de cennete gideceğim. Şeytanın tuzağını görebiliyor musunuz? Tuzak acı ve kesin olarak işliyor. Bu safsataya inanan herkes Allah'ın emirlerini hiçe saymaya hazırdır. Neticede mutlaka cennete gideceğine inanan bir takım saflar, onlar kendilerini akıl sahibi olarak mütalaa ediyor tabii. Düşüncelerine de karışmayız. Onlar çok büyük bir hatanın içindedirler. Öyleyse Cabbar'ın sorusuna ulaşıyoruz. Acaba bir insan şu dünya hayatını yaşarken o kişinin ruhu birden fazla vücutta yaşamış mıdır? Yaşamış olabilir mi? Şimdi Allah-u Teala'nın ayetlerine beraberce bakalım. Bu konudaki ayetlerden en çok yaşantıyı gösteren sadece 2 defa öldüğümüzü, 2 defa dirildiğimizi söylüyor. 3 defa ölüm, 3 defa dirilmekten veya daha çok ölümden daha çok dirilmekten bahseden hiçbir ayet-i kerime yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece 2 defa ölüm, 2 defa dirilmek. İşte Mümin Suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Cehenneme girenler derler ki, ya Rabbi bizi 2 defa öldürdün, 2 defa da dirilttin. Artık günahlarımıza arif olduk. Günahlarımızın ne olduğunu biliyoruz. Acaba tekrar dünyaya dönmeye bir yol var mı, bir imkan var mı? Yani bizi tekrar dünyaya gönder de bir defa daha yaşayalım ve bu sefer senin hakikatlerine muttali olan kişiler olarak daha az günah işleyelim, hiç işlememeye çalışalım, senin salih kullarından olmaya çalışalım. 2 defa öldürdün, 2 defa dirilttin. Acaba Allah Teala neden bahsediyor? Öyleyse birden fazla ölüm var. Evvela Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesine dikkatle bakalım. Duhan 56'da diyor ki, onlar dünyada ilk ölümlerinden başka ölüm tatmazlar. Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesi. Öyleyse bu dünya hayatında ölmek, tekrar dirilmek, tekrar ölmek, tekrar dirilmek, birçok bedenlerde yaşamak bu ayet-i kerime gereğince imkansız, yetmez. Müminin suresi 99 ve 100. ayet-i kerimeler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Nihayet diyor sizlerden birine ölüm geldiği zaman onlar derler ki, ya Rabbi bizi şu dünyaya gönder de orada salih kullar olalım. Senin emirlerini yerine getiren kullar olalım. Bu kesinlikle imkansızdır diyor Allah Teala. Çünkü onların yeniden bağış edilecekleri, dünyaya getirecekleri kıyamet gününe kadar önlerinde bir berzah vardır. Dünyaya dönmeleri
mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Önlerinde bir berzah vardır. Geçit vermeyen bir engel vardır. Bu engel sebebiyle onların dünyaya dönmeleri kıyamet gününe kadar mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nedir bu iki defa ölmek, nedir bu iki defa dirilmek? Şunu bileceğiz. Kıyamet günü Allah-u Teala bizleri diriltiyor, öldürüyor, tekrar diriltiyor. Öyleyse olayları ayet-i kerimelerin ışığı altında inceleyelim. Bunun için yaratılıştan başlamamız lazım. Enbiya suresi 30. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Evvelce gökler ve yer bir idi, bir tek noktadaydı. Sonra biz o bir tek noktayı fethettik, ettik, dağıttık, mekanlarından kopardık ve dağıttık. Böylece kainatı yarattık diyor Allah-u Teala. 1400 sene evvel söylüyor bunu. İnsanlar Allah'ın Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde söylediği bu hakikati 1920'li yıllarda keşfettiler. Büyük patlama. 14 asır sonra o Allah ki Kur'an-ı Kerim'de büyük patlamayı 14 asır evvel koymuş. İşte büyük patlamayla beraber zaman başladı. Bir tek noktadan ayrılan sonsuz sayıdaki elektronların, atomların ve sonradan oluşacak olan elementlerin sıfır noktasından dört bir tarafa doğru hareketiyle kainat oluştu. Ve büyüme devam ettiği sürece biz insanlar geçmişten geleceğe doğru geçen bir zaman statüsünün içindeyiz. Peki Profesör Doktor Hubble hangi sebeple Nobel mükafatı kazandı? Yıldızların hala birbirinden ayrılmakta olduklarını, yani kainatın hala büyümekte olduğunu kesin olarak ispat ettiği için. Kainat hala büyüyor. Bir tek noktadan uzaklaşan noktalar hala tesirlerini devam ettiriyorlar. Ve bu sebeple biz hala geçmişten geleceğe doğru devam eden bir zaman statüsünün içinde yaşıyoruz. Allah'ın bütün kainatı oluşturan bu atomlara, elektronlara, karşıt elektronlara verdiği kinetik enerji, onları hareket halinde tutan enerji, sonsuza doğru büyüten enerji bir gün sona erecektir. İşte sona erdiği gün kıyamet kopacak. Kıyamet koptuğu zaman ne olacak? Kıyamet koptuğu zaman zamanın durduğunu, büyümenin durduğunu ve sonra büzülmeye başladığını göreceksiniz. Allah-u Teala buyuruyor, dünya güneşle birleştiği zaman, nasıl dünya güneşten koparak dünya olmuşsa, tekrar büzülmenin tabii gereği olarak ait olduğu yere geri dönüyor. Ay dünya ile birleştiği zaman, nasıl ay dünyadan ayrılarak onun bir uydusu olmuşsa, tekrar dünyaya dönüşü, yani başlangıçtaki olayın tersinin tekrar oluşması söz konusu. Böylece bütün zamanlar tekrar geriye gelecek. İnsanların yaşadıkları devir Adem Aleyhisselam'a kadar uzuyor. Bu süre içerisinde kıyamet günü ne kadar zamandan geçerse zaman faktörü, her zamanın ulaştığı noktada hayatta olan bütün insanlar tekrar hayatta olacaklardır. Böylece kıyamet günü doğan ve aynı gün olan bir bebek de dahil olmak üzere Adem Aleyhisselam'a kadar giden geri dönüş zamanı programı içerisinde Adem Aleyhisselam da dahil bütün insanlar tekrar hayata geri döneceklerdir. İşte bu kıyamet günkü olgudur. Öyleyse bunun ışığı altında konumuza beraberce bakalım. Kıyamet günü yaşamakta olanlar, bizler diyelim, bu salonun içindekiler kıyamet günü yaşamakta oluyoruz. Bizden başka
kimler varsa hepsi geçmiş devirlerde ölmüşler. Bizler kıyameti yaşıyoruz. Böyle düşünüyoruz. Böyleyse eğer kıyamet günü bizler hayattayız. Mümin suresinin 51. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala sura üfürtüyor. İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesi üzerine kıyamet kopuyor ve yaşamakta olan bizler, bu salonun içindekiler hepsi, hepimiz ölüyoruz. Bizden evvel herkes ölmüştür. Yaşamakta olan bizler de kıyamet günü ölüyoruz. İşte bu bütün insanlar için sadece birinci ölümdür. Duhan suresi 56. ayet-i kerime, bütün insanlar dünyada ilk ölümlerinden başka dünya hayatlarında bir daha ölümü tatmazlar. Sonra ne oluyor? Hepimiz ölüyoruz. Niçin? Kıyamet koptuğu için. Niçin? Allah'ın büyüme konusunda bütün kütlelere verdiği kinetik enerji sona erdiği için. Artık itiş enerjisi sona ermiştir. Yani bir top mermisi düşünün, yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor, sonra tap noktaya çıkıyor, ondan sonra aşağı doğru inmeye başlıyor. İşte kainatın zaman adını verdiğimiz sistemi de böyle. Kinetik enerji bittiği zaman büyüme sona erecektir. Bir durma anı, ondan sonra gravitasyon başlayacaktır. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi. Demin söylediğimiz Kur'an ayeti kerimesi gereğince, Kur'an ayetleri gereğince güneşin dünyayı kendine çekmesi, dünyanın ayı kendine çekmesi ve küçülme. Biliniz ki Allah'ın yarattığı bütün sistemlerde uzay söz konusudur. Bir elektronun sistemi içerisinde bile, bir atom yapısının içinde bile uzay söz konusudur. Bütün uzayların çıkacağı sonsuz gravitasyonun, çekim gücünün bütünüyle yerleştiği noktada artık sadece bir tek nokta göreceksiniz. Kainat kadar ağır ama bir tek nokta. Bütün bir kainat o bir tek noktada toplanacaktır. Ne zaman? Bu anlattıklarımız şeylerin hepsinin bitişinden sonra. Şimdi biz kıyamet günü yaşantımıza geliyoruz. Öyleyse sura birinci defa üfürülmüştür. Büyüme durmuştur. Ve zaman tersine işlemeden evvel büyümenin durduğu an, sura birinci üfürüldüğü an bütün hayatta olan insanlar ölüyor. Öyleyse evvelkilerin zaten daha evvel öldüğünü düşünün. O günde bütün insanlar, hayatta olan bütün insanlar o gün ölecektir. Öyleyse o güne kadar gelmiş geçmiş Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamet günü doğacak olan son çocuğa kadar herkes ölecektir. Bu dünya üzerindeki ilk ölümümüzdür. Ve kıyametin temel sonucu olarak zaman derhal tersine çalışmaya başlayacaktır. Bunun için sura bir daha üfürülmesine lüzum yok. Çünkü bu birinci olayın tabii sonucudur. Eğer kinetik enerji bitmişse, büyüme bitmişse, gravitasyon başlamışsa, büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi olayı başlamışsa, artık bir noktadan uzaklaşan noktaların vücuda getirdiği, geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman değil, bir noktaya geri dönen bütün noktaların vücuda getirdiği, gelecekten geçmişe doğru dönen bir zaman söz konusudur. İşte bu, geriye dönüş boyunca bütün devirler yaşanacaktır. Nasıl yaşanacaktır? Zamanın o noktaya döndüğü anda o insanlar derhal canlı hale geleceklerdir. Ama dünyada yer çekimi kuvveti mevcut olmadığı için onların hepsi yer çekimi kuvvetinin mevcut olduğu indi ilahiye, arşa doğru uçacaklardır. İşte Allah-u Teala ve Dekat Hazretleri bunu söylüyor. Onların hepsi diyor, o gün sura üfürüldüğü zaman mezarlarından kalkarlar ve Allah'a doğru uçmaya başlarlar diyor. Süzülmeye başlarlar diyor. Öyleyse böyle bir dizayn sura birinci üfürülmesinde gerçekleşir. Bir, hepimiz ölürüz.
Evvelkiler zaten ölmüşlerdir. İki, zaman tersine çalıştığı için Adem Aleyhisselam'a zaman geri dönünceye kadar bütün insanlar tekrar hayata gelecekler ve yükseleceklerdir süzülerek Allah'a doğru yola çıkacaklardır, indi ilahiye doğru. O sonsuz büyüklükteki indi ilahinin bir noktası bizim yeniden ölüşümüz ve yeniden dirilişimiz içindir. Allah Teala bu Allah'a Teala'ya doğru dönüşü Tarık Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde de vermiş. Ve ölümden sonra Allah'a dönmenin söz konusu olduğunu Enam Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de vermiş. Ölüm ve dirilme, dirilmenin arkasından tekrar dönüş. İşte Tarık Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz diyor bütün insanları öldürdükten sonra yeniden diriltiriz. Ne zaman? Onları yeniden bahsedeceğimiz kıyamet gününde. Bütün sırların açıklanacağı kıyamet gününde. Öyleyse Allah-u Teala'nın indi ilahisinde olayın cereyanına dikkatle bakalım. Birinci sure üfürülüş. Bütün insanların kıyamet günü ölümü, sonra zamanın tersine çalışması sebebiyle hepsinin mezarlarından yeniden çıkarılması ve Allah'a doğru süzülerek gitmeleri. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil ediyor. Daha sura birinci üfürmedeyiz. Demek ki bu kadar ayet-i kerime birinci ölümümüzü ve birinci dirilmemizi anlatıyor bize hep. Ne zaman oluyormuş canlandırılmamız? Kıyamet günü gerçekleşiyor. İşte Zümer Suresi 68. ayet-i kerime sure diyor, tekrar üfürtürüz diyor Allah Teala. Ve sure ikinci üfürülüşünde bütün göktekiler, bütün yerdekiler, bütün insanlar ölür diyor Allah Teala, tekrar ölürler. Acaba Allah Teala bizi kıyamet günü dirilttikten sonra neden bir defa daha öldürüyor? Çünkü cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'imize göre aynı yaşta olmak mecburiyetindeler. Kıyamet günü Allah Teala bizi birinci defa canlandırdığı zaman, dirilttiği zaman hangi şeklimizle diriltiliyoruz? Öldüğümüz şeklimizde, öldüğümüz andaki durumumuzla. 85 yaşında ölen bir insan 85 yaşındaki haliyle canlandırılıyor, diriltiliyor Allah Teala tarafından. Sura birinci üfürülüşünde. Zaman geri döndüğü için başka bir şekilde dirilmek mümkün değil. Zamanın geriye döndüğü an insan hangi şeklindeyse o şekilde canlanacak. Toprak ölülerini kustuğu zaman diyor Allah Teala. Toprak ölülerini kustuğu zaman. İşte o gün toprak ölülerini kusuyor. Ve kusulan ölüler gerçekimi kuvveti olmadığı cihetle Allah'ın huzuruna doğru yola çıkıyorlar. Allah-u Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesinin temelinde hangi faktör yatıyor? Bütün insanların kıyamet günü aynı yaşta olmalarını gerektiriyor. Cennete veya cehenneme giren bütün insanlar aynı yaşta olacak. Kadınlar da aynı yaşta, erkekler de aynı yaşta. Kur'an-ı Kerim yaş vermiyor. İki tane kavil var, bir tanesi 33 yaş diyor, bir tanesi 19 yaş diyor ama ikisi de tahmin. Hangi yaş olursa olsun, Allah'ın kaidesi o. Cennete girecek olan bütün insanlar da aynı yaşta olacak, cehenneme girecek olan bütün insanlar da aynı yaşta olacak. Öyleyse biz kıyamet günü hepimiz ait olduğumuz yaşta diriltilmişsek, bütün yaşlarda insanlardan oluşuyorsak, orada indi ilahide, bizi tekrar aynı yaşta Allah-u Teala yaratmak için ne yapacak? Hepimizi yeniden öldürecek. İşte Zümer Suresinin 68. ayet-i kerimesindeki ölüm, ikinci ölümümüz bu sebeple tahakkuk ediyor. Birinci ölümümüz dünya üzerinde, kıyamet gününe kadar ölmeyenler ölmüş, ölenler ölmüş, kıyamet günü yaşayanlar o gün ölüyor. Ondan sonra Allah-u Teala bizi zamanın geri dönüşü sebebiyle canlandırıyor. Birinci ölümümüz ve birinci dirilmemiz. Sonra Allah-u Teala bizi bir defa daha öldürüyor.
cennet veya cehennem hayatını yaşamak üzere hepimizi aynı yaşta yeniden diriltmek üzere. Bu birinci sebep. İkinci sebep de şu, biz bu dünyada oksijen alan, karbondioksitli artık madde olarak çıkartan varlıklarız. Hayvanlar da bizim gibidir bu açıdan. Bitkiler de bunun tam tersi, bizim çıkardığımız karbondioksiti

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Kur'an-ı Kerim ve mutluluk. Mutluluğun Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi %100'dür. Eğer mutluluk açısından Kur'an-ı Kerim'i değerlendiriyorsanız, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk kılavuzudur. Rehberidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş bir mutluluk müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Evvela bir davetle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu davet mutluluğa davettir. Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın. Üzerinize farz kıldım diyor bunu Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerinizi devreye almalısınız. Bu müessese Allah'a ulaşmak. Allah Teala bütün insanların mutluluğun son aşamasına kadar ulaşmasını istiyor. Yani dünya saadetinin bütünü cennetlerinde yedinci katı, hem cennet saadetinin bütünü hem dünya saadetinin bütünü %100'ü. Öyleyse saadetler cennet saadeti ve dünya saadeti olarak ikiye ayrılıyor. Kur'an-ı Kerim neden bir mutluluk davetiyesidir? Çünkü Allah Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi ve irşada ulaşmanızı üzerinize farz kılıyor. İrşada ulaştığınız zaman zaten iradeniz de Allah'a teslim edilmeye hazır hale gelecektir. Ve iradenizi de Allah'a teslim etmek üzerinize takva açısından farzdır. Bir bütün olarak Allah Teala ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini emrediyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah Teala tarafından garanti ediliyor ve üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennet. Üzerinize farz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci kat cennet. Üzerinize farz. İrşada ulaştınız. Altıncı kat cennet. Üzerinize farz. Ve altıncı kat cenneti elde ettiğiniz zaman
iradeniz otomatik olarak Allah-u Teala'ya teslim olur. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, adın cenneti sizin olur. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes kendi cephesinden bir şeyler düşünür. Ve düşündükleriyle Kur'an arasındaki ilişkiyi herkes kendi açısından değerlendirip kalbinin bir köşesine koymuştur. Ne zaman bizim sözlerimiz, ki Kur'an'ı yansıtır sadece, o kardeşlerimizin kafalarındaki düşünceye aykırı olursa, onlar doğruyu araştırmak yerine bize kızmayı tercih ediyorlar. Olur mu böyle, olur mu diyoruz biz de onlara. Sevgili kardeşlerim, evvela dinleyin. Sizin bilmediğiniz hakikatlerden bahsediyoruz. Öyleyse Allah Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır demişsek, bunun arkasında Allah vardır, bunun arkasında onun indirdiği son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah-u Teala bunları koymuşsa, hepsini üzerimize farz kılmışsa, irademizin teslimi de irşada ulaştığımızdan sonra otomatik olarak gerçekleşen bir vakaysa, o zaman Allah-u Teala bu hedeflerin hepsine ulaşmamızı üzerimize farz kıldığına göre yedi kat cennetin yedisine de ulaşmamızı farz kılmış olmuyor mu? Öyleyse bizden istediği şeyi ne olarak vasıflandırabiliriz acaba? Eğer Allah-u Teala yedinci kat cennete ulaşmamızı üzerimize farz kılmışsa, demek ki cennet saadetinin bütününün hepimiz tarafından yaşanmasını istiyor. O zaman Kur'an-ı Kerim bu hedeflere bizi yönlendiriyorsa, üzerimize farz kılınıyorsa bu hedeflere ulaşmak, Allah-u Teala'nın hedefinin her hedefe ulaşarak onun da o safhanın da mutluluğunu yaşamaya ehil olmamız. Müessesesi olduğu anlaşılmıyor mu? Bu cennet açısından. Ya dünya açısından olay ne? Dünya saadeti de yedi etapta elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennete ulaşırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, ulaşırsınız ama dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Allah-u Teala'nın farzı gereği o sizi irşat makamına ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirdiğiniz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetinizde henüz bir değişiklik yoktur. Nefsinizde en ufak bir hareket oluşmamıştır. Ama ne zaman ki tabiyetiniz tahakkuk etmiştir, o noktadan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Bu nefs tezkiyesi sizi 14. basamakta muhtevasını alacaktır ve nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atma ameliyesi, nefs tezkiyesi, afetleri dışarı atma ameliyesi, yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletleri nefsinizin kalbine fazıları yerleştirme müessesesi
14. basamakta başlar. O noktaya kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Bundan sonra her %7 nur birikiminde bir nefs kademesi ilerleyeceksiniz. Nefse emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 faz birikimi gerçekleştiği zaman nefse emmare tamamlanır. Ruhunuz, sizden irşat makamına ulaştığınız zaman ayrılmış olan ruhunuz, birinci gök katına ulaşır. İkinci bir %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvamedesiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %16 azalmıştır. %14, iki defa %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülkime, üçüncü gök katında ruhunuz, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Ve nefsi mülkimedesiniz. Bir defa daha %7 fazıl birikimi, fazıllar %28 oldu nefsinizin kalbinde. Mutmainneye ulaşırsınız. Yani Allah'ın verdiklerinin size yettiğini, artık açgözlü olmadığınızı göreceksiniz. Nefsi mutmainnede. Öyleyse nefsinizin kalbinde %28 fazıl, %2 rahmet birikimi var bu noktada. Mutmainsiniz. Allah'ın size verdikleri ne kadarsa onunla mutmainsiniz. Nefsinizin kalbinde %30 nur birikimi var. Henüz nefsinizin kalbinde nurlar karanlıkları aşmadı. Öyleyse dünya mutsuzluğunuzda afetler nefsinizin kalbinde %70'i işgal ediyor. %30'u fazıllarla rahmet. Ve devam ediyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci gök katında. Nefsi radiyesindesiniz, Allah'tan razı oluyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi oluştu nefsinizin kalbinde. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da sizden razı oluyor. Altıncı gök katındasınız. Yedinci defa %7 nur birikimi, nereye ulaştınız? Tezkiye kademesine ulaştınız. Nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u fazıllarla gitti. %2'si de nefsinizin kalbine girip yerleşen rahmet nurlarıyla gitti. Nefsinizin kalbinde nurlar %51 ile duruma hakim oldular. Mutluluğunuzun iki faktörü var. Birisi ruhunuzun hasletleri, ikincisi nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri %51 oranında yok oldu. Afetlerin dizaynına bakarsak ne görüyoruz? Afetler, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün emirleri mutlaka yapmak isteyen bir yapıyla yaratılmıştır.
ruhunuzun hasletleri ise tam bunun zıttı olan bir müessesedir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Bununla huzur duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin %51 nurla dolduğu noktada ne görüyoruz? Orada %51 nurun oluştuğu yerde nefsinizin kalbindeki hakimiyet şeytandan Allah'ın nurlarına geçmiştir. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. İnsan ve cin şeytanlardan size tesir edebilecek olan alan %50'nin altına düşmüştür. Artık nurlar nefsinizin kalbinde duruma hakimdir. Ruhunuz mu? 7. defa %7 nur birikiminde tezkiye noktasında Allah'a ulaşır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bu nokta Allah Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu içerir. Allah'a ulaşmanız ve aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerinize, ki ikisi de aynı hedefi içerir. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek de, Allah'a ulaşmayı dilemek de, Allah'a ulaşmak da farz. Zaten hepsi aynı farzı içerir. Neden aynı farzı içerir? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu ayet-i kerime gereğince Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Allah'a ulaşmak demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların o kişiye tesirini Allah bütünüyle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren örter, önler. Kişi şeytanın, tağutun kulu iken Allah'ın kulu olur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِ. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an şeytanın kul olmaktan iştinab ettiğini, kurtulduğunu ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Kullarımı müjdele ifadesiyle. Kullarım diye hitap ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese
O artık şeytanın kulu değildir diyor. Benim kulumdur diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız iş bu kadar. Ondan sonraki bütün şartları Allah dizayn etti. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah sizin üzerinizde bir koruyucu unsur geliştirdi. Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizi vesayetine aldı, kontrolüne aldı. Cüz'i iradeniz ilahi iradenin kontrolünde. İlahi irade ise şeytanın üzerinizdeki fonksiyonlarını yok etti. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ilahi irade sizi üçüncü basamaktayken kontrolü altına aldı. 21. basamakta nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak ruhunuzu kendi zatına ulaştırdı. Ondan sonra da ruhunuzu kendi zatında yok etti. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu makam fena filah makamıdır. Velayetin, Allah'ın dostu olmanın, evliyalığın birinci makamıdır. Ve ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi Allah Teala bunu söylüyor size. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'a mutlaka ulaşacağınızı bilin diyor. Arkasından da müminleri müjdele diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a mutlaka ulaşacağını Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi de teyit ediyor. Ve bir müjdeyle sonuçlanıyor konu. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz husus açık ve kesin. Allah-u Teala bütün insanlar için onu söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onlara sesleniyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaşacağınızı bilin diyor. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız sadece bir dileğin neticesidir. İfade açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek biliyorsunuz takva sahibi olmaktır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala minibine ilehi ve yettekun, ona ulaşmayı dile, ona Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Takva sahibi olun diyor emir, yani bana ulaşmayı dileyin. Ve böyle yaptığınız takdirde, bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka bana ulaşacağınızı da bilin. Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kullarımı müjdele diyor. Tıpkı Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesindeki gibi. Yani bana ulaşacağınızı dilediğiniz andan itibaren benim kulumsunuz diyor Allah-u Teala. Kullarımı müjdele diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi bu noktaya kadar geldik. Ruhunuzu Allah'a, Allah ulaştırdı. Siz sadece
size düşenleri yaptınız. Size düşenlerin tamam olması da gene Allah'ın üzerine vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak size çok zor gelen müesseseler olacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi için bunların hepsi büyük bir kolaylıkla, zevkle yerine getirilebilir, getirebilir. Hepsi zevkle yerine getirilecektir. Çünkü Allah'ın iradesi o kişiyi kontrolü altına almıştır. O kişi bütün ibadetlerini severek zevkle yerine getirecektir. O kişi mutlaka hacet namazını kıldığı zaman Allah'ın mürşidini gösterecektir. Tabiyeti gerçekleşecektir kişinin. O zaman ne olacaktır? Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Kul hiçbir şey yapmıyor. Her ibadetini Allah'ın ona verdiği güçle büyük bir zevkin içerisinde yerine getiriyor. Kendisini zorlaması gerekmiyor. Allah onu kendisine ulaştırmaya söz vermiş. Öyleyse Allah'a ulaşması bir insanın iki taraflı bir müessesidir. Bir, Allah'ın yaptıkları, iki, kulun yaptıkları. Allah ne yapar? Rahim esmasıyla tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi ve görme, işitme, İdrak etme hastalarını açar, idraki önleyen müesseseyi alıp, idraki sağlayan bir müesseseyi yerine getirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar, kalbindeki küfrü alır, ikinliti alır ve kişiyi huşu sahibi yapar. Böylece bu kişi irşat makamına kalbinde bir sevgi duyarak ulaşır. Ve Allah-u Teala onu 14. basamağa ulaştırmıştır. O noktaya kadar bütün ibadetlerini zevkle yapmıştır. Bundan sonra da aynı olay devam edecektir. O kişi için dünya bir mutluluk dünyasıdır. Allah'ın ibadetlerini zevkle yerine getirmektedir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesi başlayacaktır anlattığımız gibi. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nefsinin kalbinde 150'den fazla temizlik oluşacaktır. Faziletler nefsinin kalbine 151 yerleşecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala diyor ki bize dilekte bulunun. Bana ulaşmayı dileyin. Geri kalanını diyor bana bırakın. Ben sizi bütün ibadetleri seven bir insan haline getireceğim. Ben getireceğim. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. İbadetlerden sizi hoşlandıracak olan benim diyor. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu dilekle

Nefsinizin kalbinde değişiklik yok. Ama ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Afetler nefsinizin kalbinden gittiler. Davranış biçimlerinizin %50'si size mutluluk verecek olan bir hüviyete dönüştü. %51'i, daha azı 49'u da hala inatlarında ısrarlı. Ama dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Size Allah bunları sağladı. Öyleyse şimdi duralım, başlangıçta söylediğimiz hususa gelelim. Zincirin halkalarını birbirine bağlama zamanı. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala hepimize ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz diyor, gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz dünya saadetini asla yaşayamazsınız. Nefsinizin kalbinde nefs tezkiyesi oluşmadığı için. Onun için diyor, bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu benim emrim diyor. Bu emri kim yerine getirirse onu üçüncü kat cennetime ben çıkartacağım diyor. Kendime ben ulaştıracağım. Ulaştıracağım gün, ulaştırdığım gün o üçüncü kat cennetimin sahibidir. Ve onun nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini o kişinin temizleyebilmesi için ona bütün ibadetleri, özellikle zikri ben sevdireceğim ve bunu yapacak mutlaka. Yapmaması mümkün değil. Ve mutlaka ben onun nefsinin kalbinde %51 nuru oluşturacağım. Böylece dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum diyor Allah-u Teala. Ve emir veriyor bize. Cennet saadetinin yarısı için, cennet saadetinin üçüncü katına kadar ve dünya saadetinin yarısı için Allah garanti veriyor. Birinci emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştığı yerde dünya saadetinin de yarısı vardır. Cennetin üçüncü katı, bir de üçüncü kat cennet, üçüncü cennet alemi ve dünya mutluluğunun yarısı. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Dilek farz mı? 12 defa farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ve Allah'a ulaşmayı dilememiz 12 defa üzerimize farz. Her takva sahibi ol dediğinde Allah-u Teala bu farzı bir defa daha pekiştiriyor. Çünkü takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Allah-u Teala farz kılmış mı takva sahibi olmamızı? Kılmış. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmamızı farz kılmış mı? Kılmış. Zariyat 56'da ne diyor Allah-u Teala? Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte söylediğimiz Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi, takva sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacaklarını garanti ediyor ve kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşanlar Allah'ın kulu oluyorlar. Ve Allah Teala ben bütün insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kulum kılarım diyor. Kendime ulaştırırım. Öyleyse farz mı üzerimize Allah'a kul olmak? Farzsa, bu farzı gerçekleştiren de Allah'sa, bu farz bize bunu gerçekleştirmek, dünya saadetinin yarısını, cennetin üçüncü katını, üçüncü kat cenneti, cennetin üçüncü alemini sağlıyorsa, üçüncü kademedeki cenneti sağlıyorsa ve bu bir farz ise, Allah-u Teala da bizi 12 defa bu farzı gerçekleştirmek için davet ediyor.

diyorsa, bu davet bize mutluluğu sağlıyorsa, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Hem Zümer 23'e göre Allah Teala kullarımı müjdele diyor, hem de Bakara 223'e göre kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bizi niçin yaratmış? Kul olalım diye Allah Teala'ya. Kul olmak neyi sağlayacak? Mutluluğu sağlayacak. Son kulluk irademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada mutlulukların en büyüğüne ulaşacağız. Şimdi şu noktaya kadar olan muhtevaya beraberce bakalım. Eğer Allah Teala bizi Allah'a ulaşmaya davet etmiş de bunu üzerimize farz kılmışsa, daveti yerine getirdiğimiz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda, şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu oluyorsak ve mutluluğumuz burada başlıyorsa, birinci kat cennet, ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar garanti etmişse, dünya saadetinde yarısını bize garanti etmişse, o zaman Kur'an-ı Kerim evvela davet açısından bir mutluluk davetiyesi değil mi? Kul olmamız farz kılındığına, kul olmaksa bize üçüncü kat cennetle birlikte dünya saadetinin yarısını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Allah Teala bunu garanti ettiyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil mi? Bir dilekle, bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin mutlaka yarısının Allah Teala tarafından garanti edilmesi. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Bir saadet garantisi değil mi? Allah Teala bunu garanti ettiğine göre. Ne diyor? Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ötekileri ulaştırmam diyor. Ve bu da üzerimize 12 defa farz kılınmış. Peki ne oldu şimdi? Ne çıktı ortaya? Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah Teala takva sahibi olmamızı üzerimize farz kılmış. Takva sahibi olmanın da başka bir alternatifi yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Bunları gerçekleştiren mutlaka bu hedefe ulaşacaksa dünya saadetinin yarısından fazlasına ve üçüncü kat cennetin sahibi olacaksa, garanti ediyorsa Allah Teala bunu, Kur'an-ı Kerim demek ki aynı zamanda bir mutluluk garantisi. Peki aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi, saadet rehberi, mutluluk rehberi. Neden? Çünkü bunu nasıl yapacağımız, nasıl gerçekleştireceğimiz bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de gözler önüne serilmiş. Evvela ilk ayırım Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Birilerinin gideceği yer mutlaka cehennem, diğerlerinin gideceği yer mutlaka cennet. Reçete böyle başlıyor. Ya bana ulaşmayı dilersin diyor, seni kurtuluşa ulaştırırım. Ya da dilemezsin, o zaman sen seçtin cehennemi diyor. Ben seni cehenneme atmak istemem ama formülleri koyarım diyor ortaya. Herkes dilediğini seçer, serbest iradesinin gereği olan dilediğini seçer. Onun seçtiği hedef onu ya cennete ya da cehenneme ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanları hidayete ulaştırırız.
Ama dileyen şükredenlerden olur. Dileyen küfredenlerden olur. Dileyen Allah'ın yolunu seçer, hidayete ulaşır. Dileyen seçmez, dalalette kalır diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada ne yapmamız lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim anlatmıyor mu? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım geldiğini anlatmıyor mu? Anlatıyorsa o bir rehber. İşte insanlar, işte söylediklerimizin sesinden haberleri yok. Kur'an'ı bilmiyorlar. E peki bilmiyorlarsa, tatbik etmiyorlarsa sonuç ne olacak? Sonuç cehennem, sonuç dünyada huzursuz bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim isimli Allah-u Teala'nın o son şeriat kitabını kainatı kıyamete kadar uyulması lazım gelen bir şeriat olarak Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i ta ezelden başlıyor tatbikat, kıyamete kadar devam edecek. Bu şunu mu indirmiş? Bu standartlarda indirmiş. Sonuç ne? Sonuç açık ve kesin bir sonuç. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Rehber açık ve kesin olarak işaretini veriyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz diyor. Rehberliğim bunu ifade ediyor diyor size. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim rehberiniz olacak. O zaman diyor müjdelenirsiniz. Bana ulaşmayı dilerseniz. Dilemezseniz sizi ikaz ederler diyor. Biz Resullerimizi göndeririz diyor bütün kavimlere. Nezirlerimizi göndeririz diyor. Hem nezir kullanmış hem Resul kullanmış. Müminleri, Allah'a ulaşmayı, amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler ve diğerlerini, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah'a ulaşmayı dileyin diye uyarsınlar diye diyor. İfade bu. Şimdi bakıyoruz bir taraftan Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde, bir taraftan da Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine bakıyoruz. Her ikisinde de aynı şey var. Zümer 71'de Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Cehennemin kapısına gelen, cehenneme girecek olanlara cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek sizi uyaran Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size gelip de sizi uyarmadılar mı? Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi, cehenneme sürülürler diyor zümre zümre o insanlar. Onlara cehennem bekçileri derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Sizi bununla uyarmadılar mı? İşte muhteva bütün boyutlarıyla ortada. Biz de bugün bu uyarıyı yapıyoruz. Bununla mükellefiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Sizin iradeniz söz konusu, serbest iradenizle karar vereceksiniz. Dilerseniz Allah'ın farzına, 12 defa üzerinde farz kıldığı hususa riayet edeceksiniz. Dilemezseniz etmeyeceksiniz. Ama dilerseniz cenneti ve dünya mutluluğunu seçmiş olacaksınız. Dilemezseniz cehennemi seçmiş olacaksınız. Eğer bunu bugünkü din öğretisi sizlere vermiyorsa sevgili dinleyiciler, izleyiciler ve bu konudaki ikaz görevimizi yapıyorsak o zaman neden bize kızdığınızı
açıklayabilir misiniz? Sizin söylemediğinizi ama Allah'ın söylediklerini ve sizleri de kurtaracak olan şeyleri söylediğimiz için bize öfkelenmeniz, iblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü göstermiyor mu sevgili izleyiciler? Herhangi bir üniversitede bu söylediklerimizi duyabilir misiniz? Bir düşünün bakalım. Hidayet müessesesinin tamamen ortadan kaybolduğu bir günde yaşıyor dünyada verilen bu gezegen. Hidayet ortadan kaybolmuş. Allah Teala buyuruyor, innel hüda, hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu bugüne kadar bilmiyordunuz. Hidayeti doğru yol olarak öğretmişlerdi size. Allah Teala bize öğretti de biz de size öğretiyoruz. Hidayetin doğru yol kelimeleriyle ifade edilemeyeceğini, hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması olduğunu size anlatıyoruz. Sizin kurtuluşunuz için. Öğrenemezseniz, tatbik edemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Hala anlamıyor musunuz sizin için var olduğumuzu? O zaman iblisin sizin tarafınızdan bizi bir düşman gibi mütalaa edilmemiz, mülahaza edilmemiz, şeytanın üzerinizde nasıl bir tesir icra ettiğini anlatmıyor mu sevgili kardeşlerim? Bize kızanlar, sizlere söylüyorum. Bu söylediklerimizi başka bir yerden duyduğunuzu iddia edebilir misiniz? Bu söylediklerimizi bildiğinizi iddia edebilir misiniz? Peki Kur'an-ı Kerim size diyorsa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. O zaman bu sözlerimiz sizi kurtuluşa ulaştıracak sözler değil mi? Başka bir ifadeyle hidayete ulaştıracak sözler. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala ikaz ediyor hepinizi. Diyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dunya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Aranızda Arapça bilenler de var. Ne söylediğimi anladılar. Öyleyse biz de Türkçesini söyleyelim. Onlar bize mülâki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Hiç kimse bu ifadeyi ölmeyi dilemek olarak değerlendiremez. Çünkü Kur'an-ı Kerim intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse Allah Teala hiçbirimize öl emrini vermiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler.
onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani şu dünya hayatının maddi cephesi onlara alakadar eder. Manevi cephesi alakadar etmez diyor Allah Teala. Ve onlar bu sebeple dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onları doyuma ulaştıracak olan şey dünya hayatıdır diyor. Yeter mi? Gene yetmez. Son sözü ard arda iki tane ihtarla geliyor. Birinci ihtar, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugüne kadar böyle bir şeyden haberiniz bile yoktu. Sadece bize kızanlara sesleniyorum. O zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar değil misiniz? Bilmiyorsanız bunu, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, size bu öğreti öğretilmediyse, bu öğretiyi bilmeyen herkes Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafil addediliyorsa, siz de o gafillerin içindeyseniz, size kurtuluşu öğreten, başka yerden duyamadığınız kurtuluşu öğreten bize hangi sebeple kızdığınızı söyler misiniz? Makul bir sebep gösterebilir misiniz? Bitmedi. Onların gideceği yer diyor Allah-u Teala, bize mülaki olmayı dilemeyenlerin gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Cehennemdir diyor. İşte bu hakikatlerden haberdar olmayan sizleri, o cehennemden kurtulacak olan ayetleri sizlere söyleyen biz, nasıl oluyor da hepinizin düşmanlığını çekiyoruz üzerimize? Fark etmiyor musunuz bunu? Şeytanın sizi nasıl negatif olarak etkilediğini fark etmiyor musunuz? Allah'ın bütün uyarıcıları için iblis aynı şeyi yapmıştır. Her devirde insanların büyük kısmı mutlaka onlara düşman olmuştur. Bilinçsiz bir cehalet düşmanlığı. Neden bu kelimeyi kullandım, haklı mıyım? Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bize ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafildir. Gafil olan kişinin cehalette olması söz konusu değil mi? Allah'ın ayetlerinden gafil olan kişi Allah-u Teala tarafından alim sınıfına konulabilir mi? Konulamaz. Öyleyse sizlere mutluluktan bahsediyorum. Mutluluğa ulaşmanın elifi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Başkaları olamaz. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala tarafından siz dilediğiniz anda işitilir, bilinir ve görülür. Ve Allah-u Teala kalbinizdeki bu talep üzere sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin üçüncü katını size mutlaka bahşeder. Eğer siz daha öteye geçmeyi dilerseniz, Allah'a tevekkül ederseniz, madem ki Allah-u Teala garanti verdi bana, beni Allah'a ulaştırmak üzere ruhumu, öyleyse bu garantiyi veren Allah-u Teala, ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem, onu da gerçekleştirir. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz zaman, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder. Dünya saadetinin %80'inden fazlasını ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaştıracak Allah-u Teala size, eğer öyle bir dileğin sahibi olursanız ve bunu gerçekleştiren, bu ikisini gerçekleştiren Allah-u Teala bunun için gerçekleştirdi. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim.
ve inandım ki Allah mutlaka ben bu dileğin sahibiysem beni ruhumun teslimine, fizik vücudumun teslimine ulaştıracaktır. Öyleyse ben daimi zikre ulaşmak konusunda da Allah-u Teala'ya tevekkül edeyim. Bu tevekkül beni mutlaka, Allah-u Teala beni bu tevekkül üzerine, bu inancım üzerine mutlaka daimi zikre ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan herkes daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişi 5. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin %100'üne de sahiptir. Nefsinde afet yoktur ki iç dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki dış dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde eksiklik olsun. Nefsinde afetler yoktur ki yasaklar cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getiremesin. Hiçbiri mümkün değildir o noktada. Kişinin dünya saadeti %100'e ulaşmıştır. Daha sonra bu kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştıktan sonra da Allah onu iradesinin teslimiyle bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah teslim alacaktır. Ve daimi zikri artık zikir adını almayacak, tesbih adını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, acaba anladınız mı beni? Acaba size anlatabildim mi? Bir düşünün söylediklerimi. Neden bunları başka yerlerden duyamadığınızı, hiçbir üniversitenin neden bunları öğretmediğini ve 7 safhanın 7'sinin de üzerinize farz olduğunu bir düşünün. Mutluluk üzerinize farzdır. Çünkü bütün kademelere ulaşmanızı Allah-u Teala açık ve kesin şekilde emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzu billahi mine şeytanir racim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahman errahim. A'udu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz gayet basit, gayet açık. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. Hepinizin mutluluğu yaşaması. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Tevrat'tan sonra İncil'i, İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'i. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk rehberidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyat 56. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Acaba kul olmak ne demek? Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, mutlu olmak demek. Mutluluk, kul olmakla birlikte başlayan bir müessese. İnsanlar mutluluk deyince çeşitli şeyler anlayabilirler. Evvela onun bir tarifini yapmamız lazım. Bir insana büyük ikramiye çıkar, fena halde sevinir. Ve mutluyum der. Ama bu sadece o ikramiyenin çıktığını aldığı andaki sevincidir. Sevinçle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Sevinçler, sevinilecek bir olay olduğu anda oluşan, ondan sonra da geçen birer hissiyat parçasıdır. Ama mutluluk kesintisizdir, daimidir. Mutluluğun muhtevasını araştırdığımız zaman görürüz ki mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir müessesedir. Yani bir insan mutluyum diyorsa zamanın bütün devrelerinde bu huzuru, mutluluğu yaşaması lazım. Huzur içinde olan bir insan mutludur. Böyle bir insansa üç ayrı cepheden birden mutludur. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Bir insan iç dünyasında nasıl mutlu olabilir ki? İnsanın nefsi var. %100 afetlerle dolu. İnsanın ruhu var. %100 hasletlerle dolu. Yani nefsi afetlerle dolu, Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir nefs. Şeytanla devamlı irtibat halinde olan, şeytanın devamlı telkinlerde bulunduğu ve
huzursuzluğa sebebiyet veren bir durum bu. Nefsin afetleri. Ruhumuz da hasletlerle dolu. Ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi. Yani iki zıt kardeş, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bütün insanların içinde. Ruh ve nefs. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmemiş olan insanlar, ruhla nefsi aynı şey zannederler. Eğer kişinin iyi tarafı hakimse, o aynı şey ruh adını alır. Tek bir şeydir bu onların fikirlerine göre. Eğer kötüyse, o zaman da o nefstir. Kötülük tarafı hakimse nefstir, iyilik tarafı hakimse ruhtur. Öteden biri buna inanılır. Sevgili kardeşlerim, dini mahvetmişler insanlar. Yok etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında din yaşanmış. Hangi din yaşanmış? Hazreti İbrahim'in Hanif dini yaşanmış. Bu din bizim Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor ve Arapça adı İslam. Yani Allah'a teslim olmak müessesesi. Allah'a ruhu teslim etmek, Allah'a fizik vücudu teslim etmek, Allah'a nefsi teslim etmek. Ve Allah'a iradeyi teslim etmek. Mutlulukların en büyüğü irade tesliminden sonra yaşanır.

Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada yapmanız lazım gelen şey, mutlu olmak için yapmanız lazım gelen şey, nefsinizi önce tezkiye etmektir. Onu afetlerden yarı yarıya temizlemektir. Sonra mı? Sonra da tasfiye etmektir. Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmektir. İşte nefs tezkiyesi ve tasfiyesi bunları içerir. Öyleyse mutluluğa baktığımız zaman, mutluluğun muhtevasında nefsimizle ruhumuz arasındaki anlaşmazlık sebebiyle iç alemimizde mutsuz olduğumuzu tespit ediyoruz. Nefsimizdeki afetlerin varlığı sebebiyle başka insanlarla münasebetlerimizde hep o insanlardan üstün olduğumuz intibaını onlara vermeye çalışıyoruz. Nefsin afetleri bunu icap ettirir. Böyle bir davranış biçimi bizden sadır olduğu zaman karşımızdaki kişi de biz öyle bir itici görüntünün sahibi olduğumuz için onlar da kendilerinin bizden daha üstün olduğunu ispat için harekete geçiyorlar. Böylece kötü davranışa üstünlük iddiasını destekleyen davranışlara karşı tarafında üstünlük iddiasını destekleyen karşıt davranışları ekleniyor. Bu o kişiyle aramızda sevginin değil, bir tartışmanın, bir negatif yarışmanın sonunda da bir kavganın oluşmasına mutlaka sebebiyet verir. İşte sevgili kardeşlerim, sonuç diyorsanız, sonuç negatif bir sonuç. Nefsimizle ruhumuz arasında kavga varsa, kavganın olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Bu kavga bütünüyle biter mi? Bütünüyle biter. Kim nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o afetlerin yok olmasına sebebiyet veren Allah Teala'nın zikriyle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat isimli nurlardan fazıların nefsimizin kalbini %98 doldurması, %2 de rahmetle dolan nefsimizin %100 nurlarla dolu olması hali bizi herkes tarafından sevilen bir insan haline getirir. Nefsimizin afetleri tamamen yok olmuştur. Ruhumuzun hasletleri onun o yok olan afetlerin yerine gelmiştir. Nefsimizin afetleri varken davranışlarımız nasıldır? Nefsimizin afetleri bize hep bir şeyler yaptırır. Negatif bir şeyler sevgili kardeşlerim. Bu negatif davranışlar karşımızdakini de bize negatif davranmaya iter. Ama nefsimizdeki afetler tamamen yok olmuşsa, o zaman hasletler gelmiş yerleşmiştir. Daha doğrusu hasletlerin eşidi hüviyette olan fazıllar, bizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar girip nefsimizin kalbine yerleşmiştir. Artık davranışlarımız tamamen pozitiftir. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn? Nefsimizin
kalbinde Allah Teala'nın kalbimize ulaştırdığı nurlar sebebiyle nefsimizin afetlerinin bütünüyle yok olduğu yerlerine, ruhumuzun hasletlerine paralel fazlaların yerleştiği, bütün davranışları pozitif olan bir yapının sahibi oluruz. Bu her an mutlu olmamızın yegane senedidir, ispat vasıtasıdır, delildir. Ve bu sebep nefsimizin afetlerinin yerini tamamen ruhumuzun hasletlerine paralel olan nefsimizdeki fazıllar sağlamıştır. İçimizdeki kavga %100 bitmiştir. Eğer fazılların sahibiysek, öfkenin, kinin, nefretin, intikamın yerine sevgi, uyum, kısaca mutluluk kaplamış olur. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutluluğa ulaştıran temeli oluşturur. O zaman sizde her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, işte insanlar neden mutsuz diye düşündüğünüz zaman ortaya sadece bir tek şey çıkıyor, nefsin afetleri. Nefsin afetlerine tesir eden güç nedir? O güç şeytandır. Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefsimizi tezkiye edebilmemiz, temizleyebilmemiz Allah'ın zikriyle mümkündür. Zikir, yani zikrullah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Eğer Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemişsek, mutlaka Allah bizi mürşidimize ulaştırır. Tabiyetimizle beraber kalbimizin içine iman yazılır. Önemli mi? Son derece önemli. Neden önemli? Çünkü bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur. Birinci grup rahmetle faz. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıllar o taşıyan uçağın kargo yüküdür, kargosudur. İkisinde de rahmetle salavat gelir. Rahmet nurları bu sefer de salavatı getirirler. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce gelirler göğsümüze. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbimize ulaşırlar. Kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir mahiyetik alanın sahibidir. Kalbimize ulaşan rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar, bu manyetik alanın zıttı manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbimize Allah ne kadar zikredersek, ne kadar süre zikredersek, o kadar süre nefsimizin kalbine Allah'ın bu nurları gelir. Ve o süre içinde Allah'ın katından gelen bütün fazıllar nefsimizin
kalbinde bulunan iman kelimesi tarafından çekilir ve yapıştırılır kendisine. Kalbimize yapışan fazıllar kalbimizi işgal etmeye başlar. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü fazılların işgal ettiği yere artık nefsimizin afetleri zikirsiz devrede kalbimize geleceklerdir. Ama kalbimizde barınamazlar. Ve kalbimizin içinde fazılların kapladığı alana onlar artık intikal edemezler. Orasını tekrar işgal edemezler. Nefsimizin kalbi Allah'ın nurları olan fazıllar tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva önemli. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının inmesi ve iman kelimesine yapışarak orasını işgal etmesi, kaplamaya başlaması. Neticede ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman, yani kesintisiz bir şekilde 24 saat uyanıkken de uykudayken de zikri daim olursa, devamlı zikirde olursanız, o zaman nefsinizin kalbi sadece %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla dolar. Geriye boşluk kalmayacağı için afetlerin barınağı yoktur. O zaman siz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanırsınız. İşte bu nokta son derece önemli sevgili kardeşlerim. Bu noktada siz mutlu bir insansınız. Neden? Nefsiniz de, ruhunuz da, artık ruhunuz sizde değil, Allah'a ulaşmış durumda çoktan. Nefsiniz sadece fazıllardan oluştuğu için, Allah'ın bütün emirlerini canı gönülden yerine getirmek talebinin sahibisiniz ve de onlar yerine getirilirken de büyük mutluluklar yaşarsınız. Allah-u Teala'nın en büyük ibadeti zikirdir. Sizse zikri daime ulaşmışsınız. Yani otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyorsunuz. Böyle bir noktada nefsinizin kalbi pırıl pırıl olmuştur. %100 nurlarla dolmuştur. İşte böyle bir ortamda nefsinizin kalbinden size ulaşacak olan bütün talepler pozitif taleplerdir. Hepsi Allah'ın emirlerine uygun taleplerdir. Allah neyi emretmişse siz onu yerine getirmek istersiniz, ifadesi yetmez. Yerine getirmek içinizden gelen bir talep olur, vazgeçilmez bir talep olur. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizin için büyük zevkleri oluşturur. Hani insan vardır, namaz kılar, aman şu namazını da kılayım, yakamdan düşsün, bitireyim şu namazı bir an evvel, çıkayım kurtulayım düşüncesiyle namaz kılanlar var. Bunlar konunun başında olanlar. Henüz Kur'an'ın temel hükümlerini bilmeyenler, tasavvufu bilmeyenler. Unutmayın, tasavvuf Kur'an'dır. Tasavvufun bütün dayanakları Kur'an'dır. Bunu defaatle ispat ettik herkese. Öyleyse Kur'an'dır diyoruz. Kur'an'ın talebi, mutasavvufun talebidir. Kur'an'ın talebi, evliyanın talebidir. Kur'an, zikri farz kılmıştır. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmıştır. Daimi zikri de, zikri daimi de farz kılmıştır. İşte 3 ayet-i kerime. Allah-u Teala
buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismi öyleyse Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikretmektir. Yani bu kesin olarak günün yarısından çok daha az bir zikirdir. Başlangıç zikirdir. Bir süre devam eden bir zikirdir. Bu günün yarısından daha az bir zikirdir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracak olan zikir de gerçekten günün yarısından daha az bir zikirdir. Birkaç saatte tamamlanır. Ama bir de çok zikir var. Günün yarısından daha fazla zikir. 12 saatten daha çok zikir. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu zkurullaha zikren kesira, ey amin olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Daha ötesi de var mı? Elbette var. Bir de daimi zikir var. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki feskurun Allah'a kıyamet kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir Allah Teala'nın bu sebeple sizi mutluluğa hazırlayıcı faktör olarak faydalı olması dolayısıyla en büyük ibadettir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Üç zikri karşılaştırmış. Namaz kılmak zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikirdir. Ve zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, o da zikirdir. İşte sevgili kardeşlerim, bu zikri, bu daimi zikri ya da zikrullahı yerleştirmek asıldır. Şimdi bakıyoruz Allah Teala ne söylemiş Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye ileyke minel kitabe. Habibim diyor Allah Teala sana o kitaptan vahyettiğimiz şeyler var ya, ayetler, sureler, onları, o şeyleri onlara oku. Sana kitaptan vahyettiklerimizi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve kumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek ikisinden de daha büyüktür. En büyük ibadettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki demiş ve le kullanmış. Öyleyse işte mutluluğunuzun anahtarı o zikirdir. Allah Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık deyince ne çıkıyor ortaya? Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği zaman insanın gerçekleşir. 28 basamaklık bir serüvenin birinci ayağındasınız daha. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz. Allah'a kul olmak. Bunun manası şeytana kul olmaktan kurtulmaktır. Şeytana kul olmaktan kurtuldunuz ve Allah'a kul oldunuz.
Sonra Allah derhal üzerinizde fonksiyonlarını eda edecek ve kalbinize ulaşacak, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek, göğsünüzden göğsünüzü yaracak, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Siz zikir yapacaksınız, Allah'tan gelen %2 rahmet kalbinize ulaşacak. Ondan sonra zikrinizi, böyle olduğunuz için %2 rahmet yerleştiği için huşu sahibi olacaksınız. Hacet namazını kılma yetkisi verilecek size. Ve bu hacet namazını kılmak suretiyle Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Mutlaka gösterecek Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dilemişseniz, Allah'a ruhunuzu ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı, hayattayken bunu yapmayı kalben dilemişseniz Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala mutlaka bunları gerçekleştirir. Ve mürşidinize Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman kalbinize iman yazılır ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Günahlarınız sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, günah işlerler, günlerce, haftalarca Allah-u Teala'ya yalvarırlar, ''Ya Rabbi, beni affet, beni bağışla.'' Vallahi de, billahi de, tallahi de bir daha işlemeyeceğim bu günahı diye. Allah-u Teala affeder mi? Affedebilir. Peki affetmeyebilir mi? Evet, affetmeyebilir de. Ne yapacağını kimse garanti edemez. Eğer Allah'tan kişi mütemadiyen günahı işledikten sonra talepte bulunuyorsa, ''Ya Rabbi beni affet.'' diye, bunun bir neticeye ulaşacağını kimse garanti edemez. Peki garantisi var mı? Allah'ın günahları affetmesinin garantisi var mı? Elbette var. 30 senedir bunu anlatıyoruz. 30 senedir. Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an, ''Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliya olmak istiyorum. Ben de senin evliyandan biri olayım.'' Evliya, dost demek. Dostlar demek.

Ey inananlar, bunlar Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için takva sahibi değiller. Allah Teala diyor ki onlara takva sahibi olun. Bu kişinin takva sahibi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah Teala Rûm suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma diyor. Dilemeseydi kişi Allah Teala'ya ulaşmayı, takva sahibi olamayacaktı. Müşriklerden olarak kalacaktı. Kim bu müşrikler? İki nevi şirk var. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk putlara tapmak. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişi gizli şirktedir. Ömrü boyunca da dilemediği sürece şirkte kalacaktır. Mutluluğa hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'ın kulu olur. Ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık ifadesi o kişinin birinci kulluğunu elde ettiği noktanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterir. Çünkü kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluğun sahibidir. Cehennemden kurtulmuştur, birinci cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olmuştur.

ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu süreç Allah-u Teala tarafından garanti edilir kişiye. Diyor ki Allah-u Teala, kim bana ulaştırmayı, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, kim bana mülaki olmayı dilerse, onun ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın ifadesi açık ve kesin olarak geliyor karşımıza sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. İşte olay açıklık kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, insanın hedefine yürümesi bu standartlar içinde mutluluğu ifade eder. O kişi nefsinin kalbinde bu noktada %51 nura ulaşmıştır. %49 rahmet nuru, %2. %2 rahmet, %49 fazılla, %51 nurla. Ruhu mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılarak ana dergaha ulaşan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu vuslattır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve gideceği yer üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunsa yarısını elde etmiştir. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin sadece

%51'i yok olmuştur. Mutsuzluğumuz nefsimizin kalbindeki afetlere dayalı. Mutluluğumuz nefsimizin kalbindeki fazıllara dayalı. İşte faziletli yapıyor bizi. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin kalbinde %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaşırız. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolar. O zaman kesintisiz bir mutluluğun sahibi oluruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu noktada yakınlığımız üst boyuta çıkar. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı için Allah Teala bizleri devamlı bir mutluluğun içinde yaşatır. Bu noktada nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı noktada, daimi zikre ulaştığımız noktada Allah Teala bize art arda ikramlarda bulunur. Hepsi fazl-ı keremindendir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ulaşmışsa ne olur? Ulaştığı zaman daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluşur artık. Afetlerin barınabilmesi mümkün değildir. Çünkü zikri bitmiyor kişinin. Bitse o ne kadar afet gelmişse gelmiş yerleşmiştir. Ama boş kalan yere afetler gelip yerleşecektir. Ama nefsin kalbine gelen nurlar onu devamlı dolu olarak tutuyor. Karanlıklara yer kalmıyor çünkü karanlıkların girebilmesi için nefsimizin kalbinin alt taraftaki zulmani kapısının açılabilmesi lazım. O kapı yukarıdan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarının alttaki kapıya vurarak, alttaki kapıya baskı yaparak o kapıyı devamlı kapalı tutması söz konusu. Böylece nefsimizin kalbine karanlıkların girmesi söz konusu değil. Mümkün değil. Kalbimiz %100 nurlarla kaplanmış. Bütün nefsimizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlemememizi emrediyor. İşte böyle bir imkanın içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o noktada ne olur? İç dünyamızda mutlu oluruz. Neden? Çünkü nefsimizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doludur. %100 nurlarla doludur. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi var artık. Öyleyse her olayın arkasından mutlaka duyacağımız şey mutluluktur, huzurdur. Peki, iç dünyamızdaki durum bu. Dış dünyamızda durum ne? Nefsimizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı ukalalık etmeyiz. Kimseden üstün olduğumuzun iddiasında bulunmayız. O zaman insanlar bize kızmazlar, biz de onlarla kavga etmek mecburiyetinde kalmayız. Öyleyse dışarıdaki sülfe sükûnu sağlayan da gene insanın davranışlarıdır. Bu noktada başka insanlarla da kişi sülfe sükûn noktasına ulaşmıştır. İç dünyasında mutludur, nefsiyle ruh arasında kavga yoktur. Huzursuzluk sona ermiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vardır artık.
Dışarıdaki insanlarla kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da mutludur kişi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Orada da muhteşem bir mutluluğu yaşar insan. Neden? Çünkü Allah'ın emri ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Bu kişi hepsini gerçekleştirmiştir. Ulu'l-Elbab olduktan sonra muhlis olmuştur. Ondan sonra iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilmiştir. Böyle bir noktaya ulaşan bu kişi mutluluğu en üst boyutta yaşayan bir insandır. İradesi de Allah'a teslim olmuştur. Allah ile olan ilişkilerindeki bütün fonksiyonel durumlar pozitif istikamette çalışmaktadır. Bu kişi 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmaktadır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle beraber 7 namaz. Bu kişi zikir yapmaktadır. Zikri külliğinin sahibidir. Kesintisiz bir zikir ve artık tesbihe geçmiştir.

Allah Teala'nın bütün emirlerini yerine getirmek onun için bir zevktir. Yasak ettiği fiilleri işlememek için de gayret sarf etmesi gerekmez. Çünkü iç dünyası zaten böyle bir talebin sahibi değildir. İşte bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, teslim ettiği zaman 22. basamakta üçüncü kulluktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği 25. basamakta dördüncü kulluktadır. Yirmi altıncı basamakta daimi zikrin sahibidir. Ulul albab olmuştur, beşinci kulluktadır. 27. basamakta muhlis olmuştur. 'Tövbe-i Nasuh'a davet edilmiştir. 6. basamaktadır. Ve 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. 7. ve en üstün kulluktadır. İrşat makamına tayin edilmiştir Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattıklarımız Allah'ın bize anlattıklarıdır. Bu kişi iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğu yaşamaktadır. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu kişi dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğu yaşamaktadır. Onun başkalarıyla olan kavgası bitmiştir. Başkaları onunla kavga edebilirler. O onların problemi. Ama o onlarla kavga etmez. Allah Teala'nın kendisine verdiği üst seviye vazifeler vardır. Manevi görevler. Onları yapar. Bu da ona büyük mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah hangi emri vermişse hepsini gerçekleştiriyor en üst boyutta. Allah neyi yasak etmişse onlara karşı bir talebi yok. Allah bütün o talepleri alıyor içinden. Ne emirler cephesinde Allah ile bir takışması var. Yani Allah'ın emirler cephesindeki bir emrini yerine getirmezlik etmiyor. Ne de yasaklar cephesinde Allah'ın bir emrini yerine getirmezlik etmiyor. Bu kişi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, işte burası kulluğun sonudur. Yedinci kulluktur. Onun için Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak için yaratmış. Herkesin bu sonsuz mutluluk noktasına ulaşmasını diliyor Allah Teala. İnsanlarsa bu hakikatleri hiç mi hiç bilmiyorlar. Kur'an bu söylediklerimizin hepsini söylediğimiz ayetlerle bütün boyutlarıyla hatırlıyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an vardı. Bütün emirlerini Kur'an'dan vermiştir. 14 asır sonra biz Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı sizlere öğretmekle vazifelendirildik. Ve sizleri eğer talep ederseniz mutlaka saadete ulaştırmakla görevlendirdik. Şeytan sizin mutluluğunuza engel olamaz. Allah buna müsaade etmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz Allah Teala'nın sizi mutlaka saadete ulaştırdığını, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak size bedavadan verdiğini,
Ve üçüncü kat cenneti de size bedavadan verdiğini göreceksiniz. Neden? Çünkü diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Biz insanların görevi Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Allah da kendisini görevli ilan etmiş. Siz bunu dileyin diyor, benim de görevim diyor. O zaman sizi kendime ulaştırmaktır. Üçüncü kat cenneti vermektir. Nefsinizin kalbini %51 nurla doldurmaktır. Ben bunu yaptığım zaman sizin de davranışlarınızın yarıdan fazlası pozitif davranışlar olacaktır. Sizi mutlu kılacak davranışlar olacaktır. Yarısından azı kalacaktır, sizi mutsuz edecek. Burada dünya mutluluğunun yarısını yaşatırız biz size. Ama cennetlerden üçüncü kat cenneti de garanti ederiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Hadi diyor ey insanlar durmayın. Arzı dünyalar kadar geniş olan cennetlere koşuşun diyor. Hadi durmayın diyor. Cennetlerime koşun benim diyor. Ne yaparak koşacaksınız? Bir dilekle. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ben senin bunca ermiş evliyan var ya, işte o ermiş evliyandan birisi de ben olmak istiyorum. Ya Rabbi bana bunu sağla diye talepte bulunmanız lazım. Talepte bulunun, gemi iskeleden demir alıp ayrılır. Mutlaka 7 safayı yaşayarak, 7 limandan geçerek son limana ulaşır. Sizin talebiniz üzerine sizi ulaştıracak olan son liman, ruhunuzu Allah'a teslim etme noktasıdır. Burada söylediğimiz oluşur. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ve nefsinizin kalbinin %51'i nurlarla dolar. Dünya mutluluğunuz da günün yarısını mutlaka aşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu musunuz? İşte size sualimiz bu. Daha kolay ne var diye soruyoruz. Bize cevap ulaştırın. Sadece bir dilekle Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cennet. Günahlarınızın örtülmesi ve nefsinizin kalbinin %51 nurlarla doldurulması, dünya mutluluğunun %51'i yarıdan fazlası, sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan Allah Teala tarafından size hibe ediliyor. Bu vehbi bir olaydır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Hepinize kapılar açık ardına kadar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bu ülkenin insanları. Allah Teala hepinizi kendisine davet ediyor. Hadi ne duruyorsunuz? Arzı dünyalar kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir yarenlik sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi mutlulukların en doğruğuna, en yükseğine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, mutluluğu yaşamak için temel hedeftir. Eğer Allah için olursanız mutluluğu mutlaka kesin olarak elde edersiniz. Mutluluk deyince mutluluktan ne anlamamız lazım geldiğini evvela bilmeliyiz. Hani olaylar yaşarsınız, sevinirsiniz, memnun olursunuz. Arkasından bir kötü olay gelir, ona üzülürsünüz. Daha kötüsü gelir, daha çok üzülürsünüz, kahrolursunuz. Böylece değişik olaylarda üzülmek, huzursuz olmak, bunlar söz konusuysa siz mutlu bir insan değilsiniz. Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yerde öyle bir mutluluk var ki, o mutlulukta olaylar, ki olayların en kötüsü ölüm diye düşünülür ve ölüm sizi hiçbir şekilde mutsuz kılamaz. Siz ölümün arkasındaki sırrı çözmüş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, bir bilseniz sizin mutluluğunuz için onun her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve sizden bir bilseniz sadece bir tek şey istediğini, sadece tek bir şey istediğini, bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuz var ya sevgili kardeşlerim, bütün insanlar gibi siz de üç tane vücuttan oluşuyorsunuz. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, şu vücut, bir de nefsiniz var. Nefsinizi tanıyorsunuz. Her gece rüya zannettiğiniz olayı nefsinizle yaşarsınız. Aslında nefsiniz nerelere giderse gerçek anlamda oraya gitmiş durumdasınız. Ama onu rüya diye değerlendirirsiniz. Hayal gibi gelir size. Oysa ki o olay real olarak yaşanmıştır. Bulunduğu aleme nefsiniz gitmiştir. Etrafınızdaki her şeyin bu dünyadan ayrılamayacak şekilde bir çevre oluşturduğunu, geniş mesafelerin içinde bulunduğunuzu, orada da insanlar yaşadığını göreceksiniz. Ama bunun en güzeli tanıdıklarınızın arasında olmaktır diye düşünüyorum. Yani evvelce ölmüş bulunan tanıdıklarınız, akrabalarınız, onlarla beraber olursanız eski günlere geri dönersiniz. Hatıralarınızı beraber tazelersiniz. Kendinizi çok genç veya çok daha ihtiyar görebilirsiniz. Çünkü orada berzah aleminde zaman farklılığı kalkmıştır. Oranın bir güzel tarafı daha var. Orada ölüm yok. Ölmüş olanlar zaten oradalar. Öyleyse o ölmüş olanları orada gördüğünüz zaman hayatın bitmediğini, ölümle devam etmekte olduğunu kesin olarak yaşarsınız. Hele karşılaştığınız kişi de sorduğunuz bütün suallerin cevapları varsa, onunla beraber yaşadığınız günlerde neler geçmişse onları birer birer sorun, hepsinden cevap alacaksınız. Kesin olarak göreceksiniz ki onlar orada yaşayanlar.
ölmüş olan akrabalarınız, yakınlarınız yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, hayat denilen müessese zannetmeyin ki ölümle biter. Hayır, bitmez. Ölüm bir son değildir. Allah Teala diyor ki kıyamet günü herkese sorulacak. Ne kadar ölü kaldın? Cevap yarım saat, belki de biraz daha fazla. Oysa ki kim bilir kaç yüz sene, belki kaç bin sene o kişi ölmüştür. Ondan sonra o kadar süre geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, bunu ölümden korkanlar için söylüyoruz. Ölüm bir son değildir. Bir, ikincisi ölürken acı çekilmez. Kim sizi ölürken insan acı çeker falan diye korkutuyorsa bilin ki hayır. Ölürken hiç kimse acı çekmez. Ölümde acı yoktur. Ölmek bir korkulacak bir olay da değildir. Herkesin mutlaka yaşadığı kaçınılmaz bir mecburiyet, zaruri bir olay. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ama öldüğümüz zaman göreceğiz ki hiç de korkulacak bir olay değil. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluktan bahsettiğimiz zaman neyin ne olduğunu öğrenmeniz için konuşuyorum. Ölümün dahi size huzursuzluk verecek olan bir hüviyeti aslında yok. Onlar orada yaşamaya devam ediyorlar. Bazen oraya bir gece nefsiniz gittiğinde, onlarla beraber olduğunda bunun bir hayal olduğunu düşünürsünüz. Oysa ki o sırada hatırlasanız uçabildiğinizi göreceksiniz. O sırada hatırlasanız onlarla beraber yaşadığınız devreye ait bütün sualleri sorabilirsiniz. O zaman göreceksiniz ki gerçekten o sizinle beraber yaşayan kişi aynen orada hayatını devam ettiriyor. Bir, daha güzeli sevdikleriyle beraber devam ettiriyor. Bu dünyada kişi hangi ailede yaşamışsa orada da aile düzeni aynen vardır. Bizim gibi yaşlılar için anneler, babalar çoktan ölmüşlerdir. Ama onlar orada birlikte yaşıyorlar, anne ve baba. Ve aileden başka birisi daha ölmüşse, mesela bizim ablamız öldü, o da orada. Ve sevgili kardeşlerim, çok mutlu bir hayatları var. Öyleyse üzüntü konusu ettiğiniz şeylere dikkatle bakın. Aslında incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden üzülürsünüz. Falanca size ters davranmıştır, kötü bir söz söylemiştir, kalbiniz kırılmıştır. Başladınız üzülmeye. Vay, o bana bunu nasıl söyler, niçin söyledi? Ben bundan çok alındım. Sevgili kardeşlerim, size kötü söz söyleyen birisine eğer siz hayırlı bir cevapla mukabele edebilirseniz, mesela ona onu çok sevdiğinizi söylerseniz, kızmazsanız o kişinin şaşırdığını göreceksiniz. Ve eğer siz onun öfkesine sinirlenmeden sükunetle birkaç dakika tahammül edebilirseniz, o kişi sinirlenmediğinizi, öfkelenmediğinizi gördüğü zaman sizden beklediği negatif cevabı alamayınca susmak mecburiyetinde kalacaktır. Hele siz size kötü şeyler konuşan, sizi suçlayan kişiden
hiç kabahatinizin olmadığını düşünelim. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, hatanız olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, daha büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Huzurunuz muhteşem olur. O kişi de, size bağırıp çağıran kişi de, sizden beklediği öfkeyi, kini karşı koymayı alamayınca yapacak bir şey kalmıyor onun için. Susmak mecburiyetinde kalıyor. Arkadan da sizin bu sükunetli haliniz, sakin haliniz, öfkelenmemeniz, hatta ona biraz acımanız onun af dilemesine sebebiyet veriyor. Her zaman böyle olacaktır sevgili kardeşlerim. Size ne demek istiyoruz? Söylemek istediğimiz şey çok son derece açık. Size birisi öfkeli öfkeli gelip de çattığı zaman, eğer siz ona çatmamak büyüklüğünü gösterebilirseniz, o kişi yaptığından sadece pişmanlık duyar. Sizin gülen yüzünüz, öfkelenmeyen tavrınız, hele sizin ondan sanki suçluymuşsunuz gibi vakarla af dilemeniz, onun da af dilemesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bütün mağlubiyetleri galibiyete çevirebilirsiniz. Sinirlenmeyin. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Her birinize tek tek hitap ediyorum. Mutluluk senin de hakkın. Senin de hakkın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir derseniz eğer, mutluluk bir uyum halidir. Yani bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın olmadığı bir dünyada yaşamanız halidir. Başkalarının sizinle kavgası olabilir. Onlar öfkelenirler, hakaret ederler, çok şeyler yaparlar. Ama siz öfkelenmeyeceksiniz. Onlar hakaret ediyor diye onlara hakaret etmeyeceksiniz. İntikam almak çünkü nefsinizin afetleri arasında olmayacak. Olduğu halde söylediğimi becerebilirsiniz, bu büyük bir başarı olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, saadet işte Allah'ın bütün insanlar için dini vaz etmesindeki temel faktör, insan denilen bütün bu mahlukatın mutlu olmasıdır. Mutlu ve huzur içinde yaşamasıdır. Cinler için de aynı şey söz konusu. Allah onların da mutluluğunu ister. İnsanlar Allah'ın mutluluk reçetesini, Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmedikleri için mutsuzdurlar. Mutluluğun nasıl elde edileceğini bilmezler. Ayrıca din birçok insan için, hadi canım sen de din karın doyurmaz, ben dünya işine bakayım, şu dünyadan biraz para kazanayım, İnsanlar benden korksunlar, İnsanlar beni saysınlar, onlardan üstün olayım. İşte bunların hepsi sizin sadece mutsuz olmanızı vücuda getirecek olan temel faktörlerdir sevgili kardeşlerim. Başkalarının size saygı göstermesi sizi mutlu kılmaz. Korku sebebiyle
insanlar size saygı gösteriyorlarsa bu sizi asla mutlu kılmayacaktır. Belki bir iki dakika üstün olmanın kibirini yaşayacaksınız sadece. Kibir Allah'ın yasak ettiği bir dizayndır. Nefsinizin afetlerinden bir tanesidir. Kibir, büyüklenmek, hemen insanlara bir şeyler söyleyip onlardan üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde mutluluğu herkes arar. Ama Allah'ı tanımayan mutluluğu da tanıyamaz. Mutlu olmak şarta bağlı bir beteri olduğu için. Nefsinizin afetleri var oldukça mutlu olmanız kolay bir şey değildir. Nefsinizde öfke var, kin var, kıskançlık var, haset var, kibir var.

cehalet var, pintilik var. Bunların her birisi sizi mutsuz edecek olan ayrı bir cephe oluşturur. Bir insan iç dünyasında neden mutludur? Çünkü kişinin iç dünyasında nefsi var. Nefsi %100 afetlerle doludur. Bütün afetler Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemeye programlanmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka yapmak ister. İşlemek ister. Ama bir de ruhunuz var. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz vücudunuzun içinde. Tıpkı sizin şeklinizdedir. Saçınızın her teliyle aynıdır. Öyleyse nefsiniz de ruhunuz arasında bir temel farklılık var. Ruhunuz nefsinizin zıt kardeşidir. Yani muhtevasında sadece hasletler vardır. Bu hasletler onun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek bir tarzda dizayn edilmesiyle oluşmuştur. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi ifade eder. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı düşünmez. Mutlaka yapmak ister. Öyleyse bütün insanlar nefsleriyle ve ruhlarıyla birliktedirler. Doğarken hepinize ruh üfürülür. Nefsiniz ise fizik vücutla birlikte size Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı gelir ama ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, ruhunuz işlemek istemez. Öyleyse birbirine taban tabana zıt iki varlık içinizde devamlı didişir durur. Devamlı kavga halindedirler. Bu sebeple insanlar mutsuzdurlar. Eğer siz de mutsuzsanız, bilin ki mutsuzluğun arkasında kavga vardır, kaos vardır, savaş vardır, anlaşmazlık vardır, çekişme vardır. Bunların hepsi bir insanı sadece mutsuz kılacak olan faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi yaratma sebebini hiç düşündünüz mü? Niçin yaratıldınız? Bir tek sebep var. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Dünya mutluluğunu yaşamak için bu dünyada, kıyametten sonra da mutlaka cennete gitmeniz için yaratıldınız. İnsanlar tam bir dengeyle oluşturulurlar.
Nefsleri %100 afetlerle doludur. Nefs geceyi temsil eder. Nefsin kalbi kapkaranlıktır. Hiçbir aydınlık nokta yoktur. Zifiri karanlık. Bir nefsin sahibisiniz. Nefs kalbinin sahibisiniz. Ruhunuzsa bütün boyutlarıyla pırıl pırıl aydınlığı temsil eder. Güneş gibidir. Öyleyse nurla karanlık, aydınlıkla karanlık bir aradadır. Dengededir. Nefsiniz %100 nurdur. Ruhunuz %100. Affedersiniz, nefsiniz %100 karanlıktır. Ruhunuz da %100 aydınlık, nurdur. İşte Allah'ın yaratması tam bir denge halindedir. Bu denge içerisinde yaratıldınız. Ve de nefsiniz normal standartlarda Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmanızı istemez. Allah'ın yasak kıldığı ne varsa onları da yapmanızı ister. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak ister. Yapmanızı istemediği her şeyi de asla yapmak istemez. Öyleyse her olayda aralarında mutlaka anlaşmazlık olacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın bir emrini yapmaktır. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Böyle olduğu için içinizde bitmeyen bir kavga hep iç dünyanızda sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Her an, her davranışınızın bir kavgayla noktalanması, anlaşmazlıkla noktalanması kaçınılmazdır. Öyleyse mutluluk denilen müessese iç dünyanızdaki mutluluk, dış dünyanızdaki mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk olarak üç ayrı cephede temsil edilir. Gerçek mutluluk üçünü birden bir gün yaşamaya başlamanızdır. Daimi zikirle gerçekleşir. Onu yaptığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Öyleyse böyle bir ortamda bir insanın mutlu olabilmesi Allah'ın emirlerini yapabilmesine bağlıdır. Yasaklarını işlememesine bağlıdır ki Allah ona mutluluk versin, huzur versin. Çünkü o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmezse Allah ona azap verir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerse gene Allah ona azabı tattırır. Böylece kişiler hayatları boyunca Allah'ın emirlerine isyan ettikleri zaman ve Allah'ın yasaklarını işledikleri zaman hayatları boyunca bu sebeple hep cezalandırılacaklardır. Allah onlara azap edecektir. Hem Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri zaman hem de yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
umutsuzluk adı verilen müessese bir olayı işledikten sonra Allah'ın size azap vermek yerine huzur vermesidir. Allah'ın emrettiği bir fiili işlediğiniz zaman Allah size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardığınız zaman aynı şey gerçekleşir. Ama aksi olursa Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmemeniz, yasak ettiği fiili işlemeniz halindeyse hep sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap verecek. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden mutlu olmak varken mutsuzuz? Allah'ın kaidelerini bilmediğimiz için. Nefsimizin istediği istikamette yürüdüğümüz için. Unutmayın, bütün akıllar, bir tek akıl vardır, bütün kainata kumanda eden. O akıldan herkese eşit miktarda ulaşma söz konusudur. Ve akıl, fizik vücudu, o kişinin beynini bir laboratuvar gibi kullanıp ya da bir bilgisayar kumanda odası gibi kullanıp o kişiyi hep kontrolü altında tutar. Ve de insanlar şu dünyada yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece mutlu olmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Ömür boyunca huzursuz bir hayat geçirmeleri kesindir. Öyleyse kendi kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuz olasınız? Unutmayın, sizi mutsuz yapan başkaları değildir. Eğer mutsuzsanız arkasında sakın başkalarını aramayın. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Mutsuzluğunuzun sebebi siz kendinizsiniz. Nefsinizin afetleri size hakimse, aklınız Türkiye gibi bir ülkede şuur bulmuşsa, o zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsınız veya yapamazsınız. Yasak ettiklerinde işlemek için bütün kapılar açıktır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, arkasından ruh size azap verir. Nefsiniz de, ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Aksi Allah'ın size mutluluk vermesi, ruhunuzun nefsinize huzur vermesidir. Öyleyse mutluluğu, huzuru yaşamak varken neden mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşayasınız? İşte Kur'an bu hedefe dayalı olarak indirilmiştir. Bütün insanlara bir saadet reçetesi olarak indirilmiştir. O size kainattaki en sağlam yol göstericidir. Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Allah'a kul olmak mutlu olmak demektir. Ve Allah Teala bütün insanlardan Allah'a kul olmalarını ister. Ve biz insanlar da Allah'a karşı bir yakarışımız olan Fatiha suresinde İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse
olması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu olmanın yolu Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. Bunun için de içinizdeki kavgayı bitirmek söz konusu. Sadece bir tek yolunuz var. Ruh asla değişmeyecektir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen hasletlere donatılmıştır. Ve Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık ve onu esfel-i safiline reddettik. Nefsimiz ruhumuz gibi olmak üzere yaratılmış ama muhtevası baştan aşağı afetlerle dolu başlangıçta. Marifet odur ki o afetlerle dolu olan Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen nefsinizi Allah'ın kölesi yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Afetleri yok edeceksiniz. Ve iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgaya son vereceksiniz. Öyleyse bizim Kur'an açısından mutluluktan anladığımız mana, mutluluk kesintisiz bir kavgasız hayatı ifade eder. Kesintisiz bir huzur halidir. Huzursa kavganın bittiği yerde ancak yaşanabilir. Mutluluk, huzur, bir sülh ve sükun hali, yani kavganın bittiği yer. Ne zaman kavganız biter? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda kavganız bitmiştir. Allah Teala derhal müdahale eder. Siz Allah'a ulaşmayı dileyince Allah mutlaka müdahale eder. Ve de sizin mutsuzluğunuza sebebiyet veren şey şeytanın üzerinizdeki hakimiyetidir. Nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratıldığı için şeytan size sadece nefsinizin afetlerine uygun gelen bir şeyi emreder. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği hangi fiili yapmak istiyorsa onu emreder veya Allah'ın emrettiği hangi şeyi yapmak istemiyorsa onu emreder. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda eğer nefsinizin talebine uyarsanız arkadan mutlaka ceza gelir. Allah sizi cezalandırır, huzursuzluk verir size. Her iki açıdan da, Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğinizde de emrettiği şeyi yapmadığınızda da. Öyleyse bu mutsuzluğun mutluluğa dönüşmesi nasıl mümkün olacaktır? Nefsinizin afetlerini yok etmenizde. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu olmuş olur. Ve böylece siz nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz için artık iç dünyanızda sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya çağıran, sizi Allah'ın emirlerini işlemekten men eden nefsiniz artık olmayacaktır. Sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye davet eden nefsiniz olmayacaktır. Tam aksine nefsinizin kalbi %100
%98 fazıl, %2 rahmetle, her ikisi de nurdur. Nurla dolduğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceksiniz. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyeceksiniz. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş %100 sona erecek. Ve daimi zikre ulaşan bütün insanlar için sonsuz bir dünya saadeti söz konusudur. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler, yasak ettiği fiilleri işlemezler. Onlara ulul elbab denilir. Yani lüplerin sahipleri. Lüpler, beş duygunun ötesinde manevi duyguların sahibi olmayı ifade eder. İşte lüplerin sahiplerinin Kur'an'daki

kimse mümkün değildir. O başkalarının kalbini kıracak bir şeyi söylemez. Ama başkalarını mutlu edecek olan şeyleri her zaman söyleyecektir. Öyleyse bu kişiyle çevresi arasındaki ilişkilere baktığımız zaman bu kişinin gerek davranışları itibariyle gerek konuşmaları itibariyle başkalarına ulaştırdığı her şey huzurdur, mutluluktur. O insanları hep en güzel davranışlara davet eder. Kendi davranışlarıyla da buna örnek olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamak hepinizin hakkıdır. Onun için mutluluk senin de hakkın diyoruz. Her birinize tek tek sizin de hakkınız diyoruz. Hepinize birden. Öyleyse kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin kalp gözünü açan Allah Teala ona dilediği her şeyi gösterir. Allah'ın dilediği şeyleri görebilir kişi sadece kalp gözüyle. Allah Teala kalp kulağına o kişinin o gösterdiği alemlerin, varlıkların ne olduğu hakkında açık bir şekilde bilgi ulaştırır. Ayetleri söyler o kişiye. O kişi her an mutluluğu yaşar. Hem Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görme yetkisinin sahibi kılınmıştır. Hem de bunlar hakkında Allah'ın devamlı malumat verdiği bir kişidir. Her an Allah'a sual sorabilir. Her an Allah'tan mutlaka cevap gelir. Allah Teala o kulunu hiç kırmaz. Tüm suallerine cevap verir. Bunun manası cevap verdiği zaman o kişinin her şeyi öğrenebilme imkanı vardır manasına mı geliyor? Hayır, değil. Nereye kadar öğrenmesi gerekiyorsa Allah Teala her kademede o kademenin gerektiği ilmi verir. Öyleyse bu kişi kalp gözü açık olan bir kişidir. Kalp kulağı açık olan bir kişidir. Allah'ın söylediklerini işitir. Gösterdiklerini de görür. Evvela bu kişiye 7 tane yer katı, 7 tane cehennem gösterilir. Bu yerlerin melekûtudur. Sonra bu kişiye göklerin melekûtu gösterilir. Ve göklerin melekûtu gösterilmeye başlandığı zaman kişi artık İhlas makamının sahibi olmuştur. Ulul Elbab makamı bitmiştir. Gerek İhlas makamının, gerek Ulul Elbab makamının 3 ilave faktörü daha var. Bu 4 tane vasıf şartının tabi neticesi olarak 3 tane sonuç şartı. O kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her konuyu her an tezekkür etmek imkanının sahibidir. Bir, ehli hayırdır. İki, neden ehli hayırdır? Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Zikir kişiye derecat kazandırır. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. Hem de bu noktada kişi her an 700 derecat kazanır. Her saniye o kişinin kazandığı derecat 700 derece attır. Oysa ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği bir insan olduğu sürece yaptığı her hayır için

dereceye 10 derece kazanıyordu. Şimdi 1 dereceye 700 derece kazanıyor. Bu sebeple kişi her saniye 700 derece hayır kazandığı için, derecat kazanmak hayır olduğu için bu kişi ehli hayırdır. Ve bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Ehli hükümdür. İkisi de aynı minvaldeki olay. Kişinin ehli hüküm olması ayetlere baktığı zaman o ayetin lafzını değil ruhunu da bilmesini ifade eder. Lafzıyla birlikte ruhunu da bilir. Burada Kur'an-ı Kerim'in kişi beşinci ruhuna girmiştir. Ve ayetleri bu standart içinde yorumlamak imkanında sahibi kılınmıştır. Ödül makamında sonra bu kişiye göklerin melekûtu gösterdi. Birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün katlar ve o katlardaki hususiyetler.

Sevgili kardeşlerim, kim gök katlarını görmeye başlamışsa o ihlas makamına geçmiştir. İhlas makamı başka bir güzellikler demetidir. Gök katları gösterilir. Allah'a doğru yola çıkan ruhların toplu halde hangi katlarda hangi işlemleri yaptığını gösterir Allah Teala. O sırada seyri sülükte olanları gösterir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu kadar güzellik bütün insanlar için, sizler için, hepiniz için geçerli. Öyleyse sorabilir miyim sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda olan sevgili kardeşlerimiz, neden bu güzellikleri yaşamıyorsunuz? Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı onların makamı oldu. Sonra yedi kat gökleri gördükten sonra Tövbe-i Nasuh'a davet etti Allah Teala onları. İhlas makamının sonu yedinci gök katının yedinci alemine kadar görüldüğü noktada, Sidretül Müntaha'da Allah'ın onları Tövbe-i Nasuh'a davet etmesi söz konusudur. Tövbe-i Nasuh, İhlas makamından velayetin en son, en büyük makamı olan Salah makamına geçişi ifade eder. Salah makamı, mutluluğunuzun bütün boyutlarıyla mükemmel olacağı bir noktayı ifade eder. Allah sizin günahlarınızı örter, başınızın üzerine salah nurunu verir. Arkasından örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir. Ve nihayet iradenizi teslim alır ve sizi irşat makamına tayin eder. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle. O zaman mutluluktan içinizden bağırmak gelir sevgili kardeşlerim. Mutluyum diye. Allah'ın bütün sırlarının kapısını açtığı bir insan olursunuz. Yedinci katın yedi alemi hakkında da tam bir görüş ve basiret sahibi kılar Allah Teala sizi. Aynı zamanda da orası hakkında hükümler sahibi olursunuz. Yedi tane gök katının yedincisinin yedi tane alemini gösterir. Her birinin özelliklerini gösterir Allah Teala. Ve size iradenizi teslim aldığı zaman irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle durumu bildirir. Burası mutlulukların en üst noktasıdır. İrşada memur ve mezun kılmak bir kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada gerçekleşen bir muhteşem olaydır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Başka insanlarla siz kavga etmezsiniz. Onlara hadlerini bildirmek sizin göreviniz değildir. Ama sizin göreviniz onlara doğruları öğretmektir. Bu yüzden insanlar size fena halde içerleyeceklerdir. Biz bunca yıl okumuşuz, bu ilimleri öğrenmişiz. Şimdi o Kur'an'ın birisi çıkmış bize ilim öğretmeye kalkıyor diyeceklerdir. Ama onları kızamazsınız sevgili kardeşlerim. Onları da seversiniz. Bir gün ilmi öğreneceklerini ümit edersiniz. Şeytan onları hiçbir zaman bırakmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamadan bu dünyadan giderseniz kendinize ne kadar yazık edeceğinizi ancak öldüğünüz zaman anlarsınız. Mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde, yerlerde, göklerde,
bütün boyutlarıyla yaşamak varken bir çöp gibi bu dünyada yaşayıp bu dünyadan ayrılan, kapkaranlık bir dünyada mutluluğu hiç yaşayamadan ayrılan insanlar bunu sadece cehaletleri sebebiyle yaparlar. Mutluluğu hiç tanımadan, tanımlayamadan, yaşayamadan bu dünyadan çeker giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a ulaşmayı denemediyseniz kendinize yazık etmiyor musunuz? Mutsuzluğunuzun arkasında sakın başkalarını aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Sorun bize. Hangi konuda isterseniz bilgileri alın www.mihir.com'dan. Orada bütün istediğiniz suallerin cevaplarını bulacaksınız. Binlerce sualin binlerce cevabı. Ve mutluluğu bulacaksınız. Bizi izleyin. Size sadece saadeti ulaştırırız ve sizi sadece saadete ulaştırırız. Allah Teala bizi bu görevle görevlendirdi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâta el-müstakîm. Sırâta aleyhim ve dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde, daha açık bir ifadeyle bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok net ve açık olarak sizlere belirtmek istiyorum. Allah Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamanız için, hem de ahirette Allah'ın cennetinde enerji bedenlerinizde sonsuz bir hayatı mutluluk içinde yaşamanız için. Ve de sizleri o kadar çok seviyor ki, İki, mutluluğu da size takdim etmek üzere, sunmak üzere Allah-u Teala hazır. Siz mi ne yapacaksınız? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani Kur'an tabiriyle aminu olacaksınız. Aminu, iman etmiş olan anlamına gelen bir kelime. Lügat manası böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olmak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci amenü standartlarında. Sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar ikinci amenü standartlarında. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar üçüncü amenü standartlarında. Fizik vücutlarını teslim edenler 4. Nefslerini teslim edenler 5. İrşada ulaşanlar 6. Ve iradelerini Allah'a teslim edenler 7. amenü olma standartlarında. İşte 7 defa amenü oluş ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bu son neticeler daimi zikri gerektirir. Oraya sizi ulaştıracak da Allah'tır. Ama o noktaları bir kenara bırakalım. Mutluluk istiyorsanız, bu mutluluğu Allah-u Teala size bir hiç karşılığı teslim etmeye hazırdır. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ama sadece dilini söylemeyecek. Buradan, kalbinizden bir dilek olması lazım. Allah-u Teala diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Başlangıcını da söyleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Eğer bu talep buradan geliyorsa, şu kalbinizden geliyorsa, Allah Teala onu mutlaka değerlendirir. Diğerini de işitir ve bilir ama değerlendirmez. Çünkü orada kalbi talep yoktur. Kalbi talep yoksa iradi yapı yoktur. Biliyorsunuz temelde dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusu. Kalpten bir dileğin olması lazım. Kalbin bu dileği tasdik etmesi lazım. İslam'ın başka bir din zaten hiç olmamış. Allah-u Teala'nın kainattaki yegane dininin tek faktörü budur. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek Allah Teala'nın sizi
ne kadar çok, ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Bir tek dileğinizin karşılığında size ne garanti ediyor biliyor musunuz? Siz sadece dileyeceksiniz, geri kalan her şey Allah'a ait. Sizi üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılacak. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. O hedefiniz var ya, Allah'a ulaşmayı dileme hedefiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak ve kendi zatında ruhunuz yok olacak. Yani emanet sahibine teslim edilecek. Ama siz etmeyeceksiniz. Allah teslim alacak. Her şeye el koyacak. Size el koyacak. Diyecek ki sen artık benim kulum oldun. Öyleyse ben sana mutlaka yardım elimi uzatırım. A'dan Z'ye her şeyini hallederim senin. Bütün problemlerini hallederim. Mutlaka ruhunu bana ulaştırırım. İşte bu kadar. Siz mi Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz? Allah mı sizi kendisine ulaştıracak? Öyle mi? İşte Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Onlarla ilgilenmez. Allah dalalette olanları kurtarmaz. Dalalette olanlardan her kim, herkes dalalettedir başlangıçta. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Ve bir tek dilekleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri bu konu için yeter. Mutlaka Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bunun manası nefslerinin kalbinin yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmalıdır, dolmasıdır. Bunun manası ise o kişinin dünya mutluluğunu da %50'den daha yüksek oranda yaşamaya başlamasıdır. Adım adım sıfır dünya mutluluğundan sonuca doğru gidecek kişi. Nefsinin kalbi başlangıçta o kişinin %100 afetlerle dolu sevgili kardeşlerim. Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlerle dolu. Başlangıçta bir denge ortamında hayata giriyorsunuz. Kulvara herkes eşit şartlarda çıkar ve dünya bir yarıştır. Dünya hayatı bir yarıştır. Dileyen hayırlarda yarışır, dileyen şerlerde yarışır. Hayırlarda yarışanlar en sonunda hayırlarda yarışmaya başlayacaklardır. Adım adım her işleri hayra dönüştüğü için sonunda hayırlarda yarışanlardan olacaktır kişi. Diğeri şerde kalacaktır. Ömrü boyunca bu dünya üzerinde şer işleyecektir. Ölümünden sonra bir kabir azabı mutlaka yaşayacaktır. Kıyametten sonra ise mutlak olarak yeri cehennemdir. Öyleyse buyurun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, seçim sizin. Neyi tercih ediyorsunuz? Şu dünyada yarı yarıya bir mutluluğa ulaşmayı mı? Allah'ın garantisi oraya kadar. Ama siz isterseniz o yarı yarıya dünya mutluluğunu bir full dünya mutluluğu haline, bütünleşmiş bir dünya mutluluğu haline ulaştırabilirsiniz. Eğer isterseniz, ya Rabbi ben şunu gördüm ki ben sana ulaşmayı diledim. Sen de sözünü tuttun. Ruhumu sana ulaştırdın. Sen benim Rabbimsin. Sahibimsin. Madem ki bir söz verdin ve sözünü tuttun, öyleyse bunun sebeplerine bakıyorum. Şunu görüyorum, tevekkül.
ben seni kendime vekil tayin etmişim. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı dilemişim. Dilediğim anda sen bana vekil olmuşsun. Ve de vekaletini mutlaka benim ruhumu sana ulaştırmakla garanti altına almışsın. Gerçekleştirmişsin. Öyleyse fizik vücudumu teslim içinde ben inanırsam ki ben fizik vücudumu teslim etmek konusunda sağlam bir talebin sahibiyim. Bu seni vekil etmektir. Vekil olduğun andan itibaren sen beni mutlaka fizik vücudumda teslim alacaksın. Yani zikrin mutlaka çok büyük ölçüde artacak. Burada da bırakmazsın beni. Ben eğer daimi zikri de senden talep edersem ondan sonra sen beni daimi zikri içinde hazırlarsın. Oraya gene seni ulaştırırsın. Elbette benim de kendime düşeni yapmam kaydıyla. Öyleyse Allah'ın bir sözü mü var? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini ulaştıracağına dair kesin. İşte Rahat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah delalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi Allah'a yönelmiştir, münip olmuştur. Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Öyle söylüyor Allah Teala. Kim münip olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat Suresi 27. ayet-i kerime. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylemiş. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yünip olursa, onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatına, Allah'ın size üfürdüğü ruhu iade etmek mecburiyetindesiniz. Mutluluğunuzun kaynağı da, temeli de, esası da budur. Bu noktadan başlayan bir muhteşem dizayn sizi adım adım daha üst teslimlere doğru götürecektir. Siz ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren hayatınızın Allah'la ilişkisi olan her kesimi sanki bıçakla kesilmiş gibi bir değişime uğrayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Allah'a kul olacaksınız. Kurtuluşunuz garanti de mi? Bakın ne diyor Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesi. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَرَ اللّٰهُ لَعَدْ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor. Kim getirecek o günü? O getirecek, garanti ediyor. İnsan neyi garanti edebilir ki? Biz hepimiz sevgili kardeşlerim sadece birer mahlukuz. Hiçbir şeyi garanti edemeyiz. Garanti ettiğimizi düşünün. Yerine getirmemiz şartlara bağlıdır. Yerine getirebiliriz ya da getiremeyiz. O zaman garantimizin ne kıymeti var ki? Ama söz konusu olan Allah'sa sevgili kardeşlerim, bir sözü vermişse bize göre imkansız olan şartlarda da Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Siz birisine bir söz verdiniz, bilmem ne kadar tamam sonra bir ona karşı bir vaadiniz var, onu tahakkuk ettireceksiniz. Ama ecel geldi, aldı kişiyi. Ne oldu kişi? Vaadini yerine getiremedi.
her türlü faktör bizi hedefe ulaşmaktan men edebilir. Ama Allah'ı hiçbir faktör hedefe ulaşmaktan men edemez. Öyleyse Allah'ın söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Kim bana münip olursa, ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Rad 27'de de yehdi ileyhi men yünip diyor. Şura 13'te de yehdi ileyhi men yünip diyor. Allah'ın yönelini mutlaka kendisine ulaştırır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu iken, ki mutlaka öylesiniz, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, kim olursanız olun. Madde bir. Şu dünyada din adına hangi ilmin sahibi olursanız olun. Madde iki. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememişseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Hiçbir şey sizi cehennemden kurtaramaz. Ve Allah'ın ayetlerinden de gafilsiniz. Ya öyle mi diyenler olacağını düşünüyorum içinizde. Evet, ya öyle. Aynen öyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İki, gideceğiniz yer cehennemdir. İyi ama ben dünya kadar sevap işledim. Bu kadar sevaba rağmen, bu kadar derecat kazanmama rağmen cehenneme mi gideceğim? Allah-u Teala diyor ki, cehenneme gitmenin şartı kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Evet, sevgili kardeşim, buna rağmen diyelim ki sizin kazandığınız derecat şu anda kaybettiğiniz derecatından fazla. Nadir bir olay ama siz öylesiniz diyelim. Netice değişmez. Allah-u Teala amellerinizden eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz amellerinizden eksiltme yapıyor. Ve mutlak olarak gideceğiniz yer cehennem. Sadece aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Vel Asr suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki Vel Asr'e, Asr'a yemin olsun, zamana and olsun ki innel insane lefî hüsr. İnne muhakkak ki el insane, insanlar mutlak olarak hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama aminu olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hadi gelin bakalım kimler bulmuş bu hüsranda olanlar? Hüsranda olanları açıklıyor Allah-u Teala. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kimin günah tartıları ağır gelirse, sevaplarından fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsranda. Ameni olmayan herkes hüsranda. Yani ne kazanırsa kazansın bu dünyada derecat olarak, mutlaka o kişi ölürken kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak ölecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizin mutluluğunuz için konuşuyoruz. Sizin mutluluğunuz. Mutlu olmak istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Karar verin. İstemiyorsanız size söyleyecek sözümüz yok. Biz sizi davet edebiliriz sadece. Bütün güzellikleri anlatmaya çalışırız.
Ama karar merceği sizsiniz. Dikkat edin ki Allah burada iradesini devreye sokmuyor. İlahi irade, cüz'i iradenin, kişisel iradenin kendi iradesini ortaya koymasını istiyor. Talep sizden gelecek. Gelirse mutlak olarak kurtulacaksınız. Gelmedi, o zaman sakın Allah-u Teala'ya kabahat bulmayın. Neden beni yarattı da cehenneme atıyor? O atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. Kesin olarak bilin ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim cehenneme gidiyorsa onlar kendilerini cehenneme mahkum edenlerdir. Kimdir o cehenneme gidecekler? Ölçü açık. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Ameni olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Bir defa daha bakalım. Vel asri. Asra yemin olsun ki. Zamana yemin olsun ki. Zamana and olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllel lezîne âmenû. Sadece âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onun dışındaki herkes hüsrandadır. Herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Gerçekten bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha az olanlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme mi gider? İşte ispatı sevgili kardeşlerim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala aynen şöyle buyuruyor. İnnel lezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olanlardır. İkisini de kullanmış. Hem dünya hayatından razı, hem de dünya hayatıyla mutmain olanlar, doyuma ulaşanlar. Allah Teala diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yani şu dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olursanız olun, bir tane ölçü var. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Hangi ilmin sahibi olursanız olun, din ilminin A'dan Z'ye her şeyini bildiğinizi iddia edin, boşuna bir gayret sevgili kardeşlerim. Sadece iddia edersiniz. Realitede bir hiçsiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri. Ve zaten o ilimleri sebebiyle bu insanlar cehenneme gidecekler. Hemen arkasından Allah Teala söylüyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne diyor? Ne diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle bima kânû yeksibûn, iktisap ettikleri şeyler ile, iktisap ettikleri dereceler. Demin söyledik ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Onlar da âmenû olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu ayette aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer bir defa kesin olarak cehennem. Yetmez. Bu insanlar cehenneme gidecekler.
hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyle cehenneme gidecekler. Yani sevgili kardeşlerim, 28 senedir sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Bu çabuk çabuk geçen yıllar arkada iz bırakıyor. Sözlerimizi anlayanlar oldu, anlamayanlar oldu. Ama anlamayanlar için kurtuluş yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an'ı unuttular. Özellikle bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Bu kavim bir cihan hakimiyetinden sonra gelen kavimdir. Onların torunlarıyız. Cihan hakimlerinin torunları. Onlar bu size anlattığım muhteva itibariyle dünyaya hükmettiler. Bu muhteva Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindedir. Ve temel konuların, bütün kilometre taşlarının unutulduğu bir noktada yaşıyoruz. Bu size anlattığım muhteva 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşıp tabi olma safhası, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etme safhası, fizik vücudu teslim etme safhası, nefsi teslim etme safhası, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etme safhası. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Osmanlı mı diyorsunuz? Yükselme devri boyunca Osmanlı hanedan olarak, ordu olarak, ilmiye sınıfı olarak, halk olarak bütün dünyaya örnek bir topluluktu. Avrupa'ya adalet götüren, Avrupa'ya Allah'ın kimliğini öğreten, ancak Allah'ın emirlerini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirenlerin adaleti tam temsil edebileceklerini bütün Avrupa'ya ispat eden, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren, Akdeniz'in güneyinin de kuzeyinin de hakimleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Biz onların torunlarıyız. Öyleyse layık olduğunuz şanın hürmetine Allah'a yaklaşmaya çalışın ki onlar gibi olabilelim. Ondan evvelkiler, onlar sahabe. Kur'an-ı Kerim bu 7 safhanın 7'sini de sahabenin gerçekleştirdiğini söylüyor. Neyle gerçekleştirmişler? O dilekle başlamışlar her şeye. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Evet, dilemişler. Dilemişler ve Tağut'a kul iken Allah'a kul olmuşlar. Öyle mi? İşte gelin bakalım beraberce ayete, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenevut tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar diyor, tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Yani tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala ve müjdeyi veriyor. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu kadar.
Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun kulu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olmak şerefine ulaşmışlar. Peki Allah'ın emrine? Zariyat 56'da diyor ki Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla değil, başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bütün insanları da, cinleri de Allah Teala başka bir şey için yaratmamış. Allah'a kul olsunlar diye. Kulluğun başladığı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Peki, sevgili kardeşlerim, evliya olmak deyince ne anlıyorsunuz? Evliya nedir? Kimdir? Nasıl bir kimliği vardır? Bir defa evliya kelimesi her ne kadar bizim Türkçemizde tekil olarak kullanılırsa da Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır deriz. Hacı Bektaş Veli mi? O da evliyadır deriz. Mevlana Celaleddin'in Rumi mi deriz? O da evliyadır deriz. Ama aslında velidir dememiz lazım. Veli dost demek. Evliya da dostlar. Kimin dostları? Allah'ın dostları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Bu nasıl bir eylemdir? Kim tağuta dostken, tağutun dostuyken Allah'ın dostu olur? İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde? Şöyle buyuruyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Gidecekleri yer cennettir. Mahzun olmazlar, cennette mutlu olacakları için mahzun olmazlar. Korkuları da yoktur cehenneme gideceğiz diye. Mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kânû yettekûn. Onlar âmeni olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşrâ fil hayâtet dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Ne olmuş, ne olmuş? Bu Allah'ın evliyasına nereden evliya olmuşlar bu insanlar? Aynı sebep sevgili kardeşlerim. Âmeni olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dünyada da mutluluğu kazanmışlar. Ahirette de mutluluğu kazanmışlar. Arkasında hep aynı sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi. Kalbinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin, buradan dileyin, kalbinizden dileyin. Dileyin ki kurtuluşa eresiniz. Dileyin ki Allah'ın evliyası olasınız. Derler ki, evliya mı dedin? Oo, onlar asırlarca evvel varmışlar. Aa, benim canım kardeşim, hiç bu devirde evliya mı olurmuş? İşte bunlar söyleniyor. Evet, olurmuş. Etrafınızda şu anda yüz binlerce evliya var. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren herkes evliyadır. Ne olmuştur? Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Tağutun evliyası olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu, Allah'ın evliyası olmuştur insanlar. Bir tek dilekle.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Dahası, sevgili kardeşlerim, demek ki tağutun kulu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, tağutun dostu Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah'ın ayetlerinden gafiller, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse hüsranda olanlar gidecekleri de yer cehennem. İşte hüsranda olanlar için bir başka ayet-i kerime, Yunus suresi 45. ayet-i kerimesi. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a milaki olmayı yalanlarsa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a milaki olmak ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a sahibimize ulaştırmak. Kim bunu inkar ederse Allah Teala burada tekzip kelimesi kullanmış, yalanlama kelimesi kullanmış. İnkar konusunda küfür kelimesini kullanıyor. Gizleme konusunda ise ketmetmek kelimesini kullanıyor Allah Teala. İşte bakınız ne diyor Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz insanlara kitaplar indirerek beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen insanlara onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Kitaplarda hidayeti açıklamamıza rağmen, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen, bütün açıklamalarımıza, beyanımıza rağmen o insanlar ki ayetlerimizi ketmederler diyor. Yani bilerek, isteyerek gizlerler. Hidayeti gizlerler. Hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu gizlerler. Ne yaparlar bu insanlar? Derler ki hidayet mi? Hidayet doğru yoldur. Bir kısmı doğru yolla yetinmez, dost doğru yoldur der. Bir kısmı doğru yoldur der. Dikkat edin ki hidayet kelimesinin içine ne yol kelimesi vardır, ne de doğru yol kelimesi vardır. Hidayet ulaşmak demektir, yol demek değildir. İnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Yani Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Niçin kendisine ulaştırmasıdır diyoruz? Ayet son derece açık. Şura 13'te Allah Teala kelime kelime diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaya ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır mutlaka diyor. Nereye ulaştırıyormuş? Kendi zatına. Niçin? Çünkü insanda bir emaneti var. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik. Allah ruhundan üfürmüş. Evvela bizi canlı olarak yaratmış, doğuşumuzda üfürdüğünü söylüyor. Canlı olarak yaratmış ve üfürmüş ruhundan. Sonra bize efidet vermiş, vaatler, görme, işitme, idrak etme yetenekleri vermiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın cennetine ulaşmak, şu dünyada da dünya mutluluğunun en az yarısını elde etmek. Ya da dilememek. O da insanların elinde. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse gidecekleri yer cehennemdir dedik ve gösterdik. Ayetlerle dilemezlerse tağutun dostlarıdır onlar. Bir misal daha ister misiniz? Allah'ın dostluğunu kazanmak veya tağutun dostluğunu kazanmak. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur, evliyasıdır, velisidir. Veli kullanmış. Veliyyüllezine onların velisidir diyor. Allahü veliyyüllezine onların velisidir. Aminu. Aminu olanların velisidir. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minezzulümati zulmetlerden ilen nuri nura. Kimleri? Amini olanları. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Devam ediyor ama ayet-i kerime. Vellezine keferu evliyahümüt tagute. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürürler. İhraç edilirler. Ulaştırılırlar. Nurdan zulmete. Bu ikisinin bileşkesinde Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi var. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ne demek? Şeytanın tağutun kulu olursa veya şeytanın tağutun dostu olursa, ikisi de ömrünüz boyunca devam eder. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, dilediğiniz anda hem şeytanın ve tağutun kulu olmaktan kurtulursunuz, hem de şeytanın ve tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Arkasında diyor ki Allah Teala eğer Allah'ın yardımı olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bunun manası Allah layık olanların nefsini tezkiye ederdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tağutun, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olanların münkerle ve fuhuşla emrolunacaklarını ve onları yapacaklarını söylüyor. Kurtulmanınsa bir tane yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir yol yok.
mutsuzluktan kurtulmak için, dalaletten kurtulmak için ikinci bir yol yok. Rahat 27'de Allah dalalette olanları bırakır diyor.

Cennet mutluluğu olayı görüyoruz sadece, zannetmeyin. Bu olayın içinde dünya mutluluğu da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, dileyenler de olayları yaşarlar. Birinci basamaktasınız. İkinci basamak olayların değerlendirilmesi. Burada insanlar sahip oldukları ilmin muhtevasını koyarlar davranışlarıyla ortaya ve genel olarak insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası Allah tarafından seçilirler. Allah tarafından seçilmeyenler sadece başkaları, kendileri Allah'a ulaşmayı dinlemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Onlar seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar diye anlatılır bu insanlar. Kalplerinde maraz olanlar diye anlatılır. Kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olarak anlatılır. Hepsi aynı hüviyetteki insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve kendileri ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Geri kalanı seçilir. İkinci basamak, seçildiniz. Peki sonra? Sonra, bundan sonrası sizin elinizde. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa çıkarsınız, kurtuluşunuz olur, ya da dilemezsiniz. O zaman ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız demektir hayatınız boyunca ve gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazsınız. Peki dileyenlerin günahları sevaplarından fazla değil mi? Fazla. Günahları sevaplarından kat kat fazla. Ama Allah Teala bakınız ne yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah derhal görüyor, işitiyor, biliyor. Üçüncü basamaktasınız. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki gerçeği oluşturuyor. Diyor ki Allah Teala orada, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve öyle yapın ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah bunu işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelli eder üzerinizde. Bu tecellinin neticesinde gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastanızın üzerindeki kışaveti alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, bunların hepsi birer engeldir, işitme hastanızın üzerindeki mührü açar, kalbinizdeki mührü açar, kalbinizdeki ekinneti dışarı alır, yani idraki önleyen müesseseyi, ilahi kompütürü alır oradan ve onun yerine yeni bir ilahi bilgisayar koyar. İhbat, muhbit olursunuz. Allah'a, Allah'ın size verdiği ilmi, irşat makamı vasıtasıyla verdiği ilmi anlamaya başlayan birisi olursunuz. Yedinci basamaktasınız. Üçüncü basamakta dilediniz. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli geldi. Beşinci basamakta gözleriniz ve görme hastanız açıldı. Altıncı basamakta kulaklarınız ve işitme hastanız açıldı. Yedinci basamakta kalbiniz ve kalbinizdeki idrak hastası açıldı. Yedi tane furkan aldınız. Her furkan size günahlarınızın 7'de biri kadar derecat kazandırdı ve günahlarınızın hepsi sevap hanenize günahlarınız kadar rakam kaydedilerek örtüldü. Manası sevaplarınız günahlarınızı aştı. Bu noktada Allah'ın cennetine ehil oldunuz sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu noktaya Allah onu
otomatik

olarak ulaştırır. O kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. En çok 6-7 dakikalık bir zaman parçası. Allah'laşmayı kalpten dilemişseniz, çuğranıcınızdan, kalbinizden dilemişseniz, Allah onun en kesin şekilde bilincindedir. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Dilemeyenlerin dereceleri onların hayatlarının sonuna kadar Allah-u Teala tarafından muhafaza edilir. Ama hayatlarının sonunda eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşlerse, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsa bile amellerinde eksiltme yapar Allah-u Teala onların. Hicaz suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah Teala. Amellerden Allah eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden. Dilemeyen bir kişi aynı zamanda şirktedir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, hacet namazını kıl demek. Ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bütün fırkadaki ayrı ayrı fırkalarda olanlar. Onlar ayrı ayrı hizipler oluştururlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, onlar gibi şirkte olmayın diyor. Fırkalar ayrılanlar gibi. Bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Geri kalanlardan hiçbir fırkanın felaha ulaşması mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içerisinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilediyseniz Allah Teala sizi mutlaka bu evrelerden geçirecektir. Bundan sonra kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecektir. Kalbinizi Allah'a döndürecektir. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacaktır. Ve sizi zikir yaptığınız zaman kalbinize giren %2 rahmetle huşu sahibi kılacaktır. Mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah-u Teala'dan ki sormak mecburiyetindesiniz, sizi ona ulaştıracaktır. Üzerinize farzdır. Ve de tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz başkalarından farklı değil. Ama bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Yani nefsinizin kalbine fazıllar girip Allah'ın kalbinize yazdığı, bu noktada yazdığı, tabiyet sırasında yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı girdiği zaman rahmeti ve salavatı da girer. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmeye, temizlemeye başladınız. Bu yüzde arttıkça nefsinizin kalbinde, nefsiniz her geçen gün afetlerden kurtularak fazıllarla, faziletlerle donatılacaktır. Sonra ruhunuzu 7 tane gök katından aşırarak Allah'a ulaştıracaksınız. Her bir gök katında nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirilecektir. Böylece başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle
7 kere %7 %49 eder. %49 fazıl birikimi sizi bir sonuca ulaştıracaktır. %49 fazıl, %2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nura ulaşacaktır. Başlangıçta nefsinizin kalbinde sıfır nurla dünyaya geldiniz. Dengeyi ruhunuz sağlıyordu ama ruhunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an affedersiniz mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an sizi terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. İşte ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikmiştir. Yani nefsinizin kalbinde %51 nur birikmesi demek şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi demektir. Nefsinizin kalbinde biriken fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Oysa ki başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doluydu. Hepsi Allah'ın bütün emirlerine karşıydı. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek istiyorlardı. Bu yüzden devamlı bir çatışma halindeydi iç dünyanız. Buraya ulaştığınız zaman bu çatışma yarıdan daha aşağı düşecektir. Davranışlarınızın %51'i dünya saadetini size yaşatacaktır. Dünyada mutluluğu yaşayacaksınız. %51 oranında ama davranışlarınızda yarıya yakını hala yanlış olacaktır. Ama siz bu noktaya ulaştığınız zaman 3. kat cennetinde sahip olacaksınız. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğun kesin teminatı. Bunları size boşuna söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bir tek muradımız var. Sizin, hepinizin kurtuluşu. Felah bunun arkasında. Kurtuluş demek. Öyleyse Allah-u Teala'ya dua edelim ki sizleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın diye. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salavat.

hem dinle saadeti, hem dünya saadeti hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Cenab-ı Hak ve iyyake nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz Allah'ı sevenleri, birbirlerini Allah için sevenleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sevgiden başka ne var ki? Sevgi, Allah-u Teala'nın bizlere en büyük hediyesidir. Kalplerimizi telif edecek olan, birleştirecek olan, bizleri mutluluğa ulaştıracak olan en güçlü araç, en güçlü vasıta, en kuvvetlisi sevgidir. Mutluluk mu? Sevmenin fonksiyonudur. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Allah'ı sevdikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevdikçe başka insanları seveceksiniz. Sevginin kaynağı Allah'tır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgi ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Nefret nefsimizin afetlerinden bir tanesi. Nefsimiz %100 afetlerden oluşmuştur. Doğunca %100 afetlerle olan bir nefs kalbinde düşmanlıkla, kinle, nefretle nefsimizin kalbi dolu olarak hayata başlarız. Ruhumuzda da buna mukabil sevgi vardır, sempati vardır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Öyleyse mutluluk sevmek ise, mutluluğun yolu sevmekten geçiyorsa, bir insanın mutlu olmasının temelinde, mutlak saadete ulaşmasında en büyük faktör sevginin nefrete hakim olması ve nefretin sonunda bizi tamamen terk etmesi, yerini bütünüyle sevgiye vermesidir. Mutluluk sevginin nişanesidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Allah'ı seveceksiniz. Ondan hoşlanmakla başlayan hayatınız Allah'ı sevmekle devam edecek. Sonra Allah'a aşık olmakla devam edecek. Sonunda da Allah'a hayran olacaksınız. Bir sevgi merdiveninden çıkış bu. Yukarıya doğru, mutluluğa doğru çıkış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her açıdan mutluluğun var olduğu bir dünyada yaşamak ister misiniz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Biz de size böyle bir suale karşı başka bir sual soracağız. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Sevin. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeye çalışın. İşte bu sevmek size zor gelecek. Çünkü sevgi hak edilir. Sevgili kardeşlerim, ama bu bir bütün müessese değildir. Sevgi hak edilir ama sizin çevrenizdeki insanlara sevgi duyma konusundaki gayretiniz sevgiyi daha kolay mümkün kılar, daha çabuk arttırır, yetmez. Sevebilmeniz için mutlaka nefsinizin kalbine sevginin yerleşmesi şarttır. Yoksa sevemezsiniz. Sevginin dizaynına dikkatle bakın. Normal sevgiden bahsetmiyoruz. Onun ötesindeki bir sevgi sizi mutlu kılabilir. Yoksa ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle oluşmuş ve bunlardan bir tanesinde sevgi. Elbette sevme müessesesi iç dünyanızda herkesinki kadar bir seviyede vardır. Mesele nefsinizin kalbindeki nefretin ruhunuzun kalbindeki sevgiyi örtmesi veya örtmemesidir. Ne kadar bir dünya sizin için sevgiye dayalıysa, geri kalanı nefrete dayalıdır. Öyleyse bütün insanların ruhlarının kalbindeki sevgi eşit değildir. Nefsinizin kalbindeki nefret ne kadar çoksa, ruhunuzun kalbindeki sevgi o kadar azdır. Tersi de geçerlidir. Ruhunuzun kalbindeki sevgi ne kadar çoksa, nefsinizin kalbindeki nefret o kadar azdır. Öyleyse bu müesseseye ait olduğu yere oturtursanız, sevgiyle nefret toplamının her zaman birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Ortalama 10 puanlık bir dizayn içerisinde ikisinin toplamı daima 20 edeceğine göre, eğer nefsinizin kalbinde 13 puan sevgi varsa, ruhunuzun kalbinde sadece 7 puan, ruhunuzun kalbinde 13 puan sevgi varsa, nefsinizin kalbinde sadece 7 puan nefret vardır. Ruhunuzun kalbindeki sevgiyi 15 puan kabul edersek, nefsinizin kalbinde sadece 5 puan nefret vardır. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur, ruhunuz 19 tane hasletten oluşur. Sevgi 19 tane hasletin sadece bir tanesidir. Nefret de 19 tane afetin sadece bir tanesidir. Bütün afetler ve hasletler zıtlarıyla bütünü teşkil ederler. Nefsinizin ve ruhunuzun kalpleri toplamı hep aynı sonuca ulaşır. Toplam daima 10'ar puanlık bir dizayn söz konusuysa toplam daima 20'dir. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Her şeyden önce sevemedikleri için, nefret ettikleri için, kin duydukları için, başkalarını kalplerine bir dost olarak yerleştiremedikleri için, özellikle Allah'ı sevemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, mutsuz insanla mutlu insan birbirinden Allah'ın standartlarında ayrıdırlar. Mutlu insan
1: üç ayrı cepheden bu mutluluğu yaşayan bir insandır. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutludur. İki, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. İç dünyadaki mutluluğun arkasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi yatar. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. Huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, hüzün vardır. Bir insanın iç dünyasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin afetlerinin yok olarak, ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletlerin, nefsinizin kalbini tamamen doldurması yatar. Mutluluğun temelinde bu yatar. Nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel bir hüviyete bürünmesi. Nefsinizin kalbindeki hasletlerle ruhunuzun kalbindeki afetler birbirinin tersi hedeflere yöneliktir. Nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini çiğnemek ister, yapmamak ister. Nefsinizin kalbi Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek ister. Buna göre yaratılmıştır nefsinizin afetleri. Allah Teala hepinizi eşit şartlarda hayat yarışında kulvara ulaştırır. Nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa ruhunuzun kalbinde de o kadar hasret vardır. Hedefiniz nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edip ruhunuzun hasletlerini nefsinizin kalbine yerleştirmek, monte etmek. O standartlar içinde mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn mutluluğun simgesidir. Kişinin iç dünyasında nefsindeki bütün afetlerin yok olması, öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, isyan, iptilalar, cibrilik, cehalet, bunların her biri ayrı bir afettir. Bunların zıtları ise ruhunuzun kalbindeki hasletleri ifade eder. Öyleyse iç dünyanızda mutluluk nefsinizdeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Yok edebilir misiniz? Evet. Allah Teala bunun için size yardım etmeye hazır. Allah Teala bizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım? Sadece sizlerin mutlu olmasını ister. Onun için yaratıldınız. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevgisiyle Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. Onun sevgisi sizin içindir. Kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. En üstün vasıflarla donattığı insan ve en çok insanı sever. Ve en çok sevdiği mahluk olan insanın, yani sizlerin mutlu olmanızı ister sadece. Öyleyse Allah'ın
2: insanı yaratmaktan murade, insanın mutluluğu, saadeti yaşamasıdır. Allah'ı tanıyarak yaşayabilir. Hidayetle yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa mutluluk yoktur. Hidayet nedir? Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Başka bir kelime kullanarak aynı sıralamayı net bir şekilde herkesin anlayabileceği bir dile sokabiliriz. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun veçin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Hidayet, Allah'a teslim demektir. Peki ruhumuz nasıl Allah'a teslim olur? Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında yok olarak. İşte Âl-i İmrân 73, innel hüdâ hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara 120, inne hüdallâhi hüvel hüdâ. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallâhi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüdâ hidayettir. Bu ruhumuzun teslimi. Fizik vücudumuz için de Allah-u Teala teslimi şart kılıyor. Bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini görüyoruz. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Veçin Allah'a teslimi. İşte bu veçin hidayeti. Sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslim edilmesi. Neyle mümkün? Daimi zikirle mümkün. Sadece daimi zikrin sahipleri nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını Allah Teala ulul elbab olduklarını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve diyor Allah Teala sahabe için onlar yani sahabe hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri Âl-i İmrân 190 ve 191 daimi zikrin sahibi olanları anlatıyor. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmak, ulul elbab olmayı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamına Allah-u Teala'nın onları tayin ettiğini, hepsinin mürşitler olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmakla mümkündür. Allah-u Teala iradenin teslimi safhasını bir farzla noktalamış. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezîne ettekullâhe hakka tukâtihi. Ey âmeni olanlar, takva sahibi olun. Bi hakkın takvanın sahibi olun. Ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bu teslim, bi hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın teslimi, iradenin de Allah'a teslimi. Allah Teala iradenin tesliminde hakkul yakine ulaşmayı vurguluyor. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, fakat hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmek, bu hakkı görerek gerçekleşen bir metinidir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslimi. Neyi sağlar? Allah-u Teala'nın kişiyi irşat makamına ulaştırmasını sağlar. Allah-u Teala'nın kişiyi mürşit kılmasını sağlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Ne zaman bir kişi iradesinde Allah'a teslim etmek isterse, salâh makamının 4. makamında, 4. kademesinde irşada ulaştığı zaman kişi, teslim edeceği son şeyi, iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelmiştir. İradesini Allah'a teslim etmek için talepte bulunacaktır. Bu teslim 19. defa onun nefsinin kalbindeki müzeyyen olmayı gerektirir. Ve bu müzeyyen olma standartlarında kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Ve kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlandığı noktaya dikkatle bakın. Bu noktada o kişi kendi iradesiyle bir şey yapmayacaktır. Allah-u Teala devamlı ona emirler verecektir. Bu emirleri gerçekleştirecektir kişi. O zaman görecektir ki Rabbi kendisini, onu yaratan Yüce Allah, o kişiyi, o kişinin kendisini sevdiğinden çok daha fazla seviyor. Öyleyse böyle bir dizaynda sevginin muhtevasına dikkatle bakın. Bu sevgi hakkul yakin sevgisidir. Rabbini gören kalp gözüyle Allah'ın kendi zatını gösterdiği bir kişinin o gaybi imanının tahkiki imana dönüştüğü noktada var olan en büyük sevgidir. Allah'a karşı duyulan sevginin en büyük boyutu Allah'ın zatının görüldüğü noktadan itibaren şekillenir. O sevginin 1. kademesinde irşat makamını Allah'ın tayin ettiği kişiler vardır. Daha üst kademesinde bütün kavimlerdeki resuller vardır. En üst kademesinde ise her devirde yaşamakta olan insanların arasında her devirde devrin imamı vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Aranızda mutlu olmayı istemeyen birisi var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Sevgili kardeşlerim, hiç ihtimal veremiyorum. Bir insan düşünemiyorum. Mutsuz olmayı isteyen bir insan, mutlu olmayı istemeyen bir insan. Ama şunu görüyorum, herkes mutsuz. Neden mutsuz? sadece Allah'ın kendilerini mutlu olmaları için yarattığını unuttukları için ve Allah'a değil de nefslerine teslim oldukları için. Unutmayın, doğumunuz anından itibaren şeytan sizinle devamlı beraberdir. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri, emirleri yerine getirmemeye yöneltmek için hep sizinle beraberdir. Hiç vazgeçmez. Bir karar verdiğiniz zaman o karardan sizi caydırmaya çalışan, sizi kendinize mahcup edecek olan o iblistir. En basit şeylerde, herhangi bir şey yapmak istiyorsunuz evde, ikinci bir alternatif aklınıza getirerek o kararı verdikten sonra sizi o karardan caydırmaya çalışan işte o iblistir. Her seferinde caydırmayı başarabilirse, yeni bir alternatifle o kararınızın da yanlış olduğunu size ispat etmeye çalışır. Deneyin. Hayatınızın her saniyesinde, vereceğiniz her kararda sizin karşınızda bir düşman vardır. O iblistir. Ve sizi verdiğiniz her kararın zıttı olan bir tesirle o karardan caydırmak için devamlı bir uğraş halindedir. Maksadı ne? Her kararınızdan cayışınızda size sizin ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu ispat edecektir. Ve böylece iradenizi gerçekten zayıflatmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir emri var. Eğer bir konuda karar verirsen o kararında sebat et diyor. O kararın üzerinde dur, sakın vazgeçme diyor. Karar verene kadar onlarla istişare et diyor sahabeyle. Onların da fikrini al. Ama kararını verdikten sonra, ki kararı verdiren Allah Teala ona, ondan sonra sebat et diyor kararında. Sakın diyor vazgeçme. Neden? Çünkü iblis devamlı vazgeçirmeye çalışacaktır. Vazgeçtiği takdirde vazgeçme kararının da yanlış olduğunu ispat etmek için yeni alternatifler ileri sürecektir. Eğer başarabilirse bir defa daha ondan da vazgeçmesini, yeni bir karara varmasını sağlayabilirse ondan da vazgeçtiği için onu yerecektir. Ve yeni bir kararın arkasından daha yeni bir kararın ard arda gelmesini ve o kişinin iradesini yanlış istikamette kullandığının ona ispatıyla o kişiyi huzursuz etmek için iblis her şeyi yapacaktır. Herkes için geçerli. İşte Allah'a teslim olanlar, ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim edenler bundan korkmazlar. İblis onlara da söyler ama bu kulaktan girer, ötekinden çıkar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman iradenizi Allah'ın iradesine bağlarsanız, o noktadan sonra emirleri siz vermeyeceksiniz. Allah verecek, size düşen şey sadece itaattir. Onun ne kadar büyük bir zevk olduğunu, size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini ancak o zaman anlayabileceksiniz. Ondan evvel hep kendinizin emrindeydiniz. Başlangıçta %100 nefsinizin emrindeydiniz. Sonra nefsinizin emrinde olmanız azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Nefsinizin afetleri tamamen bitince artık siz ruhunuzun emrinde, yani dolaylı olarak Allah'ın emrinde oldunuz. Ama burada Allah Teala size emirlerini iletmiyordu. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere programlandığı için, nefsinizde de hiç afet kalmadığı için, nefsiniz de faziletlerle dolduğu için, faziletlerin de fazılların da durumu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek üzere onların programlanması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi oldunuz ama kendi iradenizle. Ne zaman ki iradenizi Allah'ın iradenize bağladınız, o noktadan itibaren emirleri Allah vermeye başladı. O zaman sizin iradeniz yok artık devrede. Allah'ın iradesi var. Allah'ın iradesi sizi sadece sonsuz mutluluklara ulaştıracak olan bütün seçimleri otomatik olarak yapacaktır. Sizin seçmek diye bir zahmete girmeniz gerekmiyor. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Her emrin yerine getirilmesinden sonra da arkasındaki hikmeti öğrendikçe Allah'a karşı sonsuz bir hayranlık duyacaksınız. Ve sizi öylesine büyük bir mutluluğun içine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd edecek ve şükredeceksiniz. İşte insanların mutsuz olmasının arkasında o insanların nefslerine ve dolayısıyla şeytanın adımlarına tabi olmaları yatar. Hayata geldiğiniz andan itibaren nefsi afetlerle %100 dolu olan birisiniz. Evet, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Bu da bir vaka. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başa baş bir pozisyonda hayata giriyorsunuz. Ruhunuzun hasletleri de faal, nefsinizin afetleri de faal. Ve eşitlik sağlanmış durumda. Pozitifler ve negatifler birbirine eşit. Her ikisi de kendi saflarını %100 dolduruyor. Ve hayata adım atıyorsunuz. Devamlı nefsiniz size bir şeyler telkin ediyor. Allah'ın emretmediği şeyleri telkin ediyor. Allah'ın emirlerini çiğnemenizi telkin ediyor. Yasak ettiği şeyleri işlemenizi telkin ediyor. Dikkat edin. Allah sizinle doğumunuzdan itibaren konuşmaz. Ama şeytan devamlı size telkinde bulunacaktır. Hiç vazgeçmez. Hayatınız devamlı bir standart içinde, hep Allah'ın güzelliklerinin dışında yaşamanız için şeytanın telkinleriyle geçecektir. Sadece bir tek muradı vardır: sizi mutsuz etmek. Böyle bir dizaynın içerisinde iblisi iyi tanıyın. Ne zaman içinizdeki bir ses Allah'ın size emrettiği bir şeyi türlü bahanelerle yaptırmamaya çalışıyorsa, bilin ki onunla karşı karşıyasınız. Bu sinsi düşman sizin içinizdeki o sesi çok ustaca taklit eder. Siz de bu içinizdeki söylenen sözlerin sizin kendi düşüncenizin söze dökülmüş şekli olduğunu düşünürsünüz. Kendinize ait zannedersiniz. Bu kurnaz mahluk bunun arkasına saklanarak sizi devamlı huzursuz etmek için aklınıza gelmeyecek çeşitli hünerlerin sahibi olarak sizi devamlı huzursuz etmek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymaz. O iblistir. O şeytandır. Ve sizi alaşağı etmek için, Allah'tan koparmak için, kendi safına almak için elinden gelen her şeyi yapar. Düşünün sevgili kardeşlerim, başarısının ölçülerini bir düşünün. Bugün zulmani kelimelerin tekrarıyla oluşturulan transandantal meditasyon dünyadaki hastanelerin çok büyük bir kısmında, %90'dan fazlasında
1: bir tedavi vasıtası olarak kabul görmüş durumda. İnsanı stresin üst boyutlarına ulaştıracak olan bir yanlış uygulama, şeytani bir müessese insanlara doğruymuş gibi yutturulmuş. Bunu gerçekleştiren iblistir. İki tarafta da iblis var. Bunu teklif eden kişi iblisin tesiriyle teklif ediyor. Açıklamaları iblisin açıklamaları olarak teklif ettiği kişiye ulaştırıyor. Teklif ettiği kişiyi de şeytan ikna ediyor. İki tarafta da söz sahibi hep o. Böyle bir danışıklı dövüş müessesesinde insanların hep mağlup olmasının arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın emirlerini hiçe saymaları, mutluluklarının vasıtalarını unutmuş olmaları. Eğer o insanlar zikir yapsalardı, daimi zikre ulaşmadan da doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt edebileceklerdi. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar zikir yapmıyorlar. İnsanlar zikir yapmadıkları için devamlı şeytanın tesiri altındalar. Nerede bir kavga körükleniyorsa iki tarafta da şeytanın telkinleri bunu sağlar. Taraflardan birine öbürünü kızdıracak bir hususu telkin eden iblis, bu tesir karşı tarafa ulaştığı zaman hemen ona telkinde bulunur. Bak, sana bunu yaptı, sen ona cevap vermezsen herkes seni korkak birisi zannedecek. Bu sana bunu yapan adam da senin zaten bir korkak olduğunu biliyor. Muradı ne? İkinciye, birinciye cevap vermeyi, ona onun kendisine davrandığından daha sert bir şekilde davranmayı telkin etmek. Ve böylece öfke spiralini yukarıya doğru yükseltmek. Ve neticede en ağır suçlara kadar insanları teşvik etmek. En son sonuç birinin mezara, ötekinin hapse girmesi veya ötekinin de haksız bir sebepten öldürdüyse idama mahkum edilmesi. Ne oldu? Ulaştı hedefine. İnsanları mutluluğu yaşayamadan bu dünyadan ayırdığı gibi daha ötesi de var. Nefslerinin afetlerine yenilerek bu neticeye ulaştıkları için cehenneme mahkum etti insanları. Dikkat edin, Allah'ın koyduğu kanunda ancak kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla ise Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamak üzere harekete geçmeniz lazım. Sıfırlayabildiğiniz yer daimi zikirdir. Ne olur daimi zikrin sahibiyseniz? Daimi zikrin sahibiyseniz nefsinizdeki bütün afetler zikir sebebiyle yok olmuştur. Neden? Yerlerini fazıllar tamamen işgal ettiği için, %98 fazıl işgal ettiği için, %2 de rahmet işgal ettiği için hepsi nurdur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani nefsinizin size olan emirleri hep Allah'ın emirlerini asla yapmamak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek iken, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin de size emri Allah'ın bütün emirlerini yapmak, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Ruhunuzun emri mi? Zaten oydu. Doğuşunuzdan beri ruhunuz hep Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeniz, yasak ettiği fiilleri işlememeniz için vardır. Onu telkin eder devamlı. Peki muradı nedir?
2: arkasında yatan bir tek sebep var. Allah'ın size ruh vermesinde, ruha programladığı şey tekamülün son mertebesi olmasında, sadece bir tek muradı var, ruhunuzun emrinde olun da Allah'ın sizin için uygun gördüğü mutluluğu yaşayın. Yaşadıkça Allah-u Teala'ya şükredin, hamd edin diye. Neden bu kadar çok Allah'ın mutluluğunu yaşayan insanlar Allah'a şükrediyor, hamd ediyor? Bakıyorlar, dünya kanadında Allah-u Teala onlara her şeyi vermiş. Ahiret kanadında gene vermiş. Dünya kanadında ne vermiş? Mutluluk vermiş. Nefslerinin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi nereye ulaşmış? İç dünyasında sulh ve sükûne ulaşmış. Nasıl? Nefsinin kalbindeki afetlerle ruhunun kalbindeki hasletler devamlı bir savaş halindeyken doğumundan itibaren, neden savaş halinde? Nefs Allah'ın bütün emirlerinin çiğnenmesini ister. Ruh sağlığın bütün emirlerinin yapılmasını. Nefs Allah'ın yasaklarının, Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yerine getirilmemesini, ruh ise Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi ister. Öyleyse iki ayrı cephede iki düşman var içinizde. Nefsiniz ruhunuzla devamlı savaş halinde. Ve yapıları icabı, ikisi de kendi dediklerinin yapılmasını ister. Bu sebeple taraflardan biri her olayda mutlaka rahatsız olacaktır. Huzursuz olacaktır. Kendi dilediği yapılmadığı için. Öyleyse içinizde devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Nefsinizin her dediği yapıldığı zaman ruhunuz buna itiraz edecektir. Bunu istemeyecektir. Çünkü nefsinizin afetlerinin talepleri yerine getirildiği zaman arkasından duyacağınız şeyin huzursuzluk olduğunu ruhunuz çok iyi biliyor. Allah-u Teala'nın size verdiği ruhunuz mutluluğu yaşamanız için verilmiştir. Diyor ki biz insanı, yani nefsi, bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Bir takvimde belli bir zaman parçasında ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfil-i safiline reddettik diyor. Yani bu hedefe ulaşmadığı için, tam zıttını yaptığı için kişi, nefsinin ve şeytanın esiri olduğu için onu esfel-i safiline reddettik diyor. Aslında Allah-u Teala'nın muradı açık ve kesin. Bütün insanları Allah-u Teala bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Çok seviliyorsunuz. Tahmin edemezsiniz ne kadar sevildiğinizi. Bilemezsiniz. Sizi o kadar çok seviyor ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizin ibadetlerinizin, namaz kılmanızın, oruç tutmanızın, zekat vermenizin, hacca gitmenizin, kelime-i şehadet getirmenizin, zikir yapmanızın Allah'a ne faydası olabilir ki? Ona hiçbir şey yapamazsınız. Bir fayda sağlayamazsınız, bir zarar veremezsiniz. Ama sevgili onun şahsına, kendisine. Ama siz o ibadetlerle sizin mutlu olmanız için çok şey yapabilirsiniz. Mutluluğunuzun şu kainat üzerindeki en büyük anahtarı zikirdir. Çünkü zikirle Allah'tan gelen faziletler, fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşecek ve her yerleşen fazıl kadar nefsinizin kalbindeki afetler kapı dışarı edilecektir. Kovulacaktır nefsinizin kalbinden. Ve kavga, iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga her geçen gün biraz daha azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Ve sizi her şey mutluluğa doğru götürecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, ah bir farkına varsanız, bir tatbik edip başarsanız, ki tatbik etmeye başladığınız zaman beklemediğiniz hüviyette yardım alacaksınız Allah-u Teala'dan. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği, çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız, daimi zikre ulaşacak.

için size yardım etmeye hazır. Yani kalbinizde evet ben Allah Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım. Mutlaka bu imanla Allah Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen kişinin özelliği neydi? O kişinin özelliğini Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala diyor ki o huşu sahibi olanlar var ya diyor. Onların vasfını veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kimmiş huşu sahibi kişi? Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanan kişi. O inancın sahibi. O imanın sahibi olduğu için Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. O imanın oluşmasında da en büyük yardımcı gene Allah. İşte öyle bir imanın sahibi olan siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınıza göre asıl ifadesiyle o imanın sahibi olduğunuz için Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah Teala onu bu imanın sahibi kılar. Huşu sahibi kılar. Dikkat edin ki huşu ilk yedi basamağın ötesinde başlar. İlk yedi basamağın muhtevasında başlar. İnancınızın muhtevası Allah Teala'nın ilk huşusu toprağın, çorak toprağın Allah'ın rahmetine ihtiyacı gibi sizin üç dünyanızda zikirle Allah'tan gelecek olan rahmete ve fazla susamak yer alır. Onlar ilk huşunun sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklarına inanç sahibi olacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yapıyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen siz Allah'a ulaşmaktan emin hale getiriliyorsunuz. Bu noktadan itibaren Allah Teala sizin kumandanızı ele almış durumda. Artık Allah'a ruhunuzu ulaştıracağından emin olan bir insansınız. Yakin hasıl ederek muhakkak surette en ne kullanıyor Allah Teala inanıyorsunuz ki ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bakara 46'da söylediği bu sözü gene Bakara 156'da Allah Teala tekrar ediyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede Bakara 157'de. Kimler? Hidayete ereceklerine inananlar. Mutlaka ruhumu ben Allah'a ulaştıracağım diyenler. Onların hidayete erdiği ifade ediliyor. Dikkat edin. Burada Allah Teala onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır demiyor.

ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen kişi, hidayete ulaşacak olan kişidir diyor. Yani sadece ruhunu Allah'a ulaştırarak hidayete eren kişi değil, fizik vücudunu da Allah'a teslim edebilen, bu sebeple hidayete erecek olan kişi, nefsini de Allah'a teslim edecek olan kişi, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edebilecek kişi, orada musibetler karşısında yılmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda imanını sapasağlam tutan, Allah'a ben mutlaka ulaşacağım, Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracak diyen kişi, o imanın sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a tevekkül etmek budur. Allah'a ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuza teslim edeceğinize dair kesin bir inancın sahibi olabiliyor musunuz? Mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutlaka o yardımı Allah'tan alırsınız. Hem böyle bir dizayna ulaşmak için siz teşneyseniz, hazırsanız, Allah-u Teala içinizdeki fizik vücudunuzu Allah'a teslim etme konusundaki imanınızı o noktaya mutlaka ulaştıracaktır. Siz ona ulaşmak konusunda yeterli azmin sahibiyseniz, Allah'ın yardımı sizi mutlaka öyle bir noktaya getirecektir ki siz fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmekten emin olan birisi olacaksınız. Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi halinde, daha daimi zikre ulaşmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman emin olacaksınız ki daimi zikre de Allah-u Teala sizi ulaştıracak. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız, İradenizi aklınızın emrinden alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. Her kademede böyle olacaktır. Belli bir seviyede bir imanın sahibi olabilirseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek konusunda Allah-u Teala'nın o imanınızı pekleştirdiğini ve daha sonra da mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. Allah'a fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz Allah'ın her emrini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. O zaman emin oluyorsunuz ki sizi ruhunuzu Allah'a teslim ettiren Allah-u Teala fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmeye ulaştırmış. O zaman pekişen imanınız daimi zikre de Allah-u Teala beni ulaştırır diye daha ötedeki kesin bir imana sizi ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın yardımı orada da size ulaşacaktır. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü olabilmesi için
Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Öyleyse söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak. Fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Teslimlerinizi gerçekleştirdikçe mutluluğun sizin içinizde ve dışınızda nasıl sizi saadete ulaştırdığını kesin çizgileriyle yakalayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız her boyutta. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum ve bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Unutmayın. Başka bir şey için değil. Mutlu olmak için yaratıldınız. Kim bir mahluk olduğunun bilincine varırsa, Allah'ın halik olduğunun, yaratıcı olduğunun, kendisinin sadece o yaratıcı tarafından yaratılmış olan bir mahluk olduğunun kim bilincine varırsa, o mutluluk konusundaki ilk adımı atmış demektir. Allah'ın yaratılış maksadına beraberce baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi bir. Bir mutluluk rehberi iki. Bir mutluluk garantisi olduğunu görüyoruz. Garanti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya mutluluğunuz da cennet mutluluğunuz da garanti ediliyor. Hele cennet mutluluğunuz sadece bir tek dileğinize dayalı olarak garanti ediliyor. Tek bir dilek. Bu kadar basit. Hani insanlar diyorlar, ne? Cennet mi dedin? Yahu kardeşim, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Geri kalanların gideceği yer cehennem. Allah-u Teala bizi nasıl cennetine alır? Böyle diyorlar saflar bizim. Biz de onlara diyoruz ki, yahu kardeşim, bu bilgileri size ulaştıranlar yanlış şeyler ulaştırıyorlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmezler. Onlar bizim Yaşar Nuri Öztürk gibi bir takım üçkağıtçılar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini incelemek lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Orada ne göreceksiniz? Orada Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın size verdiği müjdeleri göreceksiniz. Onlar bunları bugün sizlere ilim öğretenler, din öğretenler asırlar öncesindeki yaşantıyı Kur'an-ı Kerim'den çıkarabilecek olan gücün sahipleri değil. Onlar kendilerine hangi kitaplar verilmişse o kitapları okuyup onları sizlere öğretmekle vazifeliler. Orada bitiyor vazifeleri. Öyle zannediyorlar bizim şabanlar. Hayır, öyle değil. Din öğreten insan dinini bilmek mecburiyetinde. Ve bugün din öğretim kadrosu dinini bilmiyor. O kadroya dikkatle bakın. Din, kainatın tek dini, işte bu din, İslam dini. Ve insanlara mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim sadece yapılması lazım gelenleri yazmamış. Bir de 14 asır evvel neler olup bittiğini yazmış. 14 asır evvel neler olup bittiğinden de bizim Kur'an'dan habersiz bir din alimlerinin haberi yok. Hayır, hepsinin değil. Bir takımı var ki özellikle öne çıkmak hevesinde ve de bilmediklerini en kesin şekilde örterek devreye girmek durumunda. İşte bunları yakından tanıyorsunuz. Şu anda televizyonları parselleyen kimlerse onlar tam bu söylediğim adamlar. Dinleri hakkında, insanın mutluluğu hakkında, Allah'ın dini insanların mutluluğu için indirdiği hakkında hiçbir bilgileri yok. Sıfır bilgi üzerinden insanlara bir şeyler söylemekle, parlak laflar ederek onları bir şey olduklarına, bir matah olduklarına inandırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. O İslam ki Hazreti Adem'in yaşadığı İslam'dı. O İslam ki Hazreti Nuh'un yaşadığı İslam'dı. O İslam ki Hazreti İbrahim'in yaşadığı İslam'dı.
Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'dı. Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'dı. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı İslam'dı. Bizim saflarda İslam'ın beş tane şartından ibaret zannederler. Derler ki, İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaparsam ne olur? Bunları yaparsan doğru posta cennete gidersin kardeşim. Sonsuza kadar da cennette kalırsın. Bu arada günahların varsa Allah seni cehennemine atıp hafifçe kızartacaktır. Leblebi gibi kavuracaktır. Ama ondan sonra cennete bir gideceksin. Hep ebediyen cennette kalacaksın. Sevgili kardeşlerim, baştan aşağı yanlış, baştan aşağı yalan. Hangisinden başlamak lazım bilemiyorum. Bir defa cehenneme giden adam bir daha cehennemden çıkamaz. Cennete giden adam da cennetten çıkıp cehenneme girmez. İkincisi, sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah Teala cenneti nasip etmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki Ahzab 157'de, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Aradaki bütün ifadeleri çıkarıyorum devreden ama konunun özü bu. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi Allah'ın cennetine girecekler diyor. Yetmez. Daha açık bir şekilde de ifade etmiş. O sabikun el-evvelin var ya diyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara, yani ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ve diyor ki onların gidecekleri yer kendileri için hazırlanan cennetlerdir. Hem bütün sahabe için, ensar ve muhacirin hepsi için söylüyor bunu Allah Teala, hem de onlara tabi olup da kendileri de irşat makamına ulaşan tabiin içinde söylüyor Allah Teala. Hepsinin gidecekleri yer en üst cennetler. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Kur'an boyunca onu görüyoruz ki sahabe Fevzül Azim'in sahibidir. Sahabe Hazzül Azim'in sahibidir. Sahabe Fadlül Azim'in sahibidir. Sahabe Ecrül Azim'in sahibidir. Öyleyse bunların hepsinin azamisini alan bir toplum düşünün. Kur'an'ı bütünüyle yaşamışlar. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbetle davranırsınız. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu? Kur'an'ın bütününü biliyorsunuz ve Kur'an'ın bütününe göre davranıyorsunuz demek. İşte davranışlarının kesin neticesi orada. Fevzül Azim'in sahipleri olarak adın cennetlerinin sahibi sahabe, en üst 7. kat cennetin sahipleri. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde? Diyor ki İslam'ın 7 tane safhası vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, Allah'a yönelmek.
İkinci safa irşat makamına ulaşıp tabi olmak. Bizimkiler irşat makamı dediği zaman tüyleri diken diken oluyor. Sanki farz değilmiş gibi. Sanki Allah'a ulaşmayı dilemek farz değilmiş gibi. Sanki ruhu Allah'a ulaştırmak farz değilmiş gibi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhun o dilenen hedefe ulaşması, ikisi beraber 12 defa farz kılınmış üzerimize. Bizim zamanımızdaki din anlayışına bakıyoruz. Bu yobazların din anlatışında Allah'ın bu faktörlerin hiçbirisi yer almıyor. Ve adamlar din bilgiliyiz diye geçiniyorlar ortalıkta. Ve de ahkam kesiyorlar herkese. Sevgili kardeşlerim, din Kur'an'dır. Kur'an kendisinden evvel gelen kitapları tasdik etmiştir. Kur'an onların yaşadıkları dinin de İslam olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Hanif dininin İslam dini olduğunu söylüyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in dilinde Hanif dini, her peygamberin kendi dilinde aynı din. Allah'a teslim olma dini. Sormaz mıyız onlara sevgili kardeşlerim? Sizin bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek dediğiniz şeyler birer vasıta. Bunları yaptığınız zaman İslam olabilir misiniz? Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim edebilir misiniz? Ama onlar bunun hepsini gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İslam'ı yaşamışlar. Ve kim mutlu olmak istiyorsa o mutlaka İslam'ı yaşamak mecburiyetinde. Başka bir din yok, hiç olmamış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkat edin. Biz bugün din anlatan adamların hiçbirisinden değiliz. Onlar Allah'ın bize öğrettiklerini ve Kur'an'da gösterdiklerini bilmekten acizdirler. Öyleyse aciz olmayanları görmek isteriz. Bugüne kadar ihtarlar çıkardık. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemedi. Ve onların yapmadıkları, bilmedikleri şeyler söylediklerimiz. Hangisi bize çıkıp da biz zaten onları biliyorduk diyebilir? Öyleyse diyebilecek olan varsa onu bekliyoruz. Bu sebeple Türkiye'deki her yerde konferanslar vereceğiz. Bu konuda bilgisine güvenen adam gelir konferansa ve bizim yanlışımızı söylemeye çalışır. Ya da dileyen dilediği yerde bizimle karşılaşır. Ne zaman isterlerse, kiminle istiyorsa, kim bizimle karşılaşmak istiyorsa her yerde varız. Ama bir defa daha 30'a düşmeyiz. Bir takım üç kağıtçıların bizi üç cepheden birden kuşatıp bize söz hakkı vermedikleri o günleri unutmuyoruz. Var mı aralarında acaba bir tane cesaret sahibi? Tekrar aynı devreye gelelim. Gene onlar hep beraber olsunlar. Gene biz yalnız olalım. Ve gene aynı şeyleri konuşalım. Bakalım bu sefer mani olabilecekler mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini bilenler, insanları mutluluğa ulaştırmak isteyenler, Allah'ın öğrettikleri, işte Kur'an, o Kur'an'dır. 14 asır sonra Kur'an'ın sahabe tarafından yaşanan bütün özellikleri yok edilmiş. Ondan evvel kim yaşadı bunları? Hazreti İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel kim yaşadı? Hazreti Musa'nın etrafındakiler. Ondan evvel her peygamberin etrafındakiler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de
her kavimdeki kavim resullerinin etrafındakiler. Bizim Şabanların hiçbirinden haberi yok. Ne diyorlar? Her kavimde resul mü var? Sen diyorlar, bunları nereden uyduruyorsun? Biz de diyoruz ki, naçizane Kur'an-ı Kerim'den uyduruyoruz diyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz. Her kavme resul göndeririz. Üstelik de ardarda arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur diyor Allah Teala. Ama diyor, hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekileri, o resulü kavimlerindekiler yalanladılar. Hangi sebeple? İşte bu üçkağıtçılar sebebiyle. Her yerde bu olay olmuş. İnsanlık tarihi boyunca. Hep Allah'ın Resulleri devre dışı bırakılmış. Hep Allah'ın Resullerine hakaret edilmiş. Hatta taşlanmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi. Bir nebiydi. Ve taşlanmış. Üzerine insan pisliği bile atılmış. Çekmediği sıkıntı kalmamış. Hep bu gibi insanlar yüzünden. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan teşekkül eder ve bundan bizim din öğreticilerimizin hiçbirinin haberi yok. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediğiniz zaman aval aval size bakıyorlar. Yani sen şimdi Kur'an'dan mı konuşuyorsun diyorlar. Ama ne zaman ki hepsine Kur'an'daki maddeleri birer birer sıraladık, ayetleri, o zaman sustular. Şimdi arpacı kumrusu gibi düşünüyorlar. Bize cevap vermeye cesaretleri yok. Üstelik de ikiye ayrılmış durumdalar. Bir kısmı okuduklarımızı görüp de her şeyin yer yerine oturduğunu görünce ilimlerinin eksikliğini, o ilimlerine rağmen dalalette olduklarını kabul etmek mecburiyetinde görüyorlar kendilerini. Dalaletten kurtulmak için çok bir şey yapmaları da gerekmiyor. Sadece bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlara sesleniyorum. Biz mutlu insanların başındaki kişiyiz. Ve diyorum ki, neden? Öyleyse neden gizliyorsunuz? Neden etrafınızdaki insanlarla bu konuyu konuşmuyorsunuz? Eğer bize söyleyebilecek bir sözünüz varsa biz hazırız. Biz kendimizden bahsetmiyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. O unuttuğunuz Kur'an'dan bahsediyoruz. Öyleyse mutluluk denilen şeyin temeli Kur'an'dır. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için, bir defa daha tekrar ediyorum. Bir saadet davetiyesidir. 2, bir saadet reçetesidir, rehberidir. 3, aynı zamanda bir saadet garantisidir. İncil de öyledir, Tevrat da öyledir. Bütün Allah'ın nebilerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar, şeriat kitapları hepsi öyledir. Ne zaman bir nebi görürseniz, Kur'an-ı Kerim'de bir nebi adı geçmişse, nebi kelimesi, o bir peygamberdir. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bizim saflar derler ki, Nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok yanlışları var ki, hangisinden bahsetmek lazım bilmiyorum. Nebi olunmadan Resul olunmaz diyorlar. Allah-u Teala ne kadar kavim gelmiş geçmişse, o kavimlerin her birinde Resul bahsettiğini söylüyor. Ve her devirde bir tane peygamber var. Nebi bir tane. Eğer nebi olunmadan Resul olunmazsa, bütün o kavimlerdeki Resuller hepsi mi peygamber bu insanların? Ve bunları ispat ettiğimiz zaman küplere biniyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, biz kendimize ait bir şey söylemiyoruz ki, bize niye kızıyorlar?
söz konusu olan şey Kur'an. Bir adam, bir din profesörü her şeyden evvel Kur'an'ı bilmek mecburiyetinde değil mi? Öyleyse bu cehalet karşısında siz olsanız ne yapardınız? Allah Teala size bir görev vermişse, Allah'ın öğrettiği Kur'an'ı insanlara öğretmekle vazifeliyseniz, gerçek Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyseniz ve o insanlar bilmiyorsa, o zaman bizim vazifemizi yapmamız neden bu insanları bu kadar rahatsız ediyor? Arkasında sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Eğer Kur'an hakikatlerini kabul ederlerse ve sizlere de gerçekten böyledir derlerse, sizlerin yani halkımızın onları azarlayacağını zannediyorlar. Madem ki böyleydi, sen bize bunları neden şimdiye kadar söylemedin? Korktukları tek şey bu. Böyle saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Evvela kanun, herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Bu kardeşlerimiz eksik bir eğitimle eğitildiler. Ve öğrendiklerini öğretmekle vazifeliler. Bilmedikleri şeyleri elbette öğretemezler. O zaman neden korkuyorsunuz? Kim size söylerse, bu hakikatler madem ki Kur'an-ı Kerim'de vardı, neden bize öğretmediniz derse, söyleyeceğiniz söz hazır değil mi? Biz de sizi müdafaa etmeyecek miyiz buradan? Öğrenmediğiniz bir şeyi nasıl öğreteceksiniz insana? Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de sizlere öğretemezdik. Ama eğer Allah-u Teala bunları bize öğrettiyse biz size bunları öğretmekle vazifeliyiz. Kimler itiraz ediyorsa onları görmek istiyorum. Her şehirde konferans vereceğim. Kim bize bilmediğimiz bir şey öğretebilirse ona bir mükafat vermeyi düşünüyorum. Söz konusu olan şey Kur'an'ın gizli kalmış, tatbikattan birer birer çıkarılmış olan o temel hükümleri. Tekrar ediyorum, tam 7 tane safha. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu adamlar onları bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, bunu bilmedikleri zaman zaten bitti film. Neden bitti biliyor musunuz? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi küfürdedir. O kişi dalalettedir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Profesörlük diploması kimseye Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusunda, o gafletten kurtulmak konusunda bir garanti vermiyor. Gafletten kurtulmak bir talebe bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı inkar ediyorlar. İnsan ruhunun diyorlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu kadar çok safsatayı, bu kadar çok yanlışı bir arada kullanan bu insanlar, o öğrettikleri üniversitelerde doktora talebelerine, master talebelerine, üniversite seviyesinde öğretim görenlere hep bu yanlışları öğretiyorlar. Öyleyse artık kendimize gelmenin zamanı gelmiştir. Boşuna geçirecek vaktimiz yok. İnsanlara doğruyu hepimiz birden öğretmekle mükellefiz. Öyleyse evvela bu sevgili anlaşanlı profesörlerimiz Allah'ın Kur'an'ını öğrenmek mecburiyetindeler. Kur'an meali yazanlar da bu söylediğimiz konuya dahildir. Açın bakalım bilgisayarınızı. Orada göreceksiniz. Hidayet ayetlerinin hidayetin dışında 23 tane Kur'an mealinde nerelere çekildiğini göreceksiniz. Hidayetin yok edilmesi için bu adamlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yapmışlar. 23 tane Kur'an-ı Kerim piyasada satılıyor. Ve bu satılan meallerin hidayete mütalik ayetlerini açıkladık sizlere ibret için.
aklı başında olan herkes, birazcık Arapça bilen ya da Arapça bildiğine güvendiğiniz herkes, onları teker teker inceleyin. Bakalım Allah'ın bize öğrettiği mealler mi doğru, yoksa onların verdiği mealler mi? Sevgili kardeşlerim, basit bir misal vereyim size. Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Şimdi kelime kelime veriyorum. "Vellezine" ve onlar, "yasulune" ulaştırırlar, vasıl ederler. "Ma" şeyi, "emerallahu" Allah'ın emrettiğini, Allah'ın emrettiği şeyi, "bihi" ona, Allah'a, "en yusale" ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerimenin gerçek meali böyle. Ve adamlara bakın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Kur'an-ı Kerim hükümlerini böylesine sorumsuzca insanlar değiştirebilirler mi? Bu insanlar değiştiriyorlar. Hayır, artık susmayacağız. Bundan sonra biz konuşacağız. Bu zırvaların hepsini bitireceğiz. Allah'ın doğrularını onların yerine ikame edeceğiz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Ne akrabalık bağı geçiyor, ne akraba kelimesi geçiyor, ne Allah'ın yapılmasını emrettiği şeyler geçiyor. Hiçbirisi yok. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Açın. Bilgisayarınızı açın. Orada o ihtarlarla beraber iki tane kitap verdik biz size. O iki kitabın bir tanesi hidayet kavramı üzerineydi. Kur'an'da geçen bütün hidayetle alakalı kelimeleri, ayetleri oraya sıraladık. 100'den fazla ayet çıktı ortaya. Ve her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in mealini aldık. Ne zırvaları ortaya koyduklarını gösterdik orada. Öyleyse artık yeter. İnsanların okullarda, üniversitelerde Allah'ın söylediklerinin dışındaki şeylerle aldatılmasına hayır, müsaade etmiyoruz. Kim çıkacaksa karşımıza, hadi bakalım boy göstersinler. Orada hangi Kur'an-ı Kerim meali veren bir itirazı varsa, ya yazıyla, ya bilgisi telefonla ulaşarak, ya da herhangi bir konferansımıza gelerek bize lütfen haddimizi bildirsinler. Bugüne kadar yaptığınız şeyler artık yeter. Bu milletin, bu halkın, İslam'ı öğretmek isteyen insanların sizin tarafınızdan aldatılmasına artık müsaade etmiyoruz. Gene aynı kişiler bir araya gelip de bizimle acaba tekrar konuşabilirler mi? Bir Yaşar Nuri Öztürk, bir Hatemi, bir tanesi rahmetli oldu, bir Atay. Hadi bakalım, sizin de Kur'an-ı Kerim'lerini koyduk oraya. O Kur'an-ı Kerim'de ne herzeler ortaya koyduğunuzu bir çıkarın bakalım ortaya. Ne zaman bizimle karşılaşacaksınız? Nerede? Evvela oraya cevaplarınızı göndermenizi istiyoruz. Onların hangi şartlarda, niçin öyle yazıldığını bize anlatmak mecburiyetindesiniz. Artık insanları kandıramayacaksınız. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Bizden evvelkiler böyle yazmışlar, biz de öyle yaptık. İzmir'de bir müftüyle tartışıyoruz. Demin söylediğimiz ayet. Sen bana dedim, burada bir tane kelime gösterebilir misin? Senin o okuduğun meallerde burada var olan bir kelimeyi. Böyle yapmanızda sebep ne? Bu halkı aldatmış olmuyor musunuz? O kardeşimiz şimdi kendini hatırlayacaktır. Bana samimiyetle şunu söyledi.
Bu dedi bizim yaptığımız bir hata değil. Evvelden beri bu ifadeler böyle gelmiş. Biz onların ortaya koyduğu ifadeleri değiştirmekten korkarız. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Allah Teala'nın söylediğine bakın, adamların yazdığına bakın. Bu sadece bir tanesi. Allah Teala diyor ki: "İnnel hüda hüdallah." Ali İmran 73. "İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır." Açın bakalım, bakın bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne söylemiş bu adamlar. Hidayet doğru yoldur diyor. Ne yol kelimesi var, ne doğru kelimesi var. Sadece ulaşmak var. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Aynı şeyi burada da yapmışlar. Muhakkak ki hidayet doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, bu doğru yolun muhtevası insanların sadece uyduruğu. Evvela sen Allah-u Teala'nın söylediğini ver kelime kelime, ondan sonra tefsirini yap. Nasıl ifade edeceksen et, tamam. Bir itirazımız yok. Tartışırız. Ama eğer siz insanlara Allah-u Teala'nın ayetlerini orada hiç olmayan kelimelerle yutturmaya çalışırsanız biz buna susmayız. Bundan sonra da hiç susmayacağız. Hiçbiriniz bugüne kadar size gönderdiğimiz ihtarlara cevap veremediniz. O ukalalığınızın arkasına saklanmayın. Biz seninle bu konuları tartışmaya inmeyiz. O kadar alçalmayız diyor adam bize. Yok ya. Peki ya Diyanet İşleri Yüksek Kurulu? O Allah-u Teala'nın bize indirdiği o kitaptan 23 tane yanlış yakaladığını zannederek herkese ilan etti. Bu adam bir delidir. Bütün söyledikleri Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasına, İslam'ın hiçbir kaidesine uymamaktadır. Sonra ne oldu? Sonra ona bir cevap yazdık biz. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na, Din İşleri Yüksek Kurulu'na. Ve her şey durdu orada. Çünkü o kitapta geçen her şeyin Kur'an-ı Kerim'in bir başka kısmını, bir başka kısmını, bir başka kısmını, ama hepsinin de ayetlere tam olarak intibak ettiğini onlara ispat ettik. Eğer bizim bu zibidiler de bize o hakkı verselerdi, biz onlara en güzel şekilde ispat edecektik orada da. Şimdi bizimle efendim, biz profesörüz. Biz sizin gibilerle bugün meseleleri tartışmayız. Çünkü korkuyorlar. Çünkü bu hakikatleri söylemeye kalktığımız her noktada hep susturulduk. Artık susmayacağız. Allah'ın bütün hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, sizin insanları yutturduğunuz masalların hepsini birer birer söyleyeceğiz. Tartışmaya cesaret ettiğiniz zaman bizi bulun. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Hepinizin üzerine farzdır. O bilgisayardaki o değiştirilen ayetleri, yüzden fazla ayetin nasıl değiştirildiğini ibret için hepiniz görmelisiniz. Allah ne söylüyor? Onlar onu neye çevirmişler? Neymiş? Eskiler öyle söylemişmiş. Bunlar da onu değiştirmeye cesaret edemezlermiş. Allah'ın hiç kullanmadığı kelimeleri kullanarak orada açıklamalar yapıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki eskiler böyle yaptığı için. Neden eskilere, Kur'an-ı Kerim'e değil de neden eskilere değer veriyorsunuz? Asırlar boyunca iblis kitapları adım adım değiştirmeyi başarmışsa, bugün siz onları düzeltmek mecburiyetinde değil misiniz? Öyleyse sözlerime dikkat edin. Din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Artık yaptığınız yanlışlara yeter diyoruz.
bu insanlara doğru olmayan şeyleri öğretmeye devam etmemenizi istiyoruz. Eğer bir itirazınız varsa size gönderdiğimiz ihtarlara bize cevap verin. Herkesin karşısında konularımızı konuşalım. Hanginiz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz? Böyle bir olayın, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir varlığın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan bile haberdar değildiniz bugüne kadar. Biz size öğretiyoruz bunları. Öyle değil mi? Hanginiz buna karşı hayır diyebilirsiniz? Eğer hayır diyebiliyorsanız nasıl oluyor da bize cesaret edip de cevap veremediniz? Çünkü söylediklerimiz ayetlerde var. Ve ayetlerin öyle olduğunu gördüğünüz zaman bunu bilmediğinizi kendi kendinize itiraf etmek mecburiyetinde kaldınız. O kadar mı? İslam'ın 7 safhasını da ortadan kaldırmışsınız. Kur'an-ı Kerim kaldırmamış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Allah'a ulaşmayı dinlemek var. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Farz. Farz değil diyorsunuz. Farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak da farz. Bu konuya da gireyim. Kısaca, sadece ayetlerle. Ne diyoruz Allah Teala'ya Fatiha suresinde? Hatırlamayan olabilir mi? İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Yani mürşidimizin kim olduğunu sadece senden öğrenebiliriz diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Ne demek bu istihane? Neticesine bakalım. O istihane neticesinde sırat-ı müstakime ulaşıyormuşuz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O istihanenle bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Arkasında diyor ki sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İstihane kişiyi sırat-ı müstakime ulaştıracak ve başının üzerine nimetin gelmesine sebebiyet verecek. Öyleyse bakalım ne diyor Allah-u Teala? Alallahu kastü sebili diyor. Sebillerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki, irşat makamını istememiz, Allah'tan istememiz farz kılınıyor mu üzerimize? Elbette farz kılınıyor. Maide suresi 35. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi amin olmuş zaten. Ama tekrar takva sahibi ol diyor Allah Teala. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi isteyerek diyor, Allah'tan isteyerek. Burada Allah Teala Allah'tan kelimesini yazmamış ama diyor ki o sebillerin, mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor. Ve bu isteğin de sadece Allah'tan istenebileceği, istihanenin, irşat makamının kim olduğunun sadece Allah'tan istenebileceği ifade ediliyor. Ve Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde de hangi şartlar altında isteneceği ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, istihaneyi Allah'tan isteyin diyor. Sabırla ve hacet namazıyla istendiğine göre ve Fatiha suresinde istihaneyi yalnız senden isteriz ifadesini Allah Teala bize günde en az 40 defa söylettiğine göre hedef açık ve kesin bir şekilde belli. Ve devam ediyoruz. Allah Teala diyor ki
Bu istihaneyi sabırla ve hacet namazında isteyin, tamam da bu zor bir iştir, büyük bir iştir diyor. Kebiretün bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için büyük değildir buyuruyor. Sonra da huşu sahiplerinin standardını veriyor. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar götürüleceğine de, tekrar ulaştırılacağına da kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse onlar eğer hacet namazlarını kılarsa onlara gösteririm diyor Allah Teala. Zibidilere göstermem diyor. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konunun içindeyiz. Ve bunlar Allah Teala'nın irşat makamının farz olduğuna dair ayetleridir. Öyleyse günde 40 defa yalnız Allah'tan istihane istenebileceğini, hala günde 40 defa 5 vakit namaz kılıyorlarsa, sünnetleri kılıyorlarsa, günde 40 defa Fatiha suresini okumak mecburiyetinde olanlar, bu Fatiha'yı niçin okuduklarının farkında bile değiller. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak, ancak tabiyetten sonraki bir fetire. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir, ama bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim değildir. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar olan kesimi kaplar. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar irşat makamını ulaştırma faaliyeti içindedir Allah. Ancak hacet namazını kılan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o huşu sahibi olur. Ve o Allah'tan mürşidini sorar. Öyleyse ikinci fasıl irşat makamı ulaşmak farzdır, tabiyet farzdır. Bu efendiler şanlarına, şöhretlerine zarar gelecek diye Allah'ın ayetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Gizleyemezsiniz. Mızrak çuvala sığmaz. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Her söylediğinizin eksik olduğuna, yanlış olduğuna ulaşıyoruz. Çünkü Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dileyerek tam 12 defa üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bununla bitmiyor. Fizik vücudumuzu teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Teslimi 22. basamakta. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta nefsimizi. 28. basamağın 5. kademesinde de son teslim olan irademizi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Ve bizim din öğreticilerimizin bunların hiçbirinden haberi yok. Neden yok? Okudukları kitap, öğrettikleri kitaplarda bunlar yazmadığı içinmiş. Böyle saçmalık olur mu? Bütün bu hakikatler Kur'an-ı Kerim'de dursun, bütün sahabe bunları yaşasın ve bunları yaşadıklarını Kur'an-ı Kerim göstersin her bir safayı. Ve ondan sonra da bize desinler ki bizim okuttuğumuz kitaplarda ve bizim okuduğumuz kitaplarda bunlar yok. Peki ya sizin öğrettiğiniz ilim o zaman kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyorsa hangi din iliminden bahsediyorsunuz o zaman? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bırakınız bu 7 tane safayı. Daha konunun başında her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin diyor gideceği yer cehennemdir diyor.
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Mürşide ulaşmak şart değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Mürşide ulaşmak şu sebeple şart değil. Yani cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten cennetin sahibi oldunuz. Ama bu hakikat onlar tarafından bilinmiyor, öğretilmiyor da. İnsanlar hepsi cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Bakınız ne diyor Allah Teala? İnnel lezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatma en nubiha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, bu demek ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bitmiyor ayet. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır da bitmiyor. Onların gidecekleri yer diyor Allah Teala, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Bir tek sebebe dayalı, tek bir sebep. Allah'a ulaşmayı dilememişler bu adamlar. Allah'a mülaki olmayı dilememişler. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilememişler. Sakın bize şaklamanlık yapmaya kalkmayın. Allah'a mülaki olmak demek, insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir, demek değildir gibi konulara sakın girmeyin. Artık bunları kimse yutmaz. Bu insanlar senelerdir öğrendiler hakikatleri. Ve kimseyi kandıramazsınız. Orada ait olduğunuz yerde ilminize mutlaka Kur'an ilmini katmak mecburiyetindesiniz. Kur'an bütün insanları 7 tane safhaya ulaştırmak ister. İradenin teslimine kadar bütün safhaları Kur'an-ı Kerim'de sahabenin yaşadığı kesin. Açın bizim bilgisayarı, vuslat ayetlerine bir bakın. Sadece Velhasıl suresini öğrenseniz 5 kasette tamamlanıyor, 5 saat. O zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i gerçekten bu Velhasıl suresinin ihata ettiğini görecektiniz. Ya da göreceksiniz, görebilirsiniz. Bütün hazineler açık, 3000'den fazla kaset. Orada sizi bekliyor. Siz dinlerini bilmeyen insanları. Öyleyse öğrenmekle ve öğretmekle vazifelisiniz. Size o vazifenizi hatırlatmakla biz vazifeliyiz. Öyleyse sözlerimizi dikkate alın. Kurtuluşunuz ve kurtuluşlarından sorumlu olan olduğunuz insanları kurtarabilmeniz buna bağımlı. İlk tavsiyemiz Vel-Asr suresini Kur'an'dan okumakla kalmayın. 5 saat süren bir açıklaması var. Vel-Asr suresinin, anlıyor musunuz beni? Sadece Vel-Asr suresinin 5 saat süren bir açıklaması var. Bunun 1 saati sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye hasredildi. Evet, hanginiz şimdi çıkıp bana diyebilirsiniz ki ben zaten bunları biliyordum? Var mı bu cesaretli olan birisi aranızda? Eğer varsa ona bir sualimiz var. Size de ihtar gönderdik. Neden cevap veremediniz? Çünkü hepsi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. Kendimizden bir ilavemiz yok. Sadece Kur'an-ı Kerim'i öğretiyoruz size. Sizin bilmediğiniz Kur'an-ı Kerim'i ya da Kur'an-ı Kerim'in bilmediğiniz insanları kurtuluşa, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini öğrettiğimiz için. Ne kendinizi kurtarabilirsiniz ne de o din öğrettiğiniz insanları. Dinin insanları cennet ve dünya saadetine götürecek olan hükümlerini öğrenmek ve öğretmek mecburiyetindesiniz. Bununla vazifelisiniz. Hiç kimse de sizi muahize edemez. Neden? Madem bunlar varmış Kur'an-ı Kerim'de de bize öğretmedin, hiç kimse diyemez size. Çünkü siz bunları öğrenmediniz. Çünkü Allah Teala bunları bize öğretmeseydi biz de öğrenmemiş olacaktık. Dikkat edin, buradaki zamanımız bunları anlatmaya yetmeyebilir. Ama artık onlar biliyorlar. Öğrenmeleri lazım gelenler biliyorlar ki orada bu bilgisayarın www.mir.com noktasında bu hazine mevcut. 3000'den fazla kaset yatıyor orada. Bütün Allah'ın hakikatlerini sizlere öğretmek üzere. Öyleyse lafla, palavrayla peynir gemisi yürümez. Evvela şu Vel-Asr suresini bir öğrenin bakalım. Ondan sonra da uzun uzun konuşuruz. Sevgili kardeşlerim,

Can dostlarım, gönül dostlarım, bu sözler sizlerin mutluluğunuz için söyleniyor. Sizin yaşadığınız güzellikleri bu adamların hiçbirisi yaşayamaz. Güzellikleri yaşamak Allah'ın ilmini almak ve tatbik etmekle olur. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk onların da hakkı. Onlara bunları söylemek için, öğretmek için neler yapmadık ki sevgili kardeşlerim? Bütün üniversitelere davetiye çıkardık. 3 gün süreli bir seminer. Pamukkale'de. Masrafları bizden. Gelin dedik, konularımızı ortaya koyalım ve tartışalım. Hiçbir üniversiteden cevap alamadık sevgili kardeşlerim. Üniversitenizde konferans vermek istiyoruz dedik. Bir İzmir Üniversitesi evet dedi. Konferansı verdik. Hiçbir anlaşmazlık olmadı aramızda. Bir Erzurum Üniversitesi evet dedi. Orada da konferansı verdik. İtirazlar oldu. İtiraz eden kardeşlerimizle sabaha kadar oturduk. Ve sabaha kadar olan konuşmamızda onların da hepsi ikna olmuşlardı söylediklerimize. Diyanet İşleri Başkanı'na 3 saatlik bir konuşma yapıyoruz. Sayın Yazıcıoğlu'na, o zamanlar hamdolsun ki Diyanet İşleri Başkanı öyle bir insandı. Neticede karar alıyoruz. 3 aylık ve 1'er aylık seminerler vereceğiz. Ve aynı hain eller bütün o seminerleri engellediler. Seminerlerin hiçbirine müsaade edilmedi. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz? Hain eller, Kur'an hakikatlerinin, Allah'ın hakikatlerinin sizlere ulaştırılmasını engelliyorlar. Biz bunca gayretle neticeler alıyoruz. Ulaştığımız zaman onları ikna ediyoruz. Çünkü biz bunun sahibi değiliz. Bunun sahibi Allah. Ve Kur'an-ı Kerim'e bunların hepsini koymuş Allah Teala ve onlar bilmiyorlar. Sevgili profesör kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Bilmiyorsunuz. Ve öğrenmek konusunda bir gayret sarf edecek yerde, Allah'ın üzerinizdeki sorumluluğunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceğiniz yerde hepiniz bizi engellemeye çalışıyorsunuz. Yanlış değil mi? Hadi siz kurtulamayacaksınız. Ya o kadar milyonlarca insan sizin yüzünüzden cehenneme gidecek, ayıp değil mi? Günah değil mi? Sevgili kardeşlerim, içimiz acıyor. Milyonlarca insanın bu insanlar sebebiyle, din öğreticileri sebebiyle cehenneme gitmesi gerçekten çok hazin bir durum sevgili kardeşlerim, anlatamıyorum. Neden bizi dinlemek, bize konferans vermek imkanı verenler bütün söylediklerimizden tatmin oluyorlar da bu insanlar neden karşımızdalar? Bu ne gurur, bu ne kibir? Hiçbiriniz ait olduğunuz yerde değilsiniz. İtiraz edenlerin hepsine sesleniyorum. Öyleyse ne yapacağınıza karar verin. Bu kadar insan, 60 milyondan fazla insan sizin yüzünüzden cehenneme doğru gidiyor. Bunun sorumluluğu sizin omuzlarınızda. Bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Öğretim kadrosu sizlersiniz. Ve bu millete yazık ediyorsunuz. Allah Teala'nın dinin esaslarını öğretmek üzere bu ülkeye verdiği şerefi elinizin tersiyle itiyorsunuz. Buna hakkınız yok. Hanginiz bu sözlerime itiraz edebileceksiniz? Çıkın karşımıza da konuşalım, kozumuzu paylaşalım. Biz bunu yaptık. O üniversitelerdeki kardeşlerimizi ikna ettik. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i açtıkları zaman onları bilmediklerini itiraf ettiler. Bu zor bir şey değil ki.
sizi küçültmez. Allah'ın katında yükseltir. İnsanların katında da yükseltir. Bütün öğretim kadrosuna hitap ediyoruz. Sorumluluklarınızın bilincine varmak mecburiyetindesiniz. Kimseyi uyutamazsınız artık. Bu televizyonumuzu kapatmak için yaptığınız gayretler de artık bundan sonra zor netice verir. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Hakikatler ortadadır. 3000'den fazla kaset orada her okuyanı bilgisayarın hafızasına tatmin eder. Sizi de doğruyu öğrenmek istediğiniz zaman bize gelin. Açık ve keşin bir teşhisten bahsediyorum size. Siz Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa ulaştıran 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından yaşanan hükümlerini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bu sözlerimiz sizin sorumluluğunuzu sizlere mutlaka öğretmek üzere söylenmiştir. Sizin vebaliniz bizim vebalimizdir. Biz öğrendiklerimizi sizlere öğretemezsek biz sorumluyuz. Ama hanginiz hayır ben bunları biliyordum diyorsa o çıksın karşımıza. Unutmayın omuzlarınızda ağır bir vebal var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler, Allah'ın yolunda olanlar, sizler öğrettiklerimizin her damlasını öğrendiniz. Ve onlara çok şeyler öğretebilecek durumdasınız. Ve bu sebeple her şehirde konferans vereceğiz. Her şehirde kimin itirazı varsa bize ulaşsın da orada cevabını alsın diye. Ama 7 saatlik bir sürenin bu cevaplara yetmediğini gördük. Ve bölümleri ayırarak sizlere sunmak kararını aldık. Ama hepsini sunuyoruz. Kimlerin neler sorduğu, ne cevap aldığı orada. İbretle takip edin. İbretle dinleyin. İbretle değerlendirin. Biz Allah için yaşıyoruz. Allah için öleceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Herkesin ortak derdi, ortak hedefi, insanlık için bir ideal, mutluluk. Tek hedef. Dünyanın, kainatın neresinde olursanız olun, insan olarak yaratıldınız ve mutlu olmak sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldığınız andan itibaren mutlu olmaya hak kazanırsınız. Mutlu olmak sizin hakkınız. Ama bu hakkı elde etmek için vazifenizi yapmak mecburiyetindesiniz. Hak ve vazife mutluluğun temel iki kavramıdır. Hakkınız olan mutluluğa ulaşmak için çok basit bir vazifeniz var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğa mutlaka ulaşırsınız. Hiç şek ve şüpheniz olmasın ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk sizi bekliyor. Ve bu mutluluk Allah'ın garantisinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onu mutlaka dünya saadetinin yarısının sahibi kılar. Cennet saadetinin ise üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi seviyor. Ve bu son derece önemli bir şey. Allah'ın sizi sevmesi. Allah-u Teala hepinizi sever. Hiçbirinize karşı duyduğu sevgi birbirine eşit değildir. Milyarlarca derecelik bir platformda yaşıyorsunuz. Her an dereceleriniz yükseliyor, alçalıyor. Öyle bir durumdasınız ki Allah'ın sizi sevdiği kesin bir gerçek. Bir sevgi halesi içinde yaşıyorsunuz. Allah'ın sevgisi. Size şah damarınızdan daha yakın Allah-u Teala. Nesiyle daha yakın? İlmi ve rahmetiyle. Zatıyla değil. Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, insanlardan bazıları için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Ya Rabbi derler, senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, sen onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi her şeyi tabiatıyla, her şeyle birlikte sizin vücudunuzu da kuşatır. Her zerrenizi kuşatır Allah-u Teala, kaplar. İşte o Allah ki sizin her zerrenizi kapladığı için ilmi ve rahmetiyle her şeyinizden haberdardır. Kainatta her şeyden haberdardır. Ve o sizi çok sever. İşte o sevginin sahiplerisiniz sevgili kardeşlerim.
Allah'a çok hamd edelim hep beraberce, şükredelim. Neden? Şükredecek ve hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Gören gözler, işiten kulaklar, ağız tadı, çalışan bir sindirim sistemi, çalışan bir kalp, ciğerler, vücut organları, sağlık. Bunların kıymetini onları kaybetmedikçe veya onlar hasara uğramadıkça çok anlayamazsınız. Bunlar size Allah Teala tarafından karşılıksız verilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle hibe edilmiştir. Sizi insan olarak yaratan Allah Teala bunların hepsine layık görmüştür. Aslında hepiniz milyardersiniz. Her uzvunuz o uzvu olmayan bir insan için hayati öneme sahip ve o uzuvlarınıza, çalışan o uzuvlarınıza ellerindeki bütün servetlerini harcamaya hazırdırlar. Sadece onlara sahip olsunlar diye. Bunlar ki size bedava verilmiş. Samimiyetle bir sual sormak istiyorum size. Bunun farkında mıydınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın ne kadar büyük lütfuna sahip olduğunuzun sadece sağlığınızla ötesine geçmedik daha. Onun size bedavadan verdiği, hibe ettiği her şey sizin için bir şükür vesilesi olmalıdır. Allah'ın size verdiği akılsa bir hamd müessesesi olmalıdır, sebebi olmalıdır. Hamd ve şükür Allah'a temelde hep borçlarımızdır. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz bir tek sebebe dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek. İyi ama ben çevremdekilerle de hiç geçinemiyorum mu diyorsunuz? Eğer dilerseniz bunu yarı yarıya sağlayacağınız bir noktaya Allah sizi getirecek. Başkalarıyla kısmen iyi geçinen bir insan olacaksınız zaten 5-6 ay içerisinde. Ama bu normal bir hüviyette olmayacaktır. Düşük seviyede bir dizayn. Buna katkıda bulunmanız lazım. Bunun için de zikrinizi arttırmanız lazım. İşte siz Allah yolundaysanız, işte siz böyle bir gayretin sahibiyseniz, bu standartlarda yapmanız lazım gelen şey çok zikir yapmak. Zikir, mutluluğun, yükselmesinin, artmasının anahtarıdır. Dikkat edin ki mutluluk zikrin yardımıyla tahakkuk eder. Ama başlangıç noktası zikir değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Belki de hiç zikretmeyen bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra fark etmediği, o güne kadar fark etmediği bir mutluluğu yaşamaya başlar. Kim bilir belki o da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Daha doğru dürüst zikretmeyi beceremediği o devrede de mutlu bir insan olacaktır. Başlangıç devresinde. Öyleyse insanlar sadece ikiye ayrılırlar. Cennete girecekler, cehenneme girecekler. Gene insanlar ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Üçüncü statü mevcut değil. Ya diliyorsunuz, mutlaka mutlu olacaksınız. Ya da dilemiyorsunuz, mutlaka mutsuzsunuz.
ya diliyorsunuz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti, ya da dilemiyorsunuz, cehennemden kurtulamazsınız. Şimdi söyleyin bakalım, oralarda havalar nasıl? Yani sizin iç dünyanızla dış dünyanızın havalarından bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, yüce yaratıcı tarafından, Allah tarafından. Onun gerçeklerini öğrendiğiniz zaman, ona aşık olmanız yetmeyecek, hayran olacaksınız. Ölçüyü bir defa daha söyleyelim. Önce Allah'tan hoşlanmak. Sonra ikinci safa, Allah'ı sevmek. Sonra üçüncü safa, Allah'a aşık olmak. Sonra dördüncü safa, Allah'a hayran olmak. İşte hayran olanlardan biri var karşınızda sevgili kardeşlerim. Biz ona hayranız. Eksiksiz, tam ve mükemmeli temsil eder Allah, yaratıcı. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Nereden bakarsanız bakın, hepimiz sadece birer mahlukuz, yani yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Ne muhteşem bir dizaynda yaratmış bizi sevgili kardeşlerim. İki hücreden bir sperm, bir ovum, bir insan vücuda geliyor. İki hücre, dört hücre oluyor, sekiz hücre oluyor, 16 hücre oluyor, 32 hücre oluyor. Devamlı bir geometrik dizi halinde çoğalma. Her birisi kendisini ikiye katlıyor. Her oluşum. Ve bir insan oluşuyor. Allah'ın otomatik dizaynı bizleri oluşturuyor. Öylesine ince bir yaratış ki kardeşlerim, hayran olmamanız mümkün değil. Düşünün, 70 milyar hücreden, neyi milyarı, affedersiniz, 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz, yaklaşık. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Bu 23 çift kromozomun her biri ayrı bir konuda çok cepheli olarak vazifeli. Bir tek kromozomunuzun içinde çok sayıda enzim var. Çok sayıda faktör var. Her biri başka bir amaca hizmet eden. Koruyucular var. Dışarıdan gelecek düşmanlara karşı savaşan koruyucular, antikorlar. Vücudunuzun bir müdafaa sistemi var, immün sistem. Enzimler, proteinler ve adları daha yeni konulan
sayısız nano alemin temsilcileri, yani bir milimetrenin bir milyonda birinin altındaki büyüklükteki varlıklar, her biri ayrı ayrı yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bu sizsiniz. Aynaya baktığınız zaman kendinizi bir tane görüyorsunuz. Bir tane siz varsınız aynada. Ama o bir tane 70 trilyon hücreyle temsil ediliyor. Her hücre 23 çift kromozomun sahibi. O kromozomun içinde yüzlerce, binlerce ayrı ayrı faktör var her bir kromozomun içinde. Her biri başka bir maksada hizmet ediyor. Kromozomların her biri ayrı bir maksat için yaratılmış. Her birinin içindeki varlıklar da o hizmetin iradesiz elemanları. Yani görevlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yapmak üzere dizayn edilmişler. Emre itaatsizlik söz konusu değil. Beyinden vücudunuzun herhangi bir organına emir gidiyorsa, eğer sinir sisteminiz normal çalışıyorsa bu emir mutlaka ifa edilir. Bir muhteşem dizaynın sahibi olan Allah sizleri işte böyle bir mükemmel varlık olarak yaratmış. En çok sevdiği mahluk sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ve o iktidarını her varlık üzerinde ayrı ayrı gösterir, ispat eder. Biz mikro alemi, nano alemi tanıdıkça Allah'a olan hayranlığımız artıyor. Vücudumuzun her hücresinde ona saldıran düşmanlarla bu vücudu müdafaa eden sistem, immün sistem devamlı bir savaş içerisinde. Yani nano alemin bu küçük varlıkları bilinçli bir şekilde hayat mücadelesi veriyorlar. Onlardaki şuur, o mikro dünyada bir ihtişamı sergiliyor, yaratıcının ihtişamını. Her şey, her zerre niçin yaratıldığının farkında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz de farkında mısınız? Niçin yaratıldınız? Hanginiz bana söyleyeceksiniz? Niçin yaratıldınız? Allah-u Teala buyuruyor, وَمَا خَلَقْتَ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Niçin yaratılmışsınız? Allah'a kul olmak için. Kul olmak ne demek bilir misiniz sevgili kardeşlerim?
Allah'a kul olmak bir muhteşem dizayn. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a kul mudur? Hayır, değildir. O tağuta kuldur. Yani insan ve cin şeytanlara. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime açık. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اَنْ يَعْبُدُهَا diyor. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek diyor. Allah'a yönelmek diyor. Onlar diyor tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken kul olmaktan kurtuldular. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Böyle bir dizaynda yaklaştıkça hakikatleri mercek altında, mikroskop altında, nano mikroskop altında incelemeye aldığınız zaman hayranlığınız her geçen gün büyüyecektir. Yüce yaratıcıya, kainatın yaratıcısına, Allah-u Teala'ya. O bizim sahibimiz. Kainatın en büyük şerefi ona köle olmaktır. İşte biz onun kölesiyiz. Onun eseriyiz. Her şeyimiz de ona teslimiz. Ne yaparsak o yaptırır, ne söylersek o söyletir. Daha büyük mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizi böyle bir güzellikler malzemesinin içinde hep mutlu olarak yaşatıyor. Sonsuz bir mutluluk içimizi dışımızı kaplamış durumda. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun esiriyiz, kölesiyiz, azatsız köle. Azatsız esir. Kainatın en büyük mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, hiç içinizden geldi mi böyle pencereyi açıp da dışarıya mutluyum diye bağırmak? He? İşte Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyenler çok kısa bir zamanda bu ihtiyacı mutlaka duyacaklardır. Çünkü Allah Teala onları ilahi iradesiyle kontrolü altına alacaktır. Ve onlara her şeyin en güzelini nasip edecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mesela siz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz ne duruyorsunuz? Hemen dileyin. Şuradan bir dilek, kalbinizden. Hani şu Allah'la ilişkileri dizayn eden, onun merkezi olan kalbinizden, nefsinizin kalbinden. Bir dilek,
Gözlerinizi kapatın. Ya Rabbi deyin. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Hı? Yapacak mısınız? Söz mü? Ben sizden sizin mutluluğunuz için söz istiyorum. Eğer yapabilirseniz o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha ileri safhada da sadece sizin için yaşadığımızı anlayacaksınız. Sizin için. Sizler için. Sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ın bize öğrettiği ve doya doya yaşattığı, enine boyuna yaşattığı o sonsuz mutluluğu sizin de yaşayabilmeniz için vazifeliyiz. Her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Hı? Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Hepinizi ama hepinizi çok seviyoruz. Biz onun azatsız kölesi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. O kainatların yaratıcısı. Kainat kevnedilen bütün bir sistemi kaplar. Bu sistem sadece bizim şu fizik vücudumuza ait olduğu olan zahiri alem değildir. Onun zıttı olan berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi, onların berzah alemi, emr alemi, zulmani alem, 6 tane alem oluşur. Her biri başka varlıkların yaşama alanıdır sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nerede gözüme ilişkini de unuttum ama birkaç gün evvel bir yerde şunu okudum. Her şey ilim adamlarının şu andaki son bulgusu ve itiraf ediyorlar ki galiba sonunda hepimiz bu Kur'an sebebiyle Allah'ın dostu olmak mecburiyetinde kalacağız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Biz bir ilim adamı değiliz. Bir din adamı da değiliz. Ama Allah Teala bize dini de öğretti, ilmi de öğretti. Özellikle dünyamızın bilmediği bir ilmin sahibiyiz. Hem din açısından unutulmuş olan bir temelin sahibi kılındık. Hem de ilim açısından insanların henüz ulaşamadığı bir ilmin sahibi kılındık. Kimse konunun arkasında ne yattığını bilmiyor. Bir Philadelphia experiment, geleceğin dünyasına aslında ışık tutabilecek olan bir büyük olaydı. Ama insanlar arkasında yatan gerçekleri bilmedikleri için bu konuda bir fikir sahibi değiller. Ne zaman ki Allah'ın bize olan öğretisiyle onu birleştiriyorsunuz, o zaman ışık hızının ötesindeki hızların arkasında bu olayın yattığını anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizinle yarenlik etmek öylesine güzel bir şey ki. Hayatımın en büyük mutluluğunu size hitap ettiğim zaman yaşıyorum. Sizlerle yaşıyorum. Sizler benim hayat dostlarımsınız.
70 yıllık bir hayat sevgili kardeşlerim. Ve 70 yılın ortaya koyduğu ihtişamlı bir saadet, mutluluk. Ona her şeyimizi borçluyuz. O yüce Rabbimiz. Her şey, ama her şey o kadar güzel, o kadar muhteşem dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Arkalarında yatan gerçekleri gördükçe siz de ona büyük sevgi duyacaksınız, hayran olacaksınız. Her şey harika. Şimdi biliyorum ki siz de diyeceksiniz. Artık bize de öyle geliyor. Hı? Bir kalp beraberliğimiz var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bir üçlüyü hatırlayacaksınız. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bu üç muhteva bir bütünüz. O yaratıcı her an bizlerle birlikte. Söyledikleri hep güzelliklerle dolu sevgili kardeşlerim. Her geçen gün mutluluğu anladıkça daha çok yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşadıkça daha çok anlayacaksınız. Hadi şu Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine dönelim tekrar. Ne diyordu Allah Teala? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmak nerede başlar dersiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlıyor. İşte ne diyordu Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Açık tağuta kul imiş sahabe. Ne olmuş? Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Hem dünya saadetiyle müjdele, hem cennet saadetiyle müjdele diyor. Yani mutluluğunuz onun elinde, kul olmanızın sağ arkasında Allah'ın kulu olanlar sadece mutluluğu yaşayabilirler. O ise sadece bir tek dileğinize bağlı, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam. Hepsi o kadar. Hayır, başka bir şey istemiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hadi sorsanız da neden istemiyor başka bir şey? Çünkü sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanını kendisi tamamlayacak. Hadi gelin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır. Bu mutlaka kelimesini kullanmamış burada. Ya le kelimesiyle ifade ediyor Allah Teala mutlakayı, mutlaklığı. Veya inne kelimesiyle ifade ediyor. Her ikisi de mutlaklığı gösteren ifadeler. Burada ikisi de yok. Ama mutlaka böyle olduğunu çok net olarak biliyoruz.
Hiç boşu yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a ulaştırılır. Allah tarafından. Öyleyse hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu geminin demir almasıdır. Ondan sonra Allah gemiyi hareket ettirecek. 7 tane limana ulaşacaksınız. Bu deniz yukarı doğru. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ikinci safhada mutlaka mürşidine ulaşır. Tabiyet sonra ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Bu ne ifade eder biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetiniz başkalarından çok az bir farklılık gösterir. Bu da realitede pek fazla hüküm ifade etmez. Ama ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamaktasınız. Allah sizi mürşidinize o ulaştırmıştır. Allah size namazı o sevdirmiştir. Allah size zikri sevdirmiştir. Bütün ibadetleri sevdirmiştir. İnsanlara karşı sevgi koymuştur kalbinize. Sizi olduğunuzdan farklı bir insan yapmıştır. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah yolunda hizmet vermek söz konusu öyle değil mi? Evvela kendinize hizmet edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek kendinize hizmetin başlangıç noktasıdır, vazifenizdir. Bu vazifeyi yerine getirmişseniz bir hakkınız var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, vazifenizi yaptığınız anda hakkınız doğmuştur. Bu Allah'a ulaşmaktır. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaktır. Ne ifade eder? Dünya saadetinin mutlak olarak yarısını ifade eder. Ne ifade eder? Üçüncü kat cennet ifade eder. Eşitlik, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Arada bir denge var mı? Siz ne yapıyorsunuz Allah'a karşı? Bir talepte bulunuyorsunuz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizden başka bir şey beklemiyor. Geri kalanları o yaptıracak size. Birdenbire namaz kılmayı sevdiğinizi göreceksiniz. Zikir yapmak hoşunuza gidecek. Hele zikir sırasında kalp gözünüzü açarsa Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine büyük bir ağırlıkla yaratılmış ki, bu ağırlık onun tarafında adeta sıfıra karşı sonsuz gibi. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Sizden bir şey beklemiyor.
Allah'a ulaşmayı dilemek hariç Allah Teala sizden bir şey beklemiyor. Bu mutluluğu size vermeye hazır ama sizden bir şey beklemiyor. O gerçekleştirecek. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o neticenin sahibi olarak değerlendiriyor sizi artık. Yani siz üçüncü kat cennetinin sahibi olacak olan birisiniz. Eğer size 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah-u Teala, mutlaka bunu gerçekleştirmek üzere. Sizi yaratan Allah, o vasıflarla donatmıştır. Hepinizin bir nefsi var, hepinizin bir ruhu var ve hepinizin bir fizik vücudu var. O fizik vücudu Allah-u Teala size ibadet edesiniz diye verdi. İbadet etmekse bir angarya değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenler için namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane faktörün içinde yer almayan zikir yapmak ki o 5'inin toplamından daha büyük bir mana ifade eder. Allah katında daha fazla bir önemi vardır. Eğer size tamam da dinin direği namazdır derlerse onlara deyin ki dinin direği namazdır muhakkak. Ama o direğin etrafındaki çadır o zikirdir. Ve zikir namazdan daha büyük bir ibadettir. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ankebut 45. Diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve yukumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Habibim sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitaptan onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah bu iki ibadetten de daha büyüktür diyor. Zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Zikrullah da bir zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikirdir. Ama en büyüğü zikrullah'tır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında bu size verilen bir nimet, zikir nimeti. Onunla hedeflere yürüyeceksiniz. O elinizdeki en büyük değerdir. Herkesin kalp gözü zikir sırasında açılır. Zikrinizi ve bunun başlangıçtan itibaren dizaynını temsil eden bir dinizi unutmayın. Zikir yapacaksınız, zikir yapacaksınız ve de zikir yapacaksınız. Peki, diğer ibadetlerinizi ne yapacaksınız? Hepsini sahabe gibi yapacaksınız. Ne yapıyorlardı? Günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Öyleyse biz de öyle yaparız. 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, kuşluk sünneti, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, teheccüd namazı. 7 vakit. Öyleyse
Kur'an'da 7 vakit geçiyor ama bunun 5'i farz kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala sizin için dinde hiçbir güçlük yaratmadı. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, zikir yapmakta,

Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren onun sevgilisi olmaya hak kazanırsınız. Cennete girmeye de hak kazanırsınız. En önemli kıstası Kur'an-ı Kerim'in budur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler için cehennem söz konusu. Talalet söz konusu. Hüsranda olmak söz konusu. Tağutun kulu olmak söz konusu. Cehenneme gitmek söz konusu. Tağutun kulu olmak, tağutun dostu olmak söz konusu. Şirkte olmak söz konusu. Bütün bu saydığım negatif faktörlerin hepsinden Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulabilirsiniz. Saadetiniz mutlak bir saadet hükmünde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz de ondan vazgeçmeyin. Onu sevin. Çok sevin. O zaman eğer ona ulaşmayı dilerseniz bu dünyanın yaşanmaya değer bir gezegen olduğunu göreceksiniz, hissedeceksiniz ve idrak edeceksiniz. Hem de enine boyuna bunu yaşayacaksınız. Bir gün göğsünüzü gere gere ben Allah'ın dostuyum, ben Allah'ın dostuyum diyecek olanlarsınız. Nerede başlar şeytana olan dostluğun, tağuta olan dostluğun bitişi, Allah'a olan dostluğun başlaması? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an amini oldunuz. Kimdir amini olanlar? Amini olmak ne demek? Amini kelimesi de, iman kelimesi de, mümin kelimesi de aynı kökten geliyor. Ama amin olmak özel bir müessese. Sizi takva sahibi kılar. Yunus suresi 63. ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 64. ayet-i kerime. Onlar amin oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara müjdeler vardır. Dünyada da, ahirette de. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın dostları. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum minen nuri ilez zulumati. Öyleyse hadi gelin, ne demek istiyor Allah Teala, beraberce bakalım. Şöyle diyor, Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan insanların dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne yapacaktır o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra? İrşat makamına ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından 14. basamakta.

zikir yapmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbine Allah'ın nurları girecek ve nefsin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlayacaktır. Bu fazılların nefsin kalbine yerleşmesi, fazıllar nurları temsil ederler. Nefsin kalbindeki afetler de karanlıkları, karanlıklarla temsil olurlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsin kalbindeki karanlıklar adım adım aydınlanıyor. Öyle ki nefsin kalbinde %51 nuru bulduğunuz zaman ruhunuz her %7 fazıl birikimiyle bir gök katı yükselmiştir. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı müessese Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmaktır. İkisini de farz kılmış. Neden? Çünkü bir tanesine adımını attığınız zaman ikincisine Allah sizi ulaştıracak. Hem kendisi sizi kendisine ulaştıracak, hem de siz yapmışsınız gibi bunu sizi mükafatlandıracak. İşte Allah Teala mükafatı böyle verir. Bir nevi karşılıksız mükafat. Ne yapmışsınız siz? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Bu Allah için yeterlidir. Her şeyi onun üzerine bina eder. Ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bu talebin sahibi olduğunuz için sevgili kardeşlerim. Ve de dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde saadeti yaşamaktır. Bu mutluluk müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Ve dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetinin üçüncü katına kadar olan kesimini Allah-u Teala size bir hiç karşılığı vermeye hazırdır. O sizin Rabbiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki nasıl ona hayran olmazsınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi biz sizlerden talep ediyoruz. Sizin ıttılağınıza sunuyoruz. Biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşanlar ulaşırlar. Allah Teala her devirde bütün kavimlerde resul beas eder ve bütün kavimlerdeki resulleri amini olanları müjdelemekle, olmayanları uyarmakla vazifeli kılar. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, kaç lisan kullanılıyorsa, bütün o kavimlerdeki insanları Allah-u Teala cennetine almaya hazırdır. Bunun için her kavimde mutlaka şu anda bir Allah'ın Resulü yaşamaktadır. Ölse bunlardan bir tanesi aynı gün bir başka kişi risalete tayin edilir. Risalet göreviyle tayin edilir. Şu anda bütün kavimlerde Allah'ın Resulü yaşıyor ve
insanları mutluluğa davet ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanı Allah halleder. Sizleri mutlaka kendisine ulaştırır. Biliyorsunuz ki ruhunuz Allah'ın üfürdüğü ruh. Ve biz istesek de istemesek de ruhumuz mutlaka Allah'a geri dönecek. İstersek bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dileriz. Sonra mürşidimize tabi oluruz. Ve ruhumuz vücudumuzu terk eder bu tabiye sırasında. Sonra da Allah'a doğru çıktığı yolculuğu 7 tane gök katını aşarak, 7. katta 7 tane alemden geçerek tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte Allah'ın bizlere üfürdüğü ruh, böylece gene gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu bir farz emirdir. Ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaştırılması. Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Yani geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Tüm insanlar için eninde sonunda mutlaka gerçekleşecek olan bir husus. 2 tane alternatif var. Birincisi, bu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek. Ki bu Allah Teala'nın farz emridir. Böyle bir şeyin yapılmadığını düşünelim. İnsanların hepsi Allah'ın emrinde değiller ki, bir kısmı da nefslerini ıslah etmedikleri için şeytanın emrinde kalanlardır. Bir kısmı ise özellikle şeytana tapanlardır. Şeytana tapanlar da var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki teslimlerimizi gerçekleştirmişiz. Ruhumuzu teslim etmişiz Allah-u Teala'ya. Sonra fizik vücudumuzu teslim etmişiz. Sonra nefsimizi teslim etmişiz. Sonra irademizi teslim etmişiz. Hepinizin bu mertebelerin hepsini aşmanızı ve ruhunuzu da ve içinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi dileriz Yüce Rabbimizden. Allah'ın yardımıyla hepsi mümkündür ve gayret ederseniz bunları sırayla Allah'ın yardımıyla sizler de gerçekleştirebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmanın garantisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Bu sebeple kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah verdiği sözden asla caymaz. Verdiği sözü %100 mutlak olarak yerine getirir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. O bütün insanların, cinlerin, bütün kainatın Rabbidir. Kainatı yaratan Allah'tır. Bizim şu dünyamız bu kainatta bir noktadır. Böyle bir noktada biz insanlar hamdolsun ki yaşıyoruz. Kainatın kim bilir neresinde, kim bilir ne kadar insan yaşıyor. Yaşadıklarına kesin olarak eminiz. Sadece bizim dünyamızda değil, birçok dünyada hayatın olduğu kesin bir gerçektir. En azından bizim aldığımız cevap, Rabbimize sorarak aldığımız cevap, evet, kainatta sizin gibi çok dünya var. Orada da insanlar da yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki yaşamak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Özellikle inançlı insanlar için. Kişi Allah'a inanıyorsa artık onun bir meşgalesi vardır. Meşgul olduğu bir şey vardır. Nedir o? Allah'a ruhunu teslim etmek. Teslim etti, meşgale bitmedi. Allah'a fizik vücudunu teslim etmek. Teslim etti, bitmedi. Nefsini teslim etmek. Teslim etti, bitmedi. İradesini de Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an'la, Kur'an-ı Kerim'le insanlığa Allah Teala tarafından bildirilmiş ve farz kılınmıştır, emrolunmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaptığımız incelemeler onu gösterdi ki Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safa ve 4 tane teslim en kesin şekilde yer almıştır. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. Önce Tevrat'ta yer almış, sonra İncil'de yer almış, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de yer almış. 2- Mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safayı ifade ediyor. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Sonra nefsin teslimi geliyor. 5, 6 muhlis olmak. 7 iradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak. İşte eskiler demişlermişmiş ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İşte şu anda sizin karşısınızda bir ölü konuşuyor. Yıllar evvel tabiyetimizi gerçekleştirmişiz ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış ve de ruhumuzu Allah'a biz de gayret etmişiz ama aslında Allah ulaştırmış ve de ona ulaşan kişilerden olmuşuz. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu kadarla kalmış mı? Allah Teala bize yardım elini öyle bir uzatmış ki fizik vücudumuza teslim etmişiz Allah'ın yardımıyla. Nefsimizi de Allah Teala'ya teslim etmişiz Allah'ın yardımıyla. İrademizi de Allah'a teslim etmişiz Yüce Rabbimizin yardımıyla. Biz netice itibariyle bir insanız. Allah'ın yardımı olmasaydı bunlardan hiçbirini gerçekleştiremezdik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevayı eğer Allah'ın emrettiği biçimde tahakkuk ettirmek istiyorsak, realize etmek istiyorsak, yani gerçekleştirmek istiyorsak, o zaman Allah'ın emirlerine itaat etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala ruhunuzu bana teslim edin diyor. Bir, fizik vücudunuzu teslim edin diyor. İki, nefsinizi bana teslim edin diyor. Üç, iradenizi de bana teslim edin diyor. Dört. Ve Allah Teala bu teslimleri yaparken hepinize mutlak olarak büyük ölçüde yardım edecektir. Allah Teala bize yardım ettiği için biz ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edebildik. Allah'ın yardımı olmasaydı bunu hiçbir şekilde gerçekleştiremezdik. Bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah'ın yardımı kesindir. Neden kesindir? Açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşmayı dileyen kişi kendi gayretiyle, özel çalışmasıyla, gece gündüz gayret ederek bunu gerçekleştirmez diyor Allah Teala. Ben ona yardım ederim. O gayet kolay bir şekilde ruhunu bana teslim eder. Ha, fizik vücudun teslimi bir dik yokuş olabilir mi? Olabilir. Çünkü büyük ölçüde zikri muhtevasına alıyor. O zikri gerçekleştirmeden hiç kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Yani bir günün %60'ını zikirle geçirmesi lazım kişinin. Hatta %80'ini. Bu %80'e ulaştıktan sonra daimi zikre ulaşmak artık çok zor bir şey değil. Daimi zikre ulaşan kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra da nefsin teslimi. Bunlar teslim olunca nefs daimi zikirle teslim olur. Daimi zikrin devamı kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesiyle sonuçlanacaktır. İşte ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi dört ayrı teslim muhtevasını taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu vaktaki emri açık ve kesindir. Ruhunuzu da bana teslim edeceksiniz diyor. Ve içinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de İradenizi de teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse bunları gerçekleştirmek bir insan için neyi ifade eder? Bir insan için mutluluğu ifade eder. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes mutlu olmak ister muhakkak ki. Hayatın temel hedefidir bu. Herkes kendini bildiğinden sonraki devirde neyin ne olduğunu anladığı noktadan itibaren bunları gerçekleştirmeyi hedef ittihaz eder. Sevgili kardeşlerim, şeytanın en çok kızdığı insanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edip diğer insanlara örnek olanlardır. Şeytan en çok onlara içerler. Onların da Allah'a ulaşmasını bütün gücüyle engellemeye çalışmıştır. Ama başaramamıştır. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmekle kalmamışlar. Zikirlerini arttırmaya devam etmişler. %80'i aştıkları zaman fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. %100'e ulaştıkları zaman nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ve bir süre sonra da, daimi zikrin bir süre sonrasında da iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Allah Teala mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk diye ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini dört ana safha olarak dizayn etmiş. Hayatınızın en önemli bölümü teslimlerdir sevgili kardeşlerim. Teslim olmalısınız Allah Teala'ya. Teslim olmak. Eğer teslim olursanız aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Neden? Neden bu şarkı? Çünkü nefsinizin kalbinde afetler kalmayınca sizi huzursuz eden bütün faktörler devre dışı kalacaktır. Çünkü onların hepsinin arkasında iblis vardır. Şeytan. Dileği nedir? Dileği bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşıyabilmektir. Cehenneme mahkum etmektir. Allah da bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi bir, mürşide tabiyeti iki, ruhu Allah'a teslim etmeyi üç, fizik vücudunu teslim etmeyi dört, nefsini teslim etmeyi beş, muhlis olmayı altı, İradesini de Allah'a teslim etmeyi 7 farz kılmıştır. İşte bu farzları hangi ölçüde gerçekleştirebilirse bir insan o ölçüde mutluluğu yaşar. Mutluluk bütün insanlar için hedeftir, idealdir. Allah Teala herkesin bu hedeflere ulaşmasını emretmiştir. İnsanların mutluluğuna gelince daha O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onun hayatında mutluluk başlar. Belki hayatının en mutlu günlerini ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçirdiği 7-8 aylık devrede yaşar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala'nın emri nedir? Açıklaması nedir? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım dediği cihetle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi ruhunu o Allah'a ulaştırmış gibi mükafatlandırır. Oysa ki ruhunu o Allah'a ulaştırmamıştır. Bizatihi Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. O kişi ne yapmıştır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın sözü neydi? Kim bana ulaşmayı yani ruhunu bu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu baptaki hedefi açık ve kesin. Öyle bir kolaylık sağlayacağım ki diyor size, siz diyor sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermişlerden kıl. Ey Yüce Allah'ım ben de ermiş olmak istiyorum. İşte böyle bir dileğin kalpten olması kaydıyla Allah Teala tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Allah Teala da istiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Herkes en azından Allah'a ulaşmayı dilesin ki cennetin birinci katına ulaşsın. Yaşarsa mürşidine tabi olacaktır. Arkasından hemen. Ondan sonra da 7-8 aylık bir devre içinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun sağlanması istikametinde o kişinin zikrini arttırmasına Allah yardımcı olacaktır. Onun Allah'ı sevmesini Allah sağlayacaktır. Ve kişi Allah'ı daha çok sevdiği zaman daha çok zikrini arttıracaktır. Neticede 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Biliyorsunuz ki bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi, o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkan kafilenin içinde birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü gök katını, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olacaktır. 7 tane gök katı aşılacak. Sidretül müntehaya ulaşılacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılacaktır. Allah illiğindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne görüyoruz? Şunu görüyoruz ki Allah Teala bütün insanları bir hedefe yönlendirmiştir. Bu hedef mutluluktur. Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını mutlak olarak ister. Çünkü en çok yarattıklarının içinde sevdiği mahluk insandır. Ve o insanın mutlu olabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır. Ancak dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Kanununu böyle koymuş. Yoksa Allah Teala isteseydi dilemeyen kişiyi de kendisine ulaştırabilirdi. Ama kanun koymuş ve kanununu mutlak olarak uygular. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. Hepimize hakim olandır. Öyleyse bizim ne yapmamız lazım? Bizim de Rabbimizi, Yüce Rabbimizi, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini sevmemiz, ona aşık olmamız ve sonra da ona hayran olmamız hedefleri teşkil eder. Öyleyse dünyada en mutlu insanlar Allah'a hayran olanlardır. Onlar ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayan bir insanın Allah'a aşık olmaması, daha üst güzellikleri yaşayanların Allah'a hayran olmaması söz konusu olamaz. O Allah'tır. Yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insandır ve hedefi bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. İşte mutluluk iki ayrı bölümde tecelli eder. Birincisi dünya mutluluğu. Bu dünyada verilen gezegende kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin nefsinin kalbini başlangıçtaki %2 rahmet nuruna 7 defa %7 yani 7 kere 7 49 eder. %49 fazıl nurunu ilave ederek o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasını %51'ini nurla doldurur. Bu yarım mutluluktur. Allah Teala bu noktaya herkesi ulaştıracağını vaat etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kendisine ulaştırdığı bir insan, nefsinin kalbi %51 7 defa 7 49 eder. Bunlar fazıl nurlarıdır. Başlangıçta bu kişi %2'de başlangıç nuru, rahmet nuru almıştır. 49 artı 2, 51 eder. Nefsinin kalbi o kişinin %51 nurlarla dolmuştur. Bu yarı yarıya mutluluktur. Ama kişi yoluna devam ederse bunu Allah Teala o kişinin gayretine göre %80'e mutlaka ulaştırır. O kişi gayret ederse Allah'tan büyük yardım alır ve o noktaya ulaşır. %80'i nurlarla dolan bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsin teslimi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyor Allah Teala. Bunun manası o kişi uykuya dalarken kıbleyi sağa alıp yatacaktır. Sağa dönüp sağ tarafına dönerek uyuyacaktır. Sağ kulağa yastığa gelecektir. Ve kulağında kalbinin bu şekilde atışlarını duyacaktır. İşte her bu sesin duyuluşunda çift eceyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyecektir. Ve bunu ağzını kımıldatmadan söyleyecektir. İç sesiyle söyleyecektir. İşte bunu usul haline getirebilen bir insan bu epeyce uğraşmayı icap ettiren bir konudur. 7-8 aylık bir gayreti mutlaka muhtevasına alır. Ama Allah-u Teala'nın bazı insanlara bağışı söz konusudur. Onlar Allah-u Teala tarafından daimi zikre ulaştırılırlar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir doyulmaz bir zevktir. Her an o kişinin kalbi Allah-u Teala'dan nur almaktadır. Ayaktayken de Allah'ı zikreder. Otururken de Allah-u Teala'yı zikreder. Yatarken de Allah-u Teala'yı zikreder. Ama Allah-u Teala'nın yan üstü yatarken ifadesini kullanması, o kişinin yan üstü yatması gerektiğini bize ulaştırır. Eğer yan üstü yatarsa ne olur? Kulağı yastıktadır. Kıbleyi sağına alarak yatar ve sağ tarafı dönerek uyur. Sağ kulağı yastığın üzerindedir ve sağ kulağını bastığı zaman yastığın üzerine koyduğu zaman orada kalbinin atışlarını duyacaktır. Kalp bu tarzda atar, çift atar. Allah, Allah, Allah, diye. Ve kişi dilini de kımıldatmadan Allah demesini öğrenir. İşte böyle bir dizayn O kişinin Allah'ı kesintisiz bir şekilde zikretmesini oluşturur. Bunun adı zikri daimdir. Yani daimi zikir. Allah'ın ismini daimi olarak kesintisiz bir şekilde ayaktayken de, otururken de, yatarken de tekrar etmesidir. Adım adım bu kişi yanüstü yatmayı usul haline getirir ve kulağı her zaman yastıkladır. Öyle olunca kalbinin çift atışını mutlaka duyar ve de diye Allah kelimesini tekrar ederek uyuyor ve de daha sonra dilinde kımıldatmadan içindeki sesle

0: ikrar eder. Daim zikrin sahiplerinin ağızlarına bakıldığı zaman onların ağızlarının çok hafif bir biçimde devamlı belli belirsiz bir şekilde açılıp kapandığı görülür. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hedef budur. Kişinin zikri daime, yani daimi zikre ulaşması ve bunu usul haline getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, bildiğiniz ki Allah Teala sizi insan olarak yarattığı için hepinizi çok seviyor. Ve istiyor ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'ın cennetine girsin. Ve onu o kadar kolaylaştırmış ki bir insanın bir tek dileği, Ya Rabbi, katten olmak kaydıyla ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de o mutlu insanların arasına koy. Ben de ermişlerden olmak istiyorum. Böyle insanlara hepinizin bildiği gibi ermiş deniyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. O kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a ermesi o kişiyi ermişlerden kılar. Bu bir yüceliktir, mazhariyettir. Daha üstünü fizik vücudun Allah'a teslimidir. Daha üstünü nefsin Allah'a teslimidir. En üstünü iradenin de Allah'a teslimidir. Ve Allah Teala bu teslimlerin hepsini üzerimize farz kılmıştır. Ne mutlu o farzları gerçekleştiren Allah dostlarına. Kim daimi zikre ulaşırsa o artık gerçek anlamda bir Allah dostudur. Belki de ulaşırsa değil de Allah'ın yardımıyla ulaşırsa demek daha doğru olur. Hatta Allah kimi kendisine ulaştırırsa diye söylemek belki en doğrusudur. Çünkü daimi zikre Allah'ın yardımı olmaksızın hiç kimse ulaşamaz. Ama Allah sizde o heyecanı, o talebi, o hedef arayıcılığını, mutlaka ulaşma gayretini gördüğü zaman mutlaka sizi o hedefe kendisi ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevmek hepiniz için hedef olmalıdır. Hepinizin Allah'a sadece ruhlarını değil, arkasından fizik vücutlarını da, arkasından nefslerini de, arkasından iradelerini de Allah'a teslim edenlerden olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle mutluyuz. Sizlerle huzur içindeyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlere hitap etmek, sizlerle birlikte olmak, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İnsanlar hep mutlu olmak isterler. Herkesin temel arzusu budur. Mutlu olmak. Ama mutluluğu hep aranması lazım gelen yerin dışında ararlar. Zannederler ki mesela benim çok param olursa ancak mutlu olabilirim. Mutluluk parayla mümkündür. Ne ihtiyacın varsa onu alırsın ve de hiç problemin olmaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir gönül işidir. Para işi değildir. Nice zenginler var ama mutlu değiller. Huzur içinde yaşayamıyorlar. Tam aksine sıkıntılı bir dünya yaşantıları söz konusu. Öyleyse insanlar için mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olması lazım. Dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması lazım. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Bu üç ayrı cepheden mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun tamamının yakalanması bir takım şartlara bağlı oluyor. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden öyle? Çünkü nefslerinde afet kalmamıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Bu afetlerden hiçbirisi o kişinin iç dünyasında artık mevcut değildir. Buna karşılık o Allah ile olan o çok yakın beraberliği sebebiyle, daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Zikir, nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa, o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. İşte bu kişinin çok mutlu olmasını sonuçlandıran bir özel durumdur. Allah Teala zikri farz kılmış. Eskürünallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cünübim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Bir insan kaç halde bulunabilir? Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyor haldedir. Ama Allah Teala bu üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi istiyor. Öyleyse zikirle uyuyacağız ve uyandığımız zaman da zikretmekte olduğumuzu yaşadığımız bir noktaya ulaşacağız. Uyanırken kişinin zikri kaybettiği anda zikirsizlik sebebiyle kendine gelmesi ve derhal yeniden zikre başlaması kolaydır. Ama bir insanın uyandığı an Allah Teala zikretmekte olduğunu tespit etmesi dünyadaki en mutluluk verici olaydır. Bir insan uyanırken hala Allah'ı zikrettiğini tespit ettiği zaman, her uyanışında bunu yaşadığı zaman, uyurken de zikretmekte olduğunun artık kesin şekilde farkına varmıştır. Zaten Uyanıkken her an Allah-u Teala'yı zikreden bu kişi geriye uyku kalıyor sadece. O noktada ne yapabilir? İşte Allah-u Teala o noktada kişiye yardım ediyor. Onun dışındaki bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'yı zikretmeyi gerçekleştirebilen bir insan bunu kendi başına yapamaz. Allah'ın yardımı temel faktördür. Allah Teala mutlaka o kişiye yardım edecektir. Zikrini arttırdıkça Allah'ın yardımı artacaktır. Ve bir sabah kişi zikirle uyandığını görecektir. Ve her sabah da aynı standart geçerli olacaktır. Günün hangi saatinde olursa olsun kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğinin farkına varacaktır. Bu onu sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Her an Allah'a tesbih eden, her an Allah'ı zikreden bir insan zikir, insanın kalbindeki afetleri yok eden tek silah olduğu cihetle Allah kelimesinin tekrarı. Bu kesintisiz olduğu sürece insanın nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalacak, azalacak. Daimi zikir sebebiyle yenilerin oluşması mümkün değil. Bir gün tamamen yok olacaktır. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir ve nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olmuştur. O insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanı mutsuz eden şey afetlerin tesiriyle yaptığı yanlış davranışlardır. Öfke afetinin tesiriyle bir insan bir başkasının her zaman kalbini kırabilir, belki ona zarar da verebilir.

çok zikri de farz kılmıştır. Daimi zikri de farz kılmıştır. İfade aynen açık. Eskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bunun manası yatınca daha uykusu zikre devam eden bir kişi uyuyana kadar iradi bir yapıyla zikrini devam ettirir. Ama bir süre sonra bu kişi uyanırken Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Allah-u Teala bu konuda herkese yardım eder. Bir kişi uyandıktan uyuduğu noktaya kadar hep Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, bunda bir eksiklik söz konusu değilse, o kişi bir süre sonra uyanırken de Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Ve zikrini bu standartlara devam ettirdiği sürece uykuda da zikreden bu kişi daimi zikrin sahibi mutlaka olacaktır. İşte zikir mi sevgili kardeşlerim? Nefsinizin kalbindeki afetleri yok eden tek silahtır. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya ses çıkarmadan diye Allah'ı zikretmek veya dilini de kullanmadan iç sesiyle diye Allah-u Teala'yı zikretmek. Üçü de Allah'ın katında makbuldür. Kabul görmüştür. Nereden biliyoruz kabul gördüğünü? Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Ve kişi, uykusu gelen bir kişi, uykuya dalana kadar hep Teala'yı zikrediyorsa, bir gün uyandığı zaman da Allah'ı zikretmekte olduğunu görecektir. Allah Teala bir emir verdiği zaman yaratığı olan insanın bunu yapıp yapamayacağını en iyi bilendir. Çünkü o yaratmıştır. Ve bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bu mümkündür. Kişi Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alacaktır. Mutlaka daha güzele, daha güzele gidecektir. Ve zikri öyle bir noktaya gelecektir ki bir sabah uyanırken zikirle uyandığını görecektir ve bu hep devam edecektir. Kişi uyku denilen o müessesenin içinde de hep Allah'ı zikrederek uykusunu tamamlamıştır. Bu Allah'ın kişiye en büyük yardımıdır. Çünkü böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bu insan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bu insan veçini Allah'a teslim etmiştir. Bu insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir.

kişi artık daimi zikrin sahibidir. Her an kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin diye devam ettiğini duyar. Dili kımıldamamaktadır. Ama iç dünyası Allah kelimesi yankılanmaktadır. İşte her uyanışta kişi içindeki sesin o Allah kelimesini devam ettirdiğini büyük bir huzurla, mutlulukla görür, yaşar ve bu kişi hayatından çok memnun bir insandır. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Onun da başına başkalarının çok üzen şeyler gelir mi? Elbette gelir. Ama o başkaları gibi üzülmez. O nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için kimseye düşman olamaz. Kimseye kötü davranamaz. Düşman olmanın bir insana verdiği sıkıntıyı hiç yaşamayacaktır. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi, bu istikamette bir faaliyetin sahibi olamaz. Nefsinde afetler bütünüyle yok olduğu için o kişi sadece başkalarına huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Bu ömür boyunca da hep aynı güzellikleri yaşamaya devam ettiği için, bir başka ifadeyle başkaları için yaşadığı için hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için kesintisiz bir mutluluğun içinde yaşar. Her zaman huzur içindedir. Kızmaz. Öfkelenemez. Huzursuzluk yaşamaz. Olaylar hangi ölçüde güç olursa olsun, Allah daima onunla beraber olduğu için, ona her an destek olduğu için, her an onunla Allah konuştuğu için, o hep huzur içinde bir ömrü devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için huzur verici bir dizayndır. O ister ki bütün insanlar mutlu olsunlar ve insanı gerçekten o mutluluğa ulaşabilecek olan bir dizaynda yaratmıştır. O kişiye afetlere dolu bir nefs vermiştir ama hasletlere dolu bir de ruh vermiştir. Ve kişi dengededir. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh vücudu terk edip gitmiştir. Böyle bir durumda denge nasıl sağlanabilir? Nefsin afetlerinin en az yarısı yok olduğu takdirde denge oluşabilir. İşte Allah'ın
Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz tekrarı nefsin kalbindeki afetleri yok edecek olan en sağlam silahtır. Allah kelimesi afetleri yok eden bir özellik taşır. İşte böyle bir standart içinde kişi bunu gerçekleştirdiği zaman daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde afetlerin barınması artık mümkün değildir. Bu kişi kesintisiz bir zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki afetler adım adım yok olacak ama yeniden nefsin kalbini dolduramayacaktır. Çünkü zikir devam etmektedir. Sonuç, o kişinin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmasıdır. İnsanlar için mutluluk başka insanlara verilen mutluluğun da o kişide aynen tezahür etmesi Allah'ın kanunu olduğu cihetle bu kişi etrafındaki insanlara

ne kadar mutluluk verirse o kadar mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir insanlar dizisi her zaman hayattadır. İşte Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleri nefslerinin kalbinde hiç afet kalmadığı için başkalarına her an en güzel davranışlarla muhatap olanlardır. Bu konunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmek bir insanı mutlulukların doruğuna ulaştırabilecek olan tek silahtır. İnsanları sevmeyi öğretecektir Allah Teala size. Nefsinizin kalbindeki nefret bütünüyle daimi zikir sebebiyle yok olacaktır. Hiç kimseden nefret etmeniz mümkün olmayacaktır. İnsanların size kötülük yaptığını, yapmakta olduğunu görmeniz onlara öfkelenmeniz için sebep teşkil etmeyecektir. Onları da seveceksiniz. Onlar için de Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dileyeceksiniz. Allah'ın onların da nefslerinin kalbindeki afetleri almasını dileyeceksiniz. O afetler yok olsa o kişi de daimi zikrin sahibi gibi hep Allah'ı zikreden, herkese yardım eden, hiç kimseye kötülük yapması mümkün olmayan bir insan olacaktır. Allah Teala bütün insanlar için mutluluğu hedef göstermiş ve emirlerini buna göre vermiş. Bir insanın mutluluğunun artışındaki en sağlam parametre zikirdir. Allah kelimesi nefsin kalbindeki afetleri yok eden bir muhteşem silahtır. Allah kelimesi bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eden Allah'ın en büyük hediyesidir. Onun için Allah Teala zikri ve günün yarısından daha fazla zikri, yani çok zikri farz kılmakla kalmamış, daimi zikri de farz kılmıştır ki o kişi mutluluğun doruğuna çıksın. Nefsinin kalbinde afet kalmayan bir insan hiç kimseye kötülük edemez sevgili kardeşlerimiz. Hiç kimseyi üzecek bir davranışta bulunamaz. Eğer böyle bir olayı bilmeden, farkına varmadan kaza ile yapmış da başka birini üzmüşse bundan büyük huzursuzluk ve üzüntü duyar. Allah-u Teala'dan o kişinin üzüntüsünü alması için hep dualarda bulunur, taleplerde bulunur. Kendisi için
Dünyada sadece başkalarını mutlu etmek ve bunun için yaşamak hedef teşkil etmiştir. O kişi için artık düşman yoktur. Başkaları mı? Ona karşı düşman olabilirler. Ama o başkaları için bir düşman hüviyetinde olamaz, yaşayamaz. Hiç kimseye düşmanlık etmesi, bilerek başkalarına zarar vermesi, bilerek insanlara sıkıntı vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. Tasarruf müessesesi daimi zikirden ötesidir. Tasarruf müessesesi bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasından itibaren tahakkuk eder. Ve o kişinin davranış biçimlerinin arkasında hep Allah vardır. Allah onu en güzel davranışlarla mükafatlandırır. Başkalarına hep mutluluk vermek için yaşamaya başlar. Ve başkalarının kendisine kötü davranması onu kötü davranan kişiye iyilik etmekten men edemez. Sevgili kardeşlerim, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, hiç kimseye karşı kin duyamayanlar. Bu hissi bütünüyle Allah-u Teala'nın kalplerinden sildiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir insan bir diğerine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişiye onun aynını karşı tarafa işlemek imkanı ve yetkisini vermiş. Bu kötülüğe kötülükle mukabele etmektir. Bundan daha üstün bir saha var mı? Evet. Kötülüğe mukabele etmemek. Biri ona kötülük ediyor fakat o kişi kendisine kötülük edene kötülük etmiyor. Daha üstün bir muhteva var mı? Evet. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kendisine kötü davranan kişiye öyle bir iyilikle mukabele eder ki kötü davranan kişi belki de yaptığından utanç duyar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak isteyen bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Evet, ölçüsü daimi zikre ulaşmaktır. Allah kelimesini Allah-u Teala öyle bir kurtarıcı olarak vermiş ki insanoğluna, o Allah kelimesini eksiksiz bir şekilde
24 saat boyunca tekrar etsinler de nefslerinin kalbinde hiç afet kalmasın ve bütün davranışları etrafındakilere sadece huzur veren davranışlar olsun. Böyle olunca o kişinin de her an mutlu olması söz konusudur. Huzur içinde, kesintisiz bir huzur içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşayabilmek, bunun gerektirdiği bir sonuçtur. Çünkü kişinin iç dünyasında öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire gibi afetlerin hiçbirisi kalmamış olacaktır. Sonuç nedir? Sonuç, afet yoksa başkalarına zarar vermek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını huzursuz etmek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını mutlu etmek var. Çünkü hasletler hep onu emreder. Öfkenin yerini sükunet almıştır. Nefretin yerini sevgi almıştır. Seven insan sevdiğine her zaman yardım edecektir. Öyleyse bu kişi hayatını mutlulukla, huzurla, bir sevgi halesi içinde yaşayarak devam ettirecektir. Onun mutluluğu etrafındaki insanları da mutlu edecektir. Onlar da bu istikamette bir hedefe doğru yürümek isteyeceklerdir. Kim hangi ölçüde zikrini arttırabilirse